to do the work, Doc.

So I can do sometimes, yeah. Yeah, thanks.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you tonight the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: We kids don't usually do what you tell us to do. We do what you do. And because you don't give a damn about my future, I won't either. My name is Greta and I school strike until the Swedish election day.
4: Biz çocuklar genelde yapmamızı söylediğiniz şeyi yapmayız. Siz ne yaparsanız biz onu yaparız. Benim geleceğim sizin umrunuzda bile değil. Sizinki de benim umrumda değil. Benim adım Greta. İsveç'te yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Seçim gününe kadar okula gitmeyi reddediyorum. Beni 9 Eylül 2018 tarihine kadar İsveç Parlamentosu'nun ana giriş kapısı önünde bulabilirsiniz.
5: Greta grevde. Politikacıların iklim yıkımını önlemek için derhal harekete geçmesini talep ediyor.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şebnem Dal, Bülent Dal, Defne Dal ve Mehmet Berfe Canberk'e teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahla Kolektif Mezbazar grubundan parçalandık dinleyerek başladık. Paris merkezli farklı dinlerde şarkılar söyleyen bu grubun 2022 tarihli İnsanistan albümünün kapanış parçasıydı bu. Şimdi Antonis Hiloris'in sahne adıyla Sarantonis'ten bir Girit şarkısı dinleyeceğiz. Mahkum anlamına gelen O Filakis Menos radyonuzda.

πουλί και φεύγει από το κάστρο από.

γρήκα κουδού, γρήκα κουδού, μιας τσίκορφες, έτσι αηδώ.

Sırada East Meets West albümü var ve 1991 tarihli Hoy Baba Hoy albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bu enteresan bir albüm, az da bilinen bir albüm. Robert Musso'nun kaydını Hollanda'da yaptığı bir enteresan albüm. Albümün sonrasında mastering'i New York'ta yapılıyor. Ve sonrasında da aslında bu proje devam etmiyor. Fakat bu 1991 tarihli Hoy Baba Hoy albümü epey yer etmiş bir albüm. Pir Sultan Abdal dinliyoruz.

Ve ilk bölümü kapatıyoruz. Nezih Ünen'in Anadolu'nun Kayıp Şarkıları projesinden bir kayıt. Dinleyeceğimiz parçanın adı Gama Aşkına.

0: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın Baba Zula, Mad Profesör ve Brennan McCreamy'den Jerome dinleyerek başladık. Ve şimdi Sumru Ağaryüreği'nin 2009 tarihli Issız albümüne uzanıyoruz ve Gece Sefası dinliyoruz.

Sabahlık'ta bu parça, bir önceki parçadan esinlenen bir parça var. Gevende grubuna kulak veriyoruz. Düş.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Fora Bandit grubuyla kapatıyoruz programı. Sam Carpineia, Ulaş Özdemir ve Bijan Çemirani'nin grubu bu grup. Ve dinleyeceğimiz parça Port albümünden 2014 tarihli Nemi Duonem. Dinleyerek kapatacağız programı. Bilmiyorum demek Nemi Duonem. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şebnem Dal, Bülent Dal, Defne Dal ve Mehmet Berfe Canberk'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Yeni şeyler rejimi.
2: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 25 Eylül Cuma. Yıl 2026, ay 9, gün 268, Hızır 143.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 14, 1442 Rumi, Eylül 12.
0: Günün şiiri. Sorula. Ne giydiğini yaz bana. Sıcak tutuyor mu? Uyuduğun yeri yaz bana. Yumuşak mı? Nasıl göründüğünü yaz bana. Yüzün aynı mı? Neyi özlediğini yaz bana. Kolumu mu? Nasıl olduğunu yaz bana. Rahat mı? Sana neler yaptıklarını yaz bana. Cesaretin yetti mi? Ne yaptığını yaz bana. İyi şeyler mi? Neler düşündüğünü yaz bana. Beni mi? Sorulardır sana bütün verebildiğim ve gelen yanıtları kabullenmeliyim. Yorgunsan uzatamam sana elimi. Ya da açsan seni besleyemem. Sanki bu dünyada hiç yokmuşum, unutmuşum gibi seni. Bertolt Brecht, Türkçesi Tozan Alkan.
1: Günün tarihi. 177 yıl önce bugün, 25 Eylül 1849'da ünlü Avustralyalı besteci Johann Strauss hayatını kaybetti. En bilinen eseri Radetzky Marşı'ydı.
0: 129 yıl önce bugünse 25 Eylül 1897'de ünlü Amerikalı yazar William Faulkner doğmuştu. 1949'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmıştır.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.
2: Söyleyemezse şey var. Nazlı'yı çölemiz almaya çıktık. Yollar yeni yapıldı. İki boy çamur var. Kısa yeniydi. Umar hiç görünmemiş. O iki çözen çemenzeli işte. O çeldi. Pier bağırdı. Herkes bir uzağa kaçtı. Ne korumu diyorsun? Ne kapın ne damca? Devayı yok. Kapın gibi dolayı. Peki. Sabahtan bir millet toplandı diye. Horon kıyamet koptu.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışı bugün Peradi Ensemble'dan ya da Ensemble'dan Ben Annemi İsterim adlı parçayla yaptık. Bu konudaki seçimi de yapan Özdeş'e bırakayım sözü. Neden seçtik bu parçayı?
1: Evet, çünkü İklim Fest günü geldi çattı 26 Eylül'de, yani yarın Burgazada Cennet Bahçesi'nde gerçekleşecek. İklim Fest, bildiğiniz üzere daha önce Açık Gazete'de de birkaç kez bütün katılacak program müzisyenleri de konuk almıştık. Halkların İklim Zirvesi'ne destek olmak, duyurmak amacıyla yapılıyor. Antalya'da Kasım ayında gerçekleşecek. Hemen artık yaz biterken son bir kez bir araya gelip yeni mücadele dönemi, özellikle Kasım'daki halkların iklim zirvesine gidebilmek için güçlü bir ses çıkarmak, biraz moral depolamak için gerçekleştiriliyor. Standlar vesaire olacak, etkinlikler olacak. Festival alanında 15.30'da kapılarını açacakmış. 17'de de ilk grup Peradi olacak. Az evvel dinlediğimiz grup Ben Annemi İsterim şarkısını seçtik. Peradi rengarenk anlamına geliyor, biliyorsunuz. Burcu ve Deniz konuğumuz olmuşlardı, onlar da anlatmışlardı. Ben Annemi İsterim aslında eski bir şarkı, Sezen Aksu'ya ait. 1995 yılında Işık Doğudan Yükselir albümünde yer almıştı. Söz ve bestesi kendisine ait, Sezen Aksu'ya. Düzenlemesi Arto Tunç Boyacı'ya aitti. Fakat Peradi
0: Ya.
1: Boyacıyan, pardon, evet. Peradi Ensemble kadın grubu bu şarkıyı yeniden düzenledi ve klibinde daha çok kadın dayanışmasını öne çıkaran bir şekilde dinleyicileriyle paylaştı. Geçen yıl çıkan bir single'dı bu. Kadın olmanın, kadınlık rollerinin ve kadın emeğinin zorluklarını anlatıyor. Şarkının klibi de şu sözlerle bitiyor. YouTube'da yer alan klibi. Yaşamın zorluklarına rağmen kendi yolunu bulabilmiş her kadın için yan yana olmaya devam ediyoruz. Kafiyeler, Fatmalar ve bir düşe renk olmuş herkes için yaşam bahar bahçe olana dek, demişler. Klibin başındaki ses kayıtları 4 yıl önce hayata veda eden kafiye Küçük Akyüz'e ait, onun farklı konuşmalarından derlenmiş. Görüntüler de klip çekimleri esnasında tanıştıkları Fatma Sayın'a ait. Dolayısıyla onların isimlerini de geçirmişler klibin sonundaki bu yazıda.
0: Evet, şarkının sözleri de oldukça ilginç. Yani dağda belimde odun, beni ne hale kodun, tarlada ırgat avrat, hanede hazır hatun, bir uşak göbeğimde, altısı eteğimde, yedi bitirdi beni anandaki o çene diye
1: Evet.
0: devam ediyor.
1: Kadınlık hallerini gerçekten özetleyen.
0: Dünyanın gailesi yetmezmiş gibi, bir de el ayak çekilince sen bitersin dibinde diye gidiyor sözleri. Oldukça ilginç. Evet, bakalım şenlik nasıl geçecek?
1: Evet, açılışta da Peradi olacak, saat 17'de sahne alacak. Ardından Cümbüş Cemaat, Okos 1912 ve Bandista ile devam edecek İklim Fest. Eğer vaktimiz olursa zaten ikinci sırada da Cümbüş Cemaat'in bir şarkısını çalacağız. Dün gece 12'de yeni bir single'ları çıktı. Onu dinletme fırsatı bulacağız diye umuyorum.
0: Evet, vakit bulabiliriz umarım ben de. Güllü Yar değil mi adı?
1: Evet, şarkının adı Güllüyar.
0: Şarkının adı da Güllü Yar. Evet, şimdi bir de haber özetlerine geçelim. Çok hareketli günler yaşanıyor dünyada da. Birleşmiş Milletler toplantısında aynı zamanda iklim haftası vasıtasıyla çok sayıda gösteri oluyor. Bir yandan Gazze meseleleri var. Birleşmiş Milletler'deki konuşmalarda da protestolar birbirini kovalıyor. Özellikle de dün Benjamin Netanyahu'nun konuşması büyük ölçüde salonun boşalmasına, büyük protestolara yol açtı. Bunun ayrıca İsrail'e de yansıyan yanları var, değil mi?
1: Evet, Netanyahu'nun konuşması sırasında Birleşmiş Milletler salonu boşaldı gerçekten. Netanyahu ise çıkanlara daha hakaretamiz sözler söyledi. Henüz kürsüye çıkmadan önce, kürsüden demedi tabii ama bütün kendisine yönelik suçlamaları ise reddeden konuşmalar yaptı. O sırada sadece Birleşmiş Milletler kürsüsünde değil, New York sokaklarında da çok büyük eylemler vardı. Yolu kapattı antisiyonist Yahudi örgütlerinin ortak eylemi. Yüzün üzerinde gözaltı var. Çok sayıda önemli isim, oyuncu da var. Susan Sarandon gibi önemli isimler de gözaltına alındı. Ancak
0: Dünyada.
1: tüm bunlar yaşanırken İsrail, hani biliyorsunuz birçok devlet Orta Doğu'nun tek demokrasisi diyor. Arap partilerin yani antisiyonist partileri İsrail parlamentosunda var olabilen ağırlıklı olarak Filistin, Arap aslında ya da Filistinli İsrail yurttaşlarının oy verdiği ve İsrail'in Komünist Partisi gibi antisiyonist solun içerisinde yer aldığı listeler, ittifaklar bunların seçime girmesi yasaklandı dün itibariyle. Bir mahkeme süreci var. Buradan dönme ihtimali de var tabii ama meclis tarafından yani iktidarı muhalefeti Netanyahu'su ya da sol muhalefet, sol denilen tırnak içerisinde muhalefeti tüm siyonist partiler, antisiyonist partilerin seçime girmesine karşı el kaldırmış oldu. Böyle bir karar
0: Doğu'nun
1: var.
0: tek demokrasisinde bunlar oldu. Yani
1: Evet.
0: biraz daha ayrıntılı, öyle denen bir ülkede Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de zaten bunun olacağının ipuçları
1: Evet.
0: çoktan vermekteydi. Bunların insan sayılmadığı, yani Filistinlerin insan sayılmadığı yolunda bir anlayışları var ve bunu parlamentoda da sözünü ediyorlar. O zaman da seçimlere katılmaları düşünülemez tabii. Ayrıca da
1: Evet, bu partilerin İsrail'in var olma hakkını itiraz ettiklerini, kabul etmediklerini iddia ediyorlar.
0: evet, komünistlerin parçası olduğu ittifakında seçimlere katılması da yasaklandı. Bu
1: Evet.
0: haberlere döneceğiz. Türkiye'den de neler olup bittiğine dair bir haber verelim, değil mi?
1: Evet, Urfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu. Oldukça panik yaratmış durumda. Çevre illerden de hissedildiği söyleniyor. Bu haber dün oldukça geniş yankı uyandırmıştı. Onun dışında Mansur Yavaş'ın istifasının etkileri devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de CHP'li üyelerden istifa var. 30'a çıkmış istifa edenler. Zaten 8 ilçe de Ankara ilçesi de istifa etmişti CHP'den. Şimdi meclis üyeleri de istifa etmiş durumda.
0: Evet. Bir şeyde de genelde de bir bu borsadaki bir skandalların da ardı arkası kesilmeyen fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yarız'ın 5 aracına da el konulduğu haberi vardı. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani 200 milyon Türk lirası değerindeki araçları 26 bin Türk lirasına devretmiş olduğu, aklın hayalin almasının güç olduğu haberlerle karşı karşıyayız. Ama biz
1: Haber almış böyle bir operasyon geleceğini son anda kaçırmak için devretmiş birisine 26 bin lira bisiklet parasına 5 lüks aracı 200 milyon TL değerindeki aracı bisiklet parasına devretmiş diyorlar.
0: zaten Cumhurbaşkanı'nın da rahatsız olduğuna dair, bu konularda
1: Evet.
0: tedirgin olduğuna dair haberler de yer alıyor. Onlara da göz atmaya çalışacağız ama şimdi şeye bakalım, tarihte bugüne bakalım.
1: 1906 yılında bugün mühendis Leonardo Torres Quevedo, Bilbao limanında İspanya kralı ve diğer izleyicilerin huzurunda Telekino adını verdiği dünyanın ilk radyo kontrol cihazının tatbikatını gerçekleştiriyor. Quevedo, içinde 8 kişi olan bir tekneyi elektromanyetik radyo dalgalarıyla uzaktan hareket ettirmeyi başarmış. Bu uzaktan kumanda mekanizması pek çok başka icat gibi önce askeri alanda kullanılmaya başlanıyor. 1932'de ilk uzaktan kumandalı model uçak havalanmış örneğin. İkinci Dünya Savaşı yılları askeri alanda bu teknolojinin geliştiği yıllar oluyor. 1950'lerin ilk yarısında Zenit firmasının geliştirdiği Lazy Bones, tembel kemikler diye Türkçeleştirilebilir, ile ilk defa uzaktan kumandalar evlere sokuluyor. Televizyonlar için yani. Onlara da Lazy Bones demiş, tembel kemikler, uzaktan kumanda ilk. Fakat bu çok ağır ve pek kullanışlı olmayan bir kumandaymış. 1955'te Flashmatic adlı kablosuz uzaktan kumanda bu sorunu çözmeyi vaat etmiş. Cihaz basit bir prensiple çalışıyor. Doğrusal ışık veren bir fener gibi çalışıyormuş. Bu doğrusal ışığı televizyonun dört köşesine yerleştirilen ışık hücrelerine tuttuğunuzda cihaz işlevini yerine getiriyor. Ama bu işlev sadece o günlerde televizyonu ve sesi açıp kapatmak ile kanal değiştirmekten ibaret. Flaşmatiği üreten mühendislerin hesaba katmadığı bir nokta varmış yalnız. Odada başka ışık kaynakları olunca işler karışıyormuş. Örneğin çok güneşli günlerde televizyonun kendi kendine kanal değiştirmesi hiç de az rastlanan bir durum değil deniyor. Işık aletleri için kafa karıştırıcı olunca mühendisler bu sefer de ses dalgalarına tekrar odaklanmışlar. 1956 yılında Space Command adlı yeni bir televizyon kumandası ultrasonik teknolojisiyle her düğmeye basıldığında farklı frekansta ses yayarak televizyonları kontrol etmeye başlamış. Uzaktan kumandalar sonraki yıllarda da hem işlevsel olarak yayılıyor hem de teknolojisi gelişmeye devam ediyor.
0: Bu teknolojinin bir zaferi, fakat 1906'dan 1956'ya, yani tam yarım yüzyıl boyunca bu problemi çözememişler, öyle mi?
1: Evet. Yalnız 1906 yılında 8 kişinin olduğu gemiyi hareket ettirirken 1956'da güneş ışığında kanalların değişiyor olması. Pek de
0: Evet.
1: ileri gidememişler sanki.
0: Asıl konu güneş ışığında nasıl küresel iklim yıkımını önlemekte en önemli çare olarak güneşten yararlanılması konusunda da çok büyük bir Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere hareket devam ediyor. Bundan
1: Ömer Bey, artık güneş kelimesini duyunca buraya çekmeye başladınız.
0: evet, ama öyle ya.
1: Konumuz uzaktan kumandaydı.
0: Peki, uzaktan kumandayı bırakalım şimdi ve
1: Evet.
0: yakın şeye geçelim. 1968'de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle Şehir Meclisi Cumhuriyetçi Belediye Başkanı James Braman'ın emriyle Kara Panterler diye adlandırılan aktivist grubun öz savunma devriyelerini engellemek için bir silah kontrol yasası getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki yetkililer, beyaz ırkçıların ve polisin şiddetine karşı kendilerini savunan siyahların bu mücadelesi karşısında paniğe kapılmışlardı. Özellikle Seattle'da Rainier Beach Lisesi'nde beyazlar tarafından saldırıya uğrayan ve tehdit edilen siyah öğrencileri savunmak için silahlı Kara Panter birlikleri ortaya çıktığında harekete geçiyorlar. Şehir, tırnak içinde, başkalarını korkutarak, bu korkutmak amacıyla tehlikeli silah, gene tırnak, taşınmasını yasaklayıvermiş. Bu, o dönemde siyahların silahsızlandırmak için genellikle cumhuriyetçiler tarafından Ulusal Tüfek Birliği'nin desteğiyle çıkan pek çok yasadan sadece biri. Oysa bugün cumhuriyetçiler ve Ulusal Tüfek Birliği Ulusal Top Tüfek Birliği de denebilir, otomatik silahlarının taşınmasının temel bir hak olduğunu savunarak Amerika Birleşik Devletleri'nde silahların yasaklanmasına karşı kampanyayı yürüten bir ikiyüzlülük sergiliyor. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nde silah, yani her evde dört tane silah düşüyor gibi bir istatistiğe de rastlamak mümkün. Çok güvensiz bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Evet, yani Ulusal Tüfek Birliği en büyük silah satıcısı örgütlerin yan yana geldiği bir birlik bu. Beyazların elinde silahlar olduğunda sonuna kadar bu bir haktır diyorlar. İlk anayasanın kurucu meclislerine, Amerika'nın kurucu yasalarına atıfta bulunuyorlar. Kendini savunma hakkı vesaire diye. Ama silahlar siyahların eline geçtiğinde ya da bugünkü jargonla Antifa'nın eline geçerse onlara yasak oluveriyor. Yasaklar en başta onlar savunuyor.
0: Evet, burada bir riyakarlık var mı dersin, çifte
1: Sanki.
0: var gibi gözüküyor, değil mi?
1: Evet.
0: Evet, şimdi haberlere dönelim. Birleşmiş Milletler'le başlayabiliriz herhalde. Çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Neler olup bitti?
1: 81. Genel Kurul görüşmeleri birkaç gündür devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmuştu, Trump konuşmuştu ilk günlerde, Macron konuştu. Hemen her lider konuşma yaparken Gazze'ye değinmek durumunda kalmıştı. Hatta açılış Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılmıştı. Hayatımın en zor anlarını Gazze'de yaşananlar olmuştu diye bir konuşma yapmıştı. Dolayısıyla herkes Gazze üzerine konuştu ve en son dün Netanyahu da kürsüye çıktı ancak büyük bir protesto ile karşılaştı. Bu ikinci kez Netanyahu'nun başına geliyor. Geçen yılda oldukça kalabalık bir grup salonu terk etmişti protestolarla. Bu yıl çok daha büyüktü. Salon neredeyse boşaldı deniyor. Kalanlar bile ayağa kalkıp protestoya ilk başta katıldılar. Daha sonra boş koltukları, büyük oranda boş koltukları Netanyahu konuştu. Fakat burada da bütün iddiaları reddetti bir kez daha. Gazze'de işte bir komplo teorisi, Yahudilere karşı bir komplo teorisi var diyor dedi. Soykırım yaptığımızı iddia eden gruplar var dedi. Özellikle Katar'ı suçladı. Katar büyük paralar yatırıyor. Önce bazı üniversiteleri satın aldı Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonra El Cezire gibi kanallar kurdu ve büyük bir komplo teorisi yayıyor, yalan haber yayıyor diye bir konuşma yaptı. Erdoğan hakkında tiran dedi. Konuşmasında kendisine karşı olan herkese sert açıklamalar yaptı. Ama bu sırada sadece Birleşmiş Milletler Kongresi'nde değil, sokakta da protestolar vardı. Binlerce insan sokaklara indiler. Çok sayıda ünlü de var aralarında. Açılışta da biraz söyledik. Susan Sarandon gibi önemli isimler vardı. Jewish Voice for Peace. Biz de Gazze soykırımının ilk haftalarında konuk almıştık buradan. Jewish Voice for Peace'ten. Onların başını çekti. Yani anti-Siyonist Yahudi örgütlerinin başını çektiği büyük eylemler oldu. Bazı yolları kapattılar. Birleşmiş Milletler Kongresi'ne giden New York'taki yolları kapattılar. Çünkü o bir savaş suçlusudur diyor anti-Siyonist Yahudiler. Dolayısıyla ICC yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında
0: Uluslararası Ceza Mahkemesi, evet.
1: Yakalama kararı var. Siz yakalamıyorsunuz, o zaman biz de, yani siz kanunları uygulamıyorsunuz, o zaman biz de yolları kapatıyoruz dediler. Netanyahu saklanamazsın, sen bir soykırım suçlususun diye sloganlar attılar. Fakat yüzden fazlası gözaltına alındı bu yolu kapatma eyleminden dolayı. Pek çok aktivist, aralarında işte oyuncuların da oldu. Chelsea Manning gibi isimler de vardı. WikiLeaks belgelerini sızdıran hatırlayacaksınızdır. O da eylemlere katılan isimler arasındaydı. Oradan bazı sesler de var. Çok coşkulu çünkü eylemler oldu. Yani bu sessizliğe Netanyahu'nun konuşmasına izin verilmesine, tutuklanmamış olmasına her şeye rağmen bu New York sokaklarından gelen ses moral verici olacaktır diye düşünüyorum. İsterseniz bu eylemlerden seslere geçelim.

0: Evet, son derece yani 20 yıldan 20 küsur yıldan beri görülmüş en büyük gösterilerin gerçekleştiği belirtiliyor haberlerde. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yani büyük merkez istasyonunda yüzlerce Özdeş Özbey'in de biraz önce söylediği gibi yüzlerce Yahudinin ve müttefiklerinin tutuklandığını şimdiye kadar yani 20 yıldan beri görülmüş en büyük sivil itaatsizlik eyleminin gerçekleştirme olduğunu görüyoruz. Bizim adımıza soykırım yapamazsınız. Şu anda hayatları kurtarmak için insanların ölmesini engellemek için ateşkesin derhal uygulanması gerekiyor. Ve bir daha asla hiç kimse için asla diye sloganlar var. Ve kafiyeli de söylüyorlar bazı şeylerde bu
1: Evet.
0: şeyin önünde Birleşmiş Milletler'in önündeki yolda ablukaya alınmış kuşatmaya alınmış göstericiler sonradan da gözaltına alınanlar yani Netanyahu you can't hide you are wanted for genocide diye yani saklanamazsın soykırım suçundan aranıyorsun biz itaat etmeyeceğiz Gazze senin yanındayız we will not comply Gazze, we're on your side diye bağırıyorlar. Oldukça çarpıcı görüntüler ve
1: Evet,
0: ses.
1: hatta yani o kadar kararlı ve coşkulu eylemlerdi ki bu 100 küsür kişi gözaltına alındığında elleri kelepçeli olarak polisler tarafından dizildiler ve bu gözaltı araçlarına doğru götürülürken de slogan atılıyordu. İşte Elliot Page, Susan Sarandon, Chelsea Manning gibi isimler de vardı. Medea Benjamin bizim de röportaj yapma fırsatı bulduğumuz ünlü savaş karşıtı aktivist. Onlar da vardı bu uzun gözaltı kuyruğu içerisinde. Orada da slogan atmaya devam ediyorlardı. Yani yanlarında her bir gözaltının yanında en az iki tane polis var. Fakat onların arasında sloganla devam ettiler. Bir onu da oradan da kısa sesler var onu da dinleyelim.
0: Evet.
1: Evet, bu da gözaltına alınırken attıkları slogandı aktivistlerin.
0: Evet, bu noktada bir ara verelim isterseniz ve ondan sonra da bu konunun devamını İsrail'deki bu seçimlerin ertelenmesi gibi konulara
1: Seçimlerin ertelenmiyor da
0: yani
1: muhalefet partilerinin girmesi
0: muhalefet
1: engelleniyor.
0: engelleniyor. Evet artık buna seçim demek ne kadar doğru olabilir o da ayrı bir tartışma konusu. Yani bütün yani şimdiye kadar İsrail'in bütün iddialarının tam aksine yani demokrasinin bundan daha kesin bir şekilde sınırlandığı, perde çekildiği az görülebilir bir şeydir ve devamının da geleceği bekleniyor ama onları konuşabiliriz. Ama şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş. Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Güllü Yer adlı dün gece saat gece yarısı yayınlanan yeni single'ını dinlettik.
1: Evet.
0: Sen bir açıklama yapar mısın?
1: Tabii Cümbüş Cemaati Apaçık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı gruplardan bir tanesi. Dün gece yarısı yeni single'larını yayınladılar. Güllü Yer. Biz de şimdi çalma imkanı bulduk. Cümbüş Cemaat de şarkılarıyla yarın Burgazada'da Cennet Bahçesi'nde gerçekleşecek İklim Fest'te yer alacak gruplardan bir tanesi. İklim Fest'e dair tüm bilgilere iklimi değil sistemi değiştir platformunun sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.
0: Evet, şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Saat 8:30 geçerken tekrar beraberiz, bir parça çalarak, Güllü Yer parçasını çalarak devreye girdik bu sefer. Şimdi tekrar İsrail'deki seçim konusuna dönelim. Çok akıl durdurucu gelişmeler olduğunu söyleyeyim. Beklenmedik değil ama
1: Evet.
0: zaten akıl durdurucu olduğunu söyleyebiliriz, değil mi?
1: Evet, Ben Gvir'in yani aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in bu yönde talebi vardı. Zaten Filistinlilerin idamı konusunda bir yasa da geçirtmeyi başarmıştı. Hatta bütün neredeyse terör suçlusu deniyor ama terör o kadar onun tanımında geniş ki zaten tüm neredeyse Filistinli suçluların idam edilmesinin önünü açan bir yasaydı bu. Şimdi de özellikle İsrail'de seçimlere girebilen nadir antisiyonist partiler olan Arap partilerinin seçimlere girmesine yönelik bir yasak söz konusu. İsrail Merkez Seçim Komitesi Çarşamba günü almış bu kararı. Ülkenin Arap çoğunluklu iki ana siyasi listesinin 27 Ekim'de gerçekleşecek parlamento seçimlerine katılmasını yasaklama kararı aldı. Eğer bu mahkemeden dönmezse çeşitli partiler seçime giremeyecekler. Bunlar arasında Ra'am Partisi var, Hadaş var. Bazı ortak listelerle giriyor bu partiler. Bu listelerin de kurulamayacak olması anlamına geliyor. Mesela Hadaş milletvekili Ofer Kasif vardı. Bunu hatırlarsınız. Donald Trump Knesset'te yani İsrail'e gelip mecliste konuşma yaptığı sırada protesto etmişti ve soykırım üzerinde soykırım yazan bir döviz kaldırmıştı. Parlamento hemen yaka paça dışarı atılmıştı. Ona ise seçimlere girme yasağı yani hem partisi giremiyor hem kendisi ayrıca bağımsız aday bile olamıyor. Ona ayrıca yasak gelmiş. Yine Balat Partisi'nden partinin lideri Sami Abu Şahade, onun da seçimlere katılması yönünde bir seçimlere katılmasının engellenmesi yönünde karar alınmış. Komitenin kararları şimdi Yüksek Mahkeme tarafından incelenecekmiş. Yüksek Mahkeme geçmişte Arap partileri ve adayları diskalifiye edildiğinde benzer şekilde bu girişimleri bozmuştu diye yer alıyor. Bu Middle East'teki haberde. Bu sefer de öyle bir karar alabilecek mi? Tabii bunu göreceğiz.
0: Evet, ama yani bugüne kadar bütün dünyaya ana savunma sloganı olarak kendilerini savunma dünyanın Orta Doğu'nun tek demokrasisi olmaya devam ettiğini iddia eden İsrail'in böylesine bir yakın gelecekteki seçimi yasaklarla dolu bir hale getirmesi ve özellikle de ırkçılık, ayrımcılık temeline dayalı kararlar alarak devam ettirmesi son derece kaygı verici bir gelişme olarak söylenebilir herhalde.
1: Evet, bu Haddaş ortak bir parti, barış ve eşitlik için demokratik cephe aslında tam açılımı. İsrail Komünist Partisi de var orada. Ayrıca bir de Birleşik Liste diye bir koalisyon, Arap Partiler Koalisyonu var. Birleşik Arap Listesi yine bir diğer yasaklanan ittifak grubu. Yani zaten İsrail içerisinde bir azınlık grubu konumunda Filistinliler. Toprakları işgal edildikten sonra yüz binlercesi yaşadıkları toprakları terk ediyordu. Ancak artık İsrail ilan edilen coğrafyanın içerisinde kalanlara bir takım haklara sahipler. Oy kullanma hakları, parti kurma hakları vardı. Ancak onların da İsrail'in var olma hakkını tanımadığı gerekçesiyle bu Merkez Komite'nin aldığı kararın gerekçesi bu. İsrail'in var olma hakkını tanımıyorlar diyerek seçimlere girmesini engelliyorlar. İsrail vatandaşı olan Filistinlilerin ağırlıklı olarak oy verdiği partiler de bunlarmış. Yani o artık oy verme hakkının olmasının bir anlamı yok. Ya Netanyahu'ya falan oy verecekler ya da vermeyecekler. Ama işte demokrasi olduğu iddiasındaydı. Zaten Nazca filminin yönetmenleri de özellikle bu duruma dikkat çekiyorlardı. Birkaç milyon Filistinlinin zaten hiçbir hakkı yok. Onların devleti de yok. Oy verme hakkı da yok. Hiçbir şeyleri yok. İsrail vatandaşı olanlarınsa şimdi bu kararla birlikte oy verme hakkı da fiilen veya örgütlenme hakları da alınmış oldu.
0: Ve yalnız İsrail de demokrasiyle ilgili değil aslında bu müdahale girişimi. Aynı zamanda uluslararası bir biçim aldığı da söylenebilir. Karar Gazetesi'nden bir haber vardı. Berlin seçimlerinden zaferle çıkmış olan Elif Eralp ile ilgili de Berlin eyalet seçimlerini kazanmıştı. Ve eyaletin başbakan adayı idi. Halen de öyle. Eyalet hükümetinin başına geçme ihtimali İsrail'i harekete geçirmiş. Berfu Kargı'nın yazdığı bir haber var. İsrail'in Almanya Büyükelçisi Eralp'in seçim başarısını Berlin'deki Yahudi toplumu açısından varoluşsal bir tehlike olarak nitelendirmiş. Bir solcu
1: Ve bir göçmenin seçilmiş olması.
0: göçmenin çocuklarının
1: Evet.
0: hukukçu olan kendisi de bir avukat yanılmıyorsam 45 yaşında genç bir kadının yani ne
1: Evet,
0: diyeceğini
1: ırkçılık
0: bilemedim.
1: karşıtı bir aday olduğu biliniyor olmasına rağmen sırf Filistin'i destekliyor diye Yahudiler için Almanya'daki Yahudiler için korkunç bir gün deniyor. Öte yandan bütün diğer seçimlerde AfD yani kimisi aşırı sağcı kimisi alenen Alman solu faşist diyor bu arada diye içerisinde Nazi paramiliter grupların dahi olduğu devletin dahi gizli servisin dahi tehlikeli bir hareket dediği buna dair raporların olduğu AfD'nin yükselişi değil Die Linke'nin seçimi kazanmış olması Berlin'de.
0: Linke'nin evet seçimi kazanması ve yani her bakımda yani bir kere göçmen olması açısından da çok çarpıcı bir gelişme. Ve üstelik de yani Türkçe de konuşmuştu mesela zaferinden sonra. Ama işte Türkiye ile de sorunu olduğu için tabii İsrail'in bütün dünyanın pek çok ülkesiyle de sorunu var. Yani resmi geçici sonuçlara göre Sol Parti %25,7 ile Berlin'in birinci partisi ve buna rağmen seçimin ardından İsrail'in Almanya Büyükelçisi Ron Prosor demiş ki Sol Parti'nin Berlin'de birinci olması Yahudi toplumunun geleceğini önemseyen herkesi kaygılandırması gerekir demiş. Kontrolden çıkmış bir antisemitizm var demiş.
1: Evet, değil mi? Soldan dolayı yani AfD'den dolayı değil. Gerçekten çok inanılmaz bu
0: Yani
1: müdahale.
0: İsrail Büyükelçisi Berlin'deki Yahudi toplumu açısından daha önce tırnak içinde teorik, kuramsal olduğunu savunduğu tehdidin artık somut gene tırnak ve doğrudan bir varoluşsal tehlike tırnağı kapat. Buna dönüştüğünü ifade etmiş. Ayrıca Sol Parti'den kendi saflarındaki İsrail ve Yahudi karşıtlığıyla nasıl mücadele edeceğine ilişkin somut bir plan verin, gösterin bana demiş. Büyükelçi Almanya'ya böyle bir müdahalede bulunmuş yani.
1: Sol Parti Berlin ile hiçbir koalisyona girmeyeceğinizi bağlayıcı biçimde açıklamanızı istiyorum diyerek diğer sol partiler yani Sosyal Demokrat ve Yeşillere de seslenmiş. Bunlarla ittifak kurmayın diyor. AfD ile kurarlar belki. O zaman rahatlatır herhalde büyükelçiyi bu durum. Bu arada Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde Antisemitizm Araştırmaları Merkezi Direktörü Schüler Springorum sol parti etrafındaki tartışmanın boyutlarını abartılı olarak değerlendirmiş. O da tartışmaya girmiş. Schüler Springorum antisemitizmin yalnızca sol partiye özgü olmadığını, diğer siyasi partilerde de bulunduğunu belirterek Eralp'in Mayıs ayında açıkladığı antisemitizmle mücadeleye yönelik 5 maddelik planı da ikna edici bulduğunu söylemiş. Yani Eralp aslında seçimlerde antisemitizmle neden mücadele etmeliyiz diye konuşmalar yapıyordu. Bir de 5 maddelik bir plan da açıklamış. Yani ama büyükelçi bundan ya bir haber ya da bilmiyoruz, içine
0: Yani
1: gitmiyor olabilir.
0: Stefani, bu araştırmacı da ilginç. Stefani Schüler Springorum bayağı hükümet kurulmasını etkilemek istiyorlar diye şeyler.
1: Evet, İsrail diyor, evet. Ve
0: İsrail etkilemek istiyor.
1: bu amaçla abartılı bir tartışma olarak görüyorum demiş Berlin'de. Bir
0: Evet,
1: antisemit hükümet.
0: seçimleri kazanan önde giden Dilinke'nin adayı Elif Eralp ise hakkındaki suçlamaları tabii ki reddetmiş ve Berlin Yahudi cemaatinin seçim öncesinde düzenlediği toplantıda Dilinke'nin sol partinin büyük çoğunluğunun Yahudi yaşamının korunmasından yana olduğunu söylemiş. Ve hatta antisemitizmin yalnızca kendi partisine özgü değil, toplumsal bir sorun olduğunu da belirtmişti zaten. Seçimden sonra da aynı şeyleri söylemiş. Yahudi yaşamının korunmasının arkasındayım. Aynı şekilde her insanın yaşamının korunmasının arkasındayım mesajını vermiş. Şiddetin ve terörün yüceltilmesini kabul etmeyeceğini söylemiş. Ama tabii şey sorunu var. İsrail'in jenosit gerçekleştirmekte olduğunu söyleyenlerden de biri herhalde. Sorun orada zaten.
1: Evet, bu arada İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen belgesellerden bir tanesi, en önemlisi NASA. Onun yönetmenleri dün açıklamalarda bulundu. Yuval Abraham ve Rachel Zor, ikisi de İsrail vatandaşı, ölüm tehditleri alıyorlar bu filmden. Vatandaşlıktan çıkarılacaklarını açıklamıştı Netanyahu. Henüz gerçekleşmedi. Venedik Film Festivali'nde gösterilmişti. İlk kez ve 25 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. İsrailli askerlerle yapılan görüşmelerden oluşuyor tamamen belgesel. Bu belgesel şimdi tüm dünyada vizyona giriyormuş. 56 kadar bölgede, çok sayıda ülkede giriyor deniyor 28 Eylül'den itibaren. Bunlar arasında Türkiye'de olacakmış, vizyona girecek ülkeler arasında. Ancak Yuval Abraham filmi esas olarak İsraillilerin izlemesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla yeni bir karar da almışlar. Guardian gazetesinde, pardon, Common Dreams'te vardı. Ücretsiz olarak internete yükleyeceklermiş Kasım ayından sonra. Umut ediyoruz ki diyorlar, İsrailliler de yaşanan bu savaş suçlarını, İsrailli askerlerin nasıl bunu gerekçelendirdiklerini görürler. Herkesin izlemesi için ücretsiz bir şekilde koyacağız diyorlar. Çünkü muhtemelen aslında İsrail'de de filmi vizyona sokacaklarını söylediler ama bunu yayınlayabilecek bir yer bulma konusunda endişeleri var.
0: Evet, son derece garip. Yani filmi görmedim ama görmedik henüz. Ama bunların film hakkında seyredenlerin yorumlarına falan bakıldığı zaman bu konuda İsrail askerlerin ölmelerinin, Gazze'deki Filistinlilerin ölmelerinin uygun bir şey olduğunu söylemeleri gibi durumlarla karşılaşıyorlar. Yani hatta bir şey de vardı, onu söyleme konuşma fırsatı bulduğumuzdan emin değilim. Yani bir saldırı gerçekleşmesinden önce İsrail merkezlerinden bir tanesinden 500 kişinin ölebileceği, bu saldırıda Gazze'lerden 500 kişinin ölebileceği haberi gelmesine rağmen onay verilmiş. Mesela bu ihtimale rağmen saldırı gerçekleşsin emri verilmiş bir filmde. Onları da bir takım, bizzat adları verilmeyen tabii, kimlikleri gizlenen ve Gazze'deki binalar, İsrail'deki binaların çatılarında karanlıkta yapılan söyleşilerde geçen bir film. Orada net olarak belirtiyorlar, yani 500 kişi ölebilir denmesine rağmen ne yapalım, Bu bizim görevimizdir. Sivilim. 500 sivil ölebilir denmesine. Çatılarında karanlıkta yapılan söyleşilerde geçen bir film. Orada net olarak belirtiyorlar. Yani 500 kişi ölebilir denmesine rağmen ne yapalım? Bu bizim görevimizdir. Sivilim. 500 sivil ölebilir denmesine.

0: filmin gösterilmesi zaten yasak. Hatta bu filmi çektiği için belgesel üstelik niteliğinde bir film. Kurgu da değil. Bu filmi yapan yönetmenlerin İsrail vatandaşlığından çıkarılması söz konusu. Zaten daha önce Filistinli tutsaklara yönelik tecavüz görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunu yapanlar serbest bırakıldı, kahraman ilan edildi. O videoyu medyaya veren kişiler cezalandırıldı. Şimdi ve Filistinli tutsakların idamı söz konusu yeni çıkarılan yasayla. İsrail artık böyle bir ülke tabii.
1: Evet,
0: Daha
1: Netanyahu.
0: doğrusu daha da açıkça bu noktaya gitti. Eskiden de belki bir yönüyle böyleydi ama göstermelik bazı en azından muhalefet partilerinin falan seçime girmesi gibi şeyler vardı. Şimdi onları da kaldırıyor.
1: Netanyahu bizzat da kendisi bütün bunların ana sebebi, savaşların filan her şeyin sebebi Türkiye'dir diye de konuşmasına ilave etti. Dünkü konuşmasında böyle şeyler de söyledi yanılmıyorsam, değil mi?
0: Üstelik Gazze'de yaşananların soykırımın tam tersi olduğunu söyledi. Bir soykırımın tam tersi nedir diye düşününce ne bileyim böyle yaşam falan geliyor değil mi? Bir
1: Doğru
0: soykırımın
1: yaşam.
0: Gazze'de böyle bir yaşam mı var yani bir mutluluk ne bileyim coşku vesaire tam
1: Onun
0: tersi yaşanıyor diye
1: tam
0: düşünüyorum.
1: tersi, üstelik de oradan sen söyleyince aklıma geldi, bir türlü fırsat bulamadık. Çok sayıda haber olmasından dolayı pek üzerinde duramadık ama bir dizi yayınlıyor. Halen devam etmekte Guardian gazetesi. Gündelik hayatın nasıl geçtiğine, yaşandığına ilişkin çeşitli kesimlerden, çocuklar da dahil olmak üzere yapılmış can alıcı söyleşiler var. Orada
0: Fotoğraflar da onların hayatlarından fotoğraflar da yer alıyor.
1: videolar da var,
0: Evet.
1: hatta onlarla da beslenmiş. Hakikaten bir soykırımın ta kendisini gösteren, yani açlıktan kırılan veren çocukların da dahil olduğu, ne barınma imkanı olan, ne su bulabilmek, yani saatlerce suyun peşinde koşan insanların gündelik hayatlarını anlatmaları varken bunun soykırımın tam tersi olduğunu söylemesi, doğrusu ne diyeceğini insanın bilemediği noktalardan bir tanesi. Peki bunu bitirelim. Türkiye'deki haberlere de biraz geçeyim. Başka dünyadan önemli bir savaşa ilişkin haber var mı?
0: Pakistan, Afganistan'da
1: Evet,
0: 10
1: evet.
0: noktaya hava saldırısı düzenledi. Kısaca ona değinelim. Dün gerçekleşti. Zaten Afganistan'da Pakistan arasında zaman zaman saldırılar oluyor. Afganistan'da insansız hava araçlarının depolandığı ve fırlatıldığı 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı Pakistan. Söz konusu insansız hava araçlarından bazılarının sınır ötesi saldırılarda yani kendisine karşı kullanıldığını söylüyor. Afganistan'daki Taliban hükümeti sözcüsü ise en az 4 kişinin öldüğünü Pakistan saldırılarında açıklamış durumda.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump, Birleşmiş Milletler'de Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada 8 savaşı ben bitirdim, dünyanın en büyük barış savaşçısı benim dedi, demeye getirdi. Ve onlardan bir tanesi de Pakistan Afganistan Savaşı'ydı. Ona da ben son
0: Bir diye de Gazze'ydi zaten.
1: verdim.
0: Dışarıda işte bu seslerini de verdik. Gazze'de ateşkes sloganları atılıyor yok diye.
1: Evet, yani Pakistan Afganistan'da zaten hiçbir zaman bitmemişti savaş. Orada ama o noktaya yeni hava saldırısının neden şeyin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın konuşmasından bir gün sonra bu saldırının olması da
0: Evet.
1: tuhaf bir rastlantı mı diyeyim bilemiyorum yani. Taliban hükümetinin saldırı girişimine karşı misilleme olarak Afganistan'ın da insansız hava araçlarının depolandığı ve fırlatıldığı 10 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamış. En az 4 kişinin de öldüğü, bizzat Afganistan'daki Taliban hükümeti sözcüsü Mücahid'in ağzından bildirilmiş. Pakistan Enformasyon Bakanı da hava saldırılarının kasıtlı, hassas, ölçülü ve orantılı olduğunu, Pakistan'a yönelik saldırı girişimleriyle

0: doğrudan bağlantılı belirlenmiş askeri hedeflerle sınırlı olduğunu söylemiş. En az 4
1: Evet.
0: kişinin ölümüyle egemenliğin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali diyor Afganistan'da. İşte böyle bir yalan dünyaya devam ederek gidelim herhalde. Bugün de şeyin ölüm yıl dönümü, yalan dünyanın türkünün söyleyicisi Neşet Ertaş'ın, ona da bir günaydın diyelim buradan da. Evet, şimdi Türkiye haberlerine geçelim.
1: Evet, Urfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi diye T24'te haber vardı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, AFAD yani, internet sitesinde duyuruyor. Merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmiş. Ciddi bir hasar olmadığı söylenmiş durumda. Herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değildirler. Ama Urfa'da tabii yakın zamanda da sarsıntılar olduğu için bunun etrafında tartışmalar da sürüyordu. Nerede, Türkiye'nin neresinde, kaç büyüklüğünde deprem olacak diye aslında genişçe bir tartışma da var. Dolayısıyla böyle bir hissedilebilir büyüklükte bir deprem olması kısa süreli bir paniğe neden olmuş. Urfa'daki eğitim ve öğretime de bugün için bir günlüğüne ara verilmiş durumda.
0: Evet, Kartalkaya'da da ilginç, yakınlarını kaybedenler adalet nöbetine başlayacaklarmış. Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi talebiyle 2 Ekim günü Ankara Anıt Park'ta 78 can için adalet nöbeti tutmaya başlayacak diye bir haber var. İlke TV'den de görebiliyoruz. Bu iki bakanlığın görevlerini yapmak dışında sorumlu olduğunu açıkça ortaya koyduk diyorlar. Ve faciada annesi Gülçin, abi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akışlı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi talebiyle 11 Temmuz'da zaten dava açılmıştı. Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı 186 kilometrelik bir adalet yürüyüşü, 78 can için adalet yürüyüşü başlatmıştı. Ve bu bir hafta sonra 18 Temmuz'da Atatürk heykeli önünde sona ermişti. Şimdi bütün aile platformu adına açıklama yapan Oktay Akışlı, ailelerin daha önce adalet yürüyüşü gerçekleştirdiğini de hatırlatmış. Ve 2 Ekim'de Cuma günü Anıt Park'ta 78 can için adalet nöbeti başlatacaklarını belirtmiş. Kimseye ayrıcalık istemiyoruz diyorlar. Çok büyük bir faciaydı. 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi yaralanmıştı kayak merkezinde. Bu Grand Kartal Oteli'nde hayatını kaybedenlerin 36'sı çocuktu. Ölenler arasında otelde çalışan 4 kadın işçi de vardı. Evet,
1: Evet.
0: Türkiye'den başka önemli
1: Belki şuna da değinebiliriz. Bu fon operasyonları, çeşitli şirketlerin yöneticileri tutuklanıyor, mal varlıklarına el konuyor. Ciddi tartışmalar var. Bunun piyasaları etkisinden vesaire söz ediliyor. AKP'nin eski milletvekili Şamil Tayyar bu konuda bir yazı yazdı. Borsadaki fon manipülasyonlarına yönelik yürütülen adli işlemlere dair bir açıklama yapıyor. Operasyonun perde arkasına ilişkin iddialarda bulundu Şamil Tayyar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece çok öfkeli olduğunu, Cumhurbaşkanımız sorunu çok yönlü olarak değerlendiriyor. Neşteri çok derine indirecek gibi görünüyor diyerek, yani yeni operasyonlardan bahsetmiş oldu. Şöyle söylemiş Şamil Tayyar, fon merkezli borsa manipülasyonları uzunca süredir gündemdeydi. MSCI gibi portföy yatırımlarını izleyen uluslararası kuruluşların da radarındaydı. Açıkça belirteyim, düğmeye basıp operasyonu başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle bunu yaptı. Çünkü ekonomi bürokrasisindeki ayak sürüme başka türlü aşılamazdı diyor. Bunu açıklamış mı bilmiyorum. Ayak sürümeden, bürokrasinin
0: Evet,
1: ayak sürmesi
0: bilmiyorum.
1: ne demek? Bakan Şimşek'in en önemli destekçisi ise operasyonel Akın Gürlek bakanın varlığıydı demiş. Birlikte hareket ettiler. Adli operasyonlar hemen devreye girdi dedi. Erdoğan çok kızgın. Zaten bu yurt dışına özellikle büyük miktarda para kaçırılıyor olmasına dolayısıyla neşter büyük olacak diyor. Yani buradan şey sinyali alıyoruz herhalde operasyonların devam edeceği gibi bir sinyal.
0: Evet, bu konuda artık süreyi de
1: Evet,
0: doldurmuş,
1: doldurduk.
0: aşmışız. Bir tek şey cümle söyleyeyim. Onu daha sonra devamını da konuşabiliriz başka günlerde. Fon mağdurlarının beklediği çözümü de Yeni Parti bir son dakika açıklamasıyla Halk TV'de vardı. 131 fondaki mağdurların paralarının %80'inden fazlasını alabileceği bir ayrıntılı sistem açıklamış. Fon mağdurları ve en fazla paralarına %15'ini alabileceğini de mevcut sistemle bunun olamayacağını, en fazla %15'ini alabileceklerini Ümitli Özlal'le anlatmış Yeni Parti İzmir Milletvekili. Ve bunun ayrıntılı bir kanun teklifi hazırladıklarını açıklamış. Onun üzerine de daha sonra konuşma fırsatı bulacağız ama bugün değil artık. Peki ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Bir cephe. Şkuni ayaşay kon. Eştovit zaneydi bu. Vitohut zanan abozuz oroms. Bozok jukoçiz oroms. Habe kabozu şaokot ilasey. Yaşay şkuni a koyus fido do biyucaz.
4: Apaçık Radyo.

0: Sinefil.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
2: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Gazete. İşte böyle canım.

0: Kimsesizlerin kimsesiziyim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Günaydın.
2: Selamlar.
1: Merhabalar.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Evet, bir parçayla girdik açılışla. İşte benim Zeki Müren. Bunu biraz anlatır mısın lütfen? Öyle başlayalım programa.
3: Evet, bu parça Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gittiğinde onu karşılayan Billboard'un parçasıydı. Bir Billboard hazırladı oradaki 19 Mart platformu ve bu Billboard'da orada Zeki Müren'in bir fotoğrafı, bir görseli ve ardından o görsele eşlik eden bu şarkıyla paylaşıldı ve çok da beğenildi. Ve biz de o yüzden bununla başlamak istedik.
1: Evet, çok uzun yıllardır dinleme fırsatım olmamıştı.
2: Bu vesileyle diyorsunuz.
1: Bu vesileyle.
2: Evet, dinlemiş olduk tekrar.
3: Evet, bugün de zaten bu mevzuları konuşacağız.
2: Evet.
3: Zaten iki haftadır gündemimizde olan mesele Ailem Güvende operasyonu. Bu operasyonla ilgili isterseniz bir Oğulcan güncel durumla başlayalım. Geçen herkes biliyordur ilk anlarını ama şu an ne vaziyetteyiz, sonra da sohbete devam ederiz.
4: Evet, yine de bir kısaca hatırlatmak iyi olacaktır. Neler yaşandı 12 Eylül'den bugüne? Biliyorsunuz ki 82 kişi tutuklandı Ailem Güvende operasyonlarıyla beraber. Tutuklananlar arasında 25 LGBT artı aktivisti var ve LGBT artı dernekleriyle bağlantılı kişiler bulunuyor. Şöyle bir haber geldi yakın zamanda. Mersin'de tutuklanan 5 kişiden birisi tahliye edildi. Ailem Güvende operasyonlarında tutuklanan bir LGBT artı aktivist, avukat tahliye edildi. Ancak diğer arkadaşlarımızın da tahliye edilmelerini bekliyoruz en kısa zamanda. İşte erişim engelleriyle başlayan bu süreç işte derneklere, evlere ve mekanlara yapılan eş zamanlı operasyonlarla devam etmişti. Polis baskını yapılan bir yerlerden bir tanesi de Kaos GL'nin ofisiydi. Şu anda hala 7 kişi tutuklu. Kaos GL'ye yapılan müstehcenlik operasyonu nedeniyle derneğin yönetim ve denetim kurulu üyeleri
3: Kişi de Tuğba, sevgili Tuğba Apaçık
4: ve
3: Radyo programcısı Tuğba da Kaos GL'ye yapılan
4: evet.
3: kapsamında tutuklu. Yani 7 yönetim ve denetim kurulu üyemiz, bir de Tuğba Kaos GL'ye bir haber yaptığı için tutuklu. Buradan da selam yollamış olalım hem Tuğba'ya hem de diğer arkadaşlara. Kusura bakma Olcan, araya girmiş olayım.
4: Hayır.
3: Devam et.
2: Doğum günü vesilesiyle zaten Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda bir toplu fotoğraf ve mektup yazma etkinliği düzenlenmişti. Biz de orada mektuplarımızı yazma fırsatı bulduk.
4: Yani akıllara zarar ziyanlarla, akıllara zarar suçlamalarla bir de tutuklular. Mesela Tuğba Tekerek hani bir haber yayınlandı Kaos GL'de ve Instagram yetkilisi iddiasıyla tutuklandı. Diğer isimler işte Nedime Erdoğan, Janset Kalan, Umut Derin. Bunlar derneğin yönetim kurulunun üyesi olan çok uzun zamandır da LGBT artı aktivizminin içinde olan aktivistler. Onlar da müstehcenlik iddiasıyla tutuklular. Belki şundan bahsetmek gerekir. Pek çok kişi, pek çok milletvekili, avukatlar şu anda cezaevindeki aktivistleri ziyaret ediyorlar. Pek çok ihtiyaç hala giderilmiş değil. Sağlık hakkına erişimde problemler yaşanıyor cezaevinde. Bunun yanı sıra işte talep aslında gözaltına alınan, tutuklanan, ardından tutuklanan LGBT artı aktivistlerinin bir arada kalması. Ancak cezaevi yönetimi bunu ısrarla reddediyor. Bir tarafıyla da şunu paylaşmak önemli. Tabii ki tutuklanan LGBT artı aktivistlerinin de kamuoyuyla paylaştığı mesajlar var. Bunları paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Nedime Erdoğan'ın mesajı. Nedime Erdoğan tutuklanmasının ardından ardından gönderdiği mesajda bir anne olarak verdiğim mücadelenin anlamını hiçbir operasyon değiştiremez dedi. Yıllardır LGBT artıların eğitimden sağlığa, tüm kamusal alanda yaşadıkları zorbalığa, haksızlıklara karşı mücadele ederken ailelerin de bu alana eklemlenmesi için çalıştım dedi Nedim Erdoğan gönderdiği mektupta. Ailelerin çocuklarını anlamaları, desteklemeleri, yanlarında olmalarının önemini anlatmaya çalıştım dedi. Ve aslında çok kıymetli şeyler söylüyor bir LGBT artı annesi olarak. Çünkü hani ailem güvende gibi bir operasyon başlığıyla bir sürü LGBT artı tutuklu, LGBT artıların da ailesi var. LGBT artıların da ailenin bir parçası. Ve Nedim'e de bir LGBT artı annesi olarak aslında çok önemli bir sembol. Bu mesajıyla da bence pek çok LGBT artı ebeveynine örnek olabilecek birisi. Ardından Umut Derin'den bir mesaj geldi. Trans aktivist Umut Derin'den. Umut Derin, bizi merak edenler için biz iyiyiz. 80'lerde Lubunyaların yaşadıkları sonrası yok olmadıysak bugün de yok olmayacağız. Bayrağı teslim aldık dedi. Etkileyici mesajlardan bir tanesi de trans aktivist Janset Kalan'dan geldi. Janset Kalan, sizden gelen her cesaret verici mesaj için çok müteşekkirim diyerek dayanışmanın kendisi için anlattığı önemi de şöyle ifade etti. İhtiyacım var sarılmaya. Kelimenin tam anlamıyla iki kolumu açıp sizlere sarılmaya ihtiyacım var. Bir insana fiziksel temas edebilmenin, sarılarak duygularını paylaşmanın, yüz yüze bir insan yüzüne bakarak sohbet edebilmenin bir imtiyaz olacağını hiç düşünmemiştim dedi. Ve Sincan'daki diğer tüm cezaevlerindeki mahpus transları hatırlayın, bilin ki kimsesiz kalmasınlar dedi. Yaşanan operasyonları aslında hani defalarca tekrar ettik başka yayınlarda da, işte geçmeyen yargı paketlerinin bir tür intikamı gibi de görünüyor bakıldığında. Çünkü bu yargı paketlerinde 10. 11. 12. yargı paketlerinde LGBT artı düşmanı düzenlemeler yer alıyordu. Sosyalist hareketin, feminist hareketin, LGBT artı hareketinin güçlü ittifakıyla bu yargı paketleri meclise gelmeden bertaraf edildi. Ancak iktidar çok işlevli bir yol bularak bu sefer müstehcenlik suçlamasıyla dernekleri apaçık hedef almaya başladı bile. Birden fazla nedeni de olabilir bunun, bu operasyonları anlatmanın. Ama görünen o ki iktidar şu anda bu yargı paketlerine karşı tepkilerin ardından bir araya gelen toplumsal muhalefeti bastırma girişiminde ve bir intikam alma girişiminde gibi geliyor bana Yıldız. Sen ne dersin?
3: Evet, belki şeyden de bahsetmek gerekiyor. Şimdi kamuoyunda çok fazla yanıltıcı bilgiyi servis ettiler ve niye tutuklandı bu insanlar sorusunun yanıtını çok açık ve sarih bir şekilde vermek gerekiyor. Kaoskele'den yönetim kurulu, denetim kurulu ve bağımsız gazeteci Tuğba Teker'in tutuklanmasına yol açan mesele Kaoskele'nin haberleri, söyleşileri, yazılarıydı. Birkaçından bahsetmek istiyorum. Bir tanesi çok meşhur bir, benim de çok sevdiğim bir Marvel dizisi var. Agatha All Along diye. Bu dizinin iki başrol kadın karakteri birbiriyle öpüştükleri bir fotoğrafla bu dizi hakkında bir inceleme yayınlamışız. Ve bu öpüşmenin kendisini müstehcen buldu ve tutukladılar insanları. Bir başkası sporda homofobi ile ilgili bir haberdi. Bir spor sahasında Avrupa'dan iki futbolcunun, iki erkek futbolcunun birbirini öptüğü anın fotoğrafı paylaşıldı. Bunu müstehcen buldular. Tuğba Tekere'in haberi Gürcistan'daki seçimleri takip etmişti Tuğba ve Gürcistan'daki seçimlerle ilgili pek çok yere röportajlar yapmıştı, haberler yapmıştı. Bunlardan biri de Kaoskele'ydi. Oradaki LGBT artı derneğiyle görüştü. Ve bu röportajın görselinde de o derneğin ofisindeki işte bir çizim var. Bu çizimde de iki erkek öpüşüyor şekilde gösteriliyor bu. Yani öpüşmek müstehcenmiş. LGBT artıların var olması, herhangi bir yerde gösterilmesi müstehcenmiş. Hatta üstüne üstlük tutuklama gerektirirmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Tutuklama gerektirmesi de tabii ki çok ilginç. Yöneltilen suçlamalar, müstehcen yayınlar ve bu dolayımla dernekler kanununa muhalefet. Şimdi bunları topladığınızda bu suçları en üst sınırdan ceza aldıklarını varsayalım. Varsayalım ki bir mahkeme yapıldı. Mahkemede dedi ki evet bunlar ceza alacak. Yatacakları ceza açık cezaevinde kapalı bile değil bir ay maksimum. Şimdi şu anda kapalı cezaevindeler. Özgürlüklerinden alıkonulmuş durumdalar ve yatarı bile olmayan bir suç isnat edilerek oradalar. Yani
1: Evet,
3: mesela
1: buna ilaveten Tuğba Tekerek'in bize yazdığı mektupta da koğuşlarda alabileceğinden daha fazla insanın, iki kişilik koğuşlarda 3 bazen 4 kişinin yattığı, hatta yatacak yerin bile bulunamadığı, kendi yatağını da tuvaletin önüne koymak zorunda kaldığını falan anlatıyordu yani.
3: evet, yani şu anda zaten cezaevleri inanılmaz dolu. Sürekli yeni operasyonlarla insanlar alınıyor, 2-3 ay tutuluyor, sonra bırakılıyor. Yani böyle bir doldur boşalt cezaevi modeli oldu bu. Hem Sincan Kadın Hapishanesi'nde böyle bir sorun var, hem de Mersin'den de böyle bir haber geldi. Mersin cezaevinde 2000 kişilik cezaevinde 3000 kişinin şu anda kaldığı, orada tutuklanan LGBT artıların 8 kişilik koğuşta 18 kişi kalmak zorunda kaldıkları, yataklarını yerlere attıklarını ilettiler. Yani hem çok kötü koşullarda tutuluyor ve bu koşullarla ilgili ilk alındığında Kauskele'den alınan 3 kişi Sincan'da bir işte Sincan büyük bir yerleşke, işte çeşitli cezaevleri var içinde. Orada ilk götürüldükleri hapishanede kötü muameleye, gardiyanların hakaret ve tehditlerine maruz kaldılar. Bir kişi doktor kontrolünde, bir trans arkadaşımız çıplak muayeneye maruz kaldı ve ardından can güvenlikleri olmadığı için hızlı bir şekilde başka bir cezaevine transfer edilmek zorunda kaldılar. Yani orada da sadece cezaevine girdiğinizde maddi zorluklar değil, bir yandan LGBT artılar açısından şiddet, kötü muamele, hakaret, tehdit, bütün bunlar sizi bekleyebiliyor o hapishanede ve bu da can güvenliklerinden endişe etmemiz anlamına geliyor. Tabii şey çok öfkelendirici. Ben yani belki hiçbir şu ana kadar Apaçık Radyo yayınında duygularımdan çok bahsetmedim ama çok öfkeliyim. Çünkü o kadar büyük bir operasyon ve o kadar vurdum duymaz bir mesele ki bu. Yani sadece ben yapabilirim ve yaptım. Niye yapıyorlar diye soruyor. Bazen uluslararası basına konuşuyorum son bir işte operasyondan beri. Herkesin sorduğu, sizce neden şimdi? Valla bu sorunun yanıtını belki de bunu yapanlara sormak gerekiyor ama neden şimdi ve neden yapıyorların yanıtı bende, çünkü yapabiliyorlar. Maalesef ki geldiğimiz noktada buraya döndü. Yapabiliyor olmaları ve bunun karşılığında hiçbir hukuki ya da politik ya da toplumsal bedel ödemeyeceklerini bilmeleri, her türlü zulüm, her türlü kötü muamele, her türlü akla gelebilecek, yani akla hayale sığmayacak korkunçlukta mekanizmayı hayata geçirmelerini sağlıyor. Böyle bir güç veriyor oraya ve bu seçilen tarih de çok manidardı. 12 Eylül gecesi başladı bu operasyon. Yani 12 Eylül'ün darbenin, askeri darbenin mağdurlarından biri de LGBT artılardı. Sahneye çıkmak yasaklandı. Meşhur Sansaryan Han'da trans kadınlar işkence gördü. Bir çuvala kediyle birlikte konulup yüzleri paramparça edilecek şekilde işkence gördü. Şehirlerden sürüldü, trenlere konulup şehirlerden sürülüp böyle bir şehrin dışında kırsal bir alana atıldı insanlar. Ve 46 yıl sonra tam da onun yıl dönümünde şu anki siyasal iktidar LGBT artıları hapse tıkmayı ve LGBT artı realitesini yok etmeyi hedefleyen kapsamlı bir operasyona başladı. O günden beri arkadaşlarımızın can güvenliği için endişelenmek, cezaevlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek, avukatları göndermek, milletvekilleriyle konuşmak dışında zihnimde hep şöyle bir soru var. Yani bu insanlar, LGBT artılar, ne yaptı da bunu bu başına geliyor? Ne yapmış olabilir yani? Bakıyorum, Kauskele olarak 32. yıl dönümümüzdü bu arada, 20 Eylül. Çok büyük bir etkinlik ve parti düzenleyecektik. Planımız oydu. Tutuklamaların ardından hiçbirini yapamadık ama en azından kamuoyuyla ifademizi paylaşalım dedik. Yani çünkü ifademizi almaya çalışıyorlar. Kauskele'nin ifadesini anlat bakalım, ne yaptın? Bunların hepsi suç diyorlar. Arkadaşlarımız emniyette de anlattılar ama biz kamuoyuna kendi ifademizi vermek istedik ve ne yaptı sorusunun yanıtı orada. Kaoskeyle ne yaptı? Kaoskeyle LGBT artıların kendi hikayelerini anlattı. Kaoskeyle çeşitli toplumsal gruplarla bir araya gelmeye çalıştı. Önce birbirini buldu 90'larda. Sonra 1 Mayıs'lara gitti. 8 Mart'larda yürüdü. Savaş karşıtı meydanlardaydı. İnsan hakları hareketine katıldı. Militarizme karşı mücadelenin parçası oldu. Peki ya eşcinsel işçiler dedi. Feministlerle birbirimize yürüdük. Savaşa karşı çıktık. Barışın destekçisi değil öznesi olacağız dedik. Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinde oradaydı. HIV mücadelesinin içerisindeydi. Yani Kaoskele bu memlekette hayırlı, insandan yana, insanın ve doğanın, sadece insanın da değil, insanın, doğanın ve tüm türlerin bir arada barış içerisinde yaşayabileceği bir dünya için mücadele etmekten başka hiçbir şey yapmadı. Ama şu anda bir karalama kampanyasıyla ifadeyi almak istiyorlar ve buna karşı LGBT artı hareketi de önce Kaoskeyle biz ifademizi polise değil, biz ifademizi önce LGBT artı toplumu olmak üzere bütün topluma veriyoruz. Biz bunları yaptık ve biz bunlarla gurur duyuyoruz. Biz bunlardan onur duyuyoruz. Çünkü yaptığımız şey birine zarar vermek değil. Tam tersine herkesin bir arada yaşayabileceği bir dünya için ufacık da olsa, yani bir gıdım dahi olsa katkı sağlamak için çaba harcadık. Gücümüz yettiğince, nefesimiz yettiğince buna da devam edeceğiz ama bir yandan da tanıklığa çağırıyoruz. Biz ifademizi verdik, şimdi tanıkların konuşma sırası. Yani KaosGL'ye, LGBT artı hareketinin mücadelesine, varoluşuna, neler yaptığına tanık olan insanların sesini daha fazla duymamız gerekiyor. Ve bu bir çağrı. Siz de kendi tanıklığınızı anlatın. Bizi bizden dinleyelim. Hep beraber konuşalım. Bizim yerimize iddianameler konuşmasın. Bizim yerimize polis fezlekeleri konuşmasın. Çünkü yaptığımız şeyin kriminal hiçbir yanı yok. Ortada hiçbir suç yok. Ne polis fezlekesine gerek var, ne iddianameye, ne tutuklamaya, ne davaya. Yaptığımız şey tamamen insani, insana dair hiçbir suç içermeyen barışçıl bir mücadeleden ibaret. Ve
1: Yıldız, müsaade edersen bir ufak araya gireyim.
3: tabii ki.
1: Tanıl Bora'nın şeyde Birikim dergisinde 23 Eylül tarihinde çıkan bir yazısında ilginç tanımlara ve özlü bir yazı bu. Yani tam tamına ahlak paniği durumu olduğunu söylüyor. Bunu bir sosyolog Stanley Cohen'in 1972'de yayınlanan bir kitabına borçluyuz diyor bu tanımı. Ve yani 15 ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa'daki cadı avları modern zamanların arifesinde ahlak paniğinin tipik numunesi olarak gösteriliyor. Mesela 18. yüzyılda da romanın çıkması da bir ahlak paniğine yol açmış. Bu örneklerde paniği çıkartan esasen kilise, tehlikeli sınıf sayılan işçi sınıfı da 19. yüzyıldan günümüze kalabalık etmek, hijyen, şiddete yatkınlık, kabalık vesaire gibi imgeler üzerinden müesses nizamın yani kurulu düzenin ahlak paniğinin düzenli hedefi olmuş. Bu panik imalatında genel olarak 20. yüzyıldan itibaren medya ve 21. yüzyılda ilaveten sosyal medya belirleyici olmuş. Elbette çok zaman siyasal iktidar gücüne de sahip olan sağcı, milliyetçi, muhafazakar siyaset ve kurumlarla birlikte diyor. Yani son olarak da şunu söyleyerek bitireyim uzatmadan lafı. Kavramın müellifi Cohen'le konuşmayı sürdürelim. O geleneksel ahlaki paniklere acınası bir kolaylık ve ahmaklıkla kapılsa da uzaklardaki işkence, siyasi katliam ya da toplumsal acılar konusundaki bir ahlaki paniği desteklemeyi reddeden yerleşik tutumdan söz ediyor. İyi, tırnak içinde iyi ahlaki paniklerin eksikliğinden yakınıyor. Ve son cümlesi de şöyle Tanıl Bora'nın, devam ettirerek soralım. Asıl bizzat LGBTİ artıların maruz kaldığı ahlak paniği harekatı değil mi? Ahlak paniğine sevk etmesi gereken hepimizi diyor.
3: Yani çok güzel bir yazıydı bu arada. Tamamını da tavsiye ederim ve çok doğru bir soru. Bence şu andaki sorumuz da bu. Evet, iktidar bir seferberlikle ahlak seferberliğiyle LGBT artıları taşlamak istiyor. Günah keçisine dönüştürüyor. Yok etmek istiyor. Buna karşılık burada yaşananlar, LGBT artıların cezaevinde yaşadıkları, başlarına gelenler esas bizi ahlak paniğine gerçekten de sürüklemeli. Janset Kalan'la bitirmek istiyorum ben. Çok kısa vaktimiz kaldı. Janset içeride yazdığı mektup dışında sevgili Janset'in bir hayat hikayesinde de biz yayınladık. Daha önce yazdığı yazılar üzerinden ve Janset gerçekten de şöyle söylüyordu. Kendisinin uzunca süre evsiz kalmak zorunda kaldığı, başına gelmeyen kalmadığı, işkence, kötü muamele, şiddet, her türlü şeyi yaşadığı ve burada çıkış yolu olarak belki okursam, üniversite bitirirsem, daha fazla çalışırsam saygı görürüm diye düşünüyordum. Ama olmadı diyor. Evet, saygı görmek için belki de hiçbir şey yapmamıza gerek olmadığı, sadece var olduğumuz için saygı görebildiğimiz asgari bir şeydir saygı. Bir arada yaşamanın ön koşuludur birbirine saygı duymak. Kim olduğundan bağımsız, ne olduğundan bağımsız. İstediğimiz bu. LGBT artıların saygı görmesi, haysiyetiyle yaşayabilmesi ve şu anda bu mücadeleye karşı yürütülen bu ahlak seferberliğine karşı başka bir seferberlik, başka bir birliktelik yaratıp yaratamayacağımız, insanlığımızı kaybedip kaybetmeyeceğimizi belirleyecek bence.
2: Bir de özgürlük istiyoruz zaten kampanyası başlatılmıştı.
3: Evet.
2: Belki tam da bu
3: Yürütüyoruz
2: saldırıya
3: kampanyamızı
2: karşı.
3: bitirelim.
2: Evet.
3: Bu hafta başlatıldı. Kaos Gelen'in 90'lı yıllarda her yer zindan, özgürlük istiyoruz sloganından. Özgürlük istiyoruz kampanyası başladı. Dün itibariyle çalışmalarına da başladı ve şu anda bütün toplumsal kesimleri, toplumsal muhalefeti, insan hakları hareketini, feministleri, kadın hareketini özgürlük istiyoruz diye yapılabilecek sokağa çıkmaktan tutun mektup yazmaya ne yapılabiliyorsa, kimin gücü neye yetiyorsa, kimin takati neye yetiyorsa bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü gerçekten de hepimiz özgürlük istiyoruz ve şu an sorunumuz her yeri zindana dönüştüren bu mekanizmayı durdurabilmek.
2: Peki, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler Oğulcan ve
4: Teşekkürler.
2: Yıldız.
4: Teşekkürler. İyi yayınlar.
3: Her iyi yayınlar.
2: Görüşmek
3: Görüşmek
2: üzere.
5: üzere. İşte böyle canım.

0: Açık Gazete.
1: That's

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Günaydın Ecehan, merhabalar.
2: Merhaba, günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş, teknik masa
3: Günaydın.
2: Ali, günaydın. Bugün biraz iklim açısından çok önemli bir haftadayız. Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim adaleti meselesine sık sık değinildi. Onun dışında Guterres bir yüksek düzey toplantı yaptı 23 Eylül'de yine iklim adaleti meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Bunun yanı sıra eş zamanlı olarak New York İklim Haftası yapıldı. Hem resmi toplantılar oldu hem de alternatif gösteriler ve toplantılar oldu. Bugün konuğumuz yok. Biraz bu konular üzerine konuşalım istiyoruz.
3: Evet, çok iyi olur. Birleşmiş Milletler'de birbirine taban tabana zıt konuşmalar da yapıldı biliyorsun. Özellikle Donald Trump'ın küresel ısınma diye bir şey yok, küresel soğuma var demesi herhalde tarihe geçecek şeylerden bir tanesi. Yani normalde bunu çeşitli açıklama sosyal medyadan falan yapıyor ama Birleşmiş Milletler kürsüsünde hani böyle biraz daha diplomatik falan resmi bir söylem olduğu için dikkat edilir ya, ona da hiç dikkat etmeyerek tam tersi bir de fosil yakıt kaynaklarının %60'ını Amerika sahip falan gibi bir konuşmalar yapıldı. Ama bizim dikkatimizi Ecehan, şimdi yayına girmeden önce de konuşuyorduk. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir açıklaması dikkatimizi çekti. İstersen bir onunla başlayıp ondan sonra Birleşmiş Milletler ve New York İklim Haftası'na geçelim.
2: Tamam,
3: Çünkü
2: başlayalım.
3: Türkiye'nin COP31 hazırlıkları devam ediyor. Zaten New York İklim Haftası'na da katılım gösteriliyor. Şimdi COP31 İş Forumu New York Diyalog Programı'na katıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iş dünyasının liderleriyle burada bir araya gelmiş. Ancak öyle sözler söyledi ki biz çok şaşırdık. Yani olumlu anlamda bir sözler söyledi. Şöyle söylüyor: silah harcamalarını artırarak kendimizi güvende hissedeceğimizi sanıyoruz, diyor Bakan Kurum. Oysa en büyük tehdit kapımızda, iklim krizi. Şunu asla unutmayın, gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığınız devletlerin de yaptığınız askeri yatırımlarında hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır. Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır, demiş. Savunma bütçesi kadar iklim kriziyle mücadeleye de bütçe ayrılması gerektiğini söyleyen biz çok şaşırdık
1: Evet,
3: cümleleri duyduğumuzda.
1: yani savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalı diye temel çelişki, yani silahlanmaya yapılan muazzam harcamaların iklim yıkımı üzerindeki etkilerini veya başka etki yıkımlara da yol açıyor ama etkilerini de düşününce bu Murat Kurum'un Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bu sözlerini hayretle ve biraz da mutlulukla karşılamış olduğumuzu söyleyebiliriz.
2: Biraz şöyle bir şey de yok mu? Daha önce işte Temmuz ayında NATO zirvesi yapıldı ve savunmaya ayrılan paranın bütçelerin %5'ine çıkartılmasını savundu, destekledi Türkiye ve nitekim bu yönde de bir karar alındı diğer ülkelerin otoriteleriyle beraber. Bu da büyük bir para ediyor herhalde. Yani Murat Kurum iklim azaltım ve uyum politikaları için gereken küresel güneye gereken paranın 9 trilyon dolar olduğunu söylüyor. Daha önce benzer bir böyle bir açıklama yapmıştı. Şu anda ayrılan miktarın 1,3 trilyon dolar olması konuşuluyor. 9 trilyon dolar da büyük para ama yani %5'ten daha azdır herhalde. Şu anda bilmiyorum toplam rakamları. Yani ülkelerin GSM'lerinin %5'i ne kadar eder bilmiyorum ama gerçekten de o kadar büyük bir miktar ayrılırsa azaltım uyum politikalarına gerçekten iyi olur yani ne diyelim.
3: Evet. Yani tabii burada iklim adaleti perspektifinden dünyaya bakanlarla bakan kurum arasında bir önemli bir fark da var. Yani iklim adaleti hareketi savaşlara değil, savunmaya değil, iklim kriziyle mücadeleye bütçe diyordu. Bakan kurum ikisine de bütçe talep etmiş. Savunmaya bu kadar harcanıyor ama esas mesele sınırları korumak değil, doğayı korumak, iklimi korumak deyip en az o kadar savunma bütçesi kadar yani onu harcamayın dememiş ama
2: Evet.
3: iklim krizine de harcansın buna bu kadar bütçe ayrılsın
1: Evet
3: demiş
1: ve
3: herhalde.
1: şey de çarpıcı yani silah harcamalarını artırarak kendimizi güvende hissedeceğimizi sanıyoruz. Oysa en büyük tehdit kapımızda iklim krizi. Şunu asla unutmayın demiş. Gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığınız devletlerin de yaptığınız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır diyor. Çok ilginç.
2: Buna biz de imzamızı atarız herhalde.
1: Evet, savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır diyor.
2: Aslında Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de benzer bir açıklama yaptı. O 23 Eylül'de söz ettiğim yüksek düzey iklim adaleti toplantısı diye çevirebiliriz herhalde. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne atıf yaptı ve işte biz insanlar diye başlıyor Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Biz şirketler, biz zenginler, biz güçlüler demiyor. Biz insanlar diyor, hepimizi kastediyor. Dolayısıyla da işte bütün sanayi, petrokimya sanayi, savunma sanayi, işte plastik sanayi, insanlar, tüketiciler, işte sıradan insanlar bir araya gelelim ve iklim krizini birlikte çözelim gibi bir konuşma yaptı. Aslında çok benzer bir yaklaşım var. Murat Kurum'un sözlerinin geri kalanında da işte şirket referansı var demiştin Özdeş konuşmaya başlamadan önce, programa başlamadan önce.
3: Tabii evet zaten iş dünyasına sesli o forum iş dünyası forumu özel sektörün bu alana yatırım yapması teşvikler falan diye devam eden bir konuşma.
2: İşte yani krizden korunmak için tüketiciler, halklar, üreticiler bir araya gelelim türü bir naif bir romantizm var aslında bunun arkasında da biraz. Guterres'in de paylaştığı bir romantizm bu. Fakat meselenin
3: Tabii
2: çok...
3: karbon fiyatlandırması falan açıkça onlara da şey, yeşil ürünleri olan talebi artırmalıyız diyor falan yani birazcık öyle bir Murat Kurum'un devamında da böyle şeyler var.
2: Evet, şeyde de Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında da aslında iklim adaletine çok yoğun bir vurgu vardı. Birçok başka alanda adaletten işte Filistin için adalet vesaire dedi ama iklim adaletine de çok vurgu yaptı. Fakat konuşmanın ilerleyen bölümlerinde gördük ki o da iklim adaleti derken aslında iklim finansmanından bahsediyor. Yani işte şu anda biliyorsunuz bu COP31 uygulama kopu olarak sunuluyor. O hale getirilmeye yani şu ana kadar kağıt üstünde kalan politikaların uygulamaya geçilmesi noktasında bir eşik, bir basamak olarak tarif ediliyor. Ve bu çerçevede de iklim finansmanı hedefleri konuldu. İşte bu hedefler 1,3 civarında, milyar dolar civarında görünüyor şimdilik. Fakat bunu işte küresel kuzeyin küresel güneye borç, kredi, hibe vesaire şeklinde hem özel hem kamu kaynaklarıyla karşılanması meselesi gündemde. Ve bu miktarın arttırılmasının da bir iklim adaleti perspektifi olduğunu düşünüyor liderler. Recep Tayyip Erdoğan da bunu çok açık bir şekilde ifade etti. Yani iklim finansmanı meselesinde küresel kuzey ile küresel güney arasındaki bir meseleye sıkıştırmış oldu böylece. Ve örneğin Türkiye'nin kendi içindeki iklim adaletsizliği ya da ne bileyim Bangladeş'teki zenginlerle yoksullar, köylülerle kentliler arasındaki iklim adaletsizliği meselelerini tamamen görmezden gelen bir bakış açısı var. Bu bakış açısı da işte üreticiler, tüketiciler vesaire gibi böyle bir en geniş halk yani %100 toplumun tüm kesimlerini içeren bir şekilde ifade edildiğinde ve çözülmeye bırakıldığında da çözülmediğini de gördük değil mi?
3: Üstelik de bu delegasyonlarda hani son yıllarda biliyorsun hangi lobi şirketlerinin ne kadar temsil edildiğine dair raporlar yayınlanıyor. Orada da söylem düzeyinde hani %100 herkes işte katılım göstermeli deniyor ama büyük şirketlerin özellikle fosil yakıt şirketlerinin imkanlarıyla birlikte tabii delegasyonların, resmi delegasyonların içerisinde yer aldığını görüyoruz. Öyle işçi sendikaları vesaire pek öyle değil, ya da toprağını kaybeden köylülerin falan öyle bir resmi delegasyonlarda yer aldığında şahit olmuyoruz.
2: Evet, yani özellikle bu petrol devletler ve petrol şirketleri çok yoğun bir şekilde baskı yapıyor zirvelere. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam delegasyonun 20'de biri petrol lobisiydi zaten Belem'de, hem de Belem gibi bir yerde. Dolayısıyla da fosil yakıtlardan hızlı çıkış, kesin çıkış maddesini engellemeyi başardılar. Yani bunun anlaşmaya geçmesini engellemeyi başardılar ve tedrici bir çıkış şeklinde bir maddeyle bütün dünyanın yetinmesini sağlamaya çalıştılar. Bununla ilgili propaganda yaptılar. Bayağı
3: Hatırlarsan
2: yani.
3: geçen hafta Guardian son derece önemli bir özel haber yayınladı. Bir tesadüf eseri aslında. Bir bilgiye ulaştıktan sonra bütün bir IPCC, yani bilim insanları, Birleşmiş Milletler'in biliyorsun bilimsel raporlarını, iklim raporlarını hazırlayan örgüt, özellikle bunun işte 7. çalışma grubu içerisinde, yani bu karbon yakalama sistemlerinin falan, biliyorsun uzun zamandan bir onu öne çıkarıyorlar. Çalışan bilim insanlarının 20 kadarı, hem de üst düzey bu raporun hazırlanmasında yer alanların, Suudi fosil yakıt şirketi Aramco'nun maaşlı çalışanları olduğunu ortaya
1: Hem de
3: çıkardı.
1: bazılarının 20 yıl süreyle orada çalışmakta olduğu gibi Aramco'da bir şeyler çıktı.
2: Ben
1: Yani
2: bunu kaçırmışım. Evet,
1: hükümetler
3: büyük
1: arası
3: haber de bu yani.
1: iklim değişikliği panelinin doğrudan doğruya şeyin etkisi altında kaldığı. Yani Aramco çalışanlarının, dünyanın en büyük petrol şirketinin çalışanı olan iklim bilimciler diyelim olduğunu ortaya çıkarttı. Özel bir haberdi.
3: Evet.
2: Çok büyük haber. Bir de şey de eklemek lazım. Aramco dünyanın en büyük petrol şirketi ve dünyanın en büyük kirleticisi.
3: Evet.
2: Bütün karbon emisyonlarının yaklaşık
3: Evet.
2: %5'inden Aramco sorumlu.
3: Şeye de şimdi haberi geri açtım Guardian'da. IPCC'nin yakında yayınlanacak 7. değerlendirme raporunun koordinatör baş yazarı mesela doğrudan Aramco'nun 7 yıldır çalışanıymış.
2: Büyük
3: Ve
2: sansasyon.
3: IPCC açıklama yaptı. Burada bir çıkar çatışması yok dedi. Guardian bunu da paylaştı. O da ilginç bu arada. Yani IPCC aslında oldukça güvenilir bir kurum olarak biliniyor. Çünkü içerisindeki bilim insanları dünya çapında iklim krizinin boyutlarını ortaya seren çok önemli araştırmalar yapıyorlardı. Tabii bu, yani 7. değerlendirme raporu ve bu mesele, 213 kadar işte buradaki uzmana bakmışlar. 20'si sadece Aramco'da çalışıyor. Yani sadece değil mi? Sadece Aramco'da çalışıyor. Bir de belki başka fosil yakıt şirketleri var tabii.
2: Bayağı
3: Ağırlıklı olarak
2: çalışırlar.
3: evet, ama ağırlıklı olarak tabii bu karbon yakalama meselesine dair görüş bildiren kişilermiş.
2: Büyük habermiş. Daha önce IPCC'nin raporlarının özellikle yönetici özetleri bölümlerinin tahrif edildiğini, çıkartıldığını vesaire
3: Evet.
2: duymuş okumuştuk. Ama
1: Evet, bu yeni, yani hükümetler arası iklim değişikliği panelinin prestijine de gölge vurabilecek bir şey yani.
2: aynen. Yani bu bilimin ne kadar gerçek olduğu meselesi gerçekten çok tartışmalı. Örneğini veriyorum. James Hansen'in eskiden NASA'da bu iklim değişikliği meselesiyle ilgili koordinatör olan bilim insanının ortaya attığı kritik eşik 450 ppm karbon emisyonu oranı. Sonra diyor ki kitabında
3: 350'dir o.
2: 350'dir
3: 450 değil.
2: oluyor. Yani 450 dedim ama ben NASA'da çalışıyordum o zaman. Onun aslında 350 olması lazım
3: Öyle.
2: filan diyor. Dolayısıyla bilim ne kadar tarafsız özellikle bu konularda ciddi soru işaretiydi ama bu haber tabii bütün bunların çok üstünde bir yanlılık olasılığına diyeyim daha doğrusu işaret ediyor.
1: Evet, biz biraz da şimdi tekrar şeye dönelim ama güneş enerjisinin ön plana çıkarıldığı iklim haftası vesaire gösterileri, değil mi?
2: Bir de bence iklim haftasındaki önemli meselelerden biri resmi zirvede yapay zekanın tartışılmış
1: Evet.
2: olmasıydı. Yani ilk defa bile bildiğim kadarıyla iklim bağlamında yapay zeka ele alındı. Biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili çok ciddi bir enerji tartışması var. Hem su hem enerji aşırı tüketen bir mekanizma. Özellikle bu robotlar vesaire falan mevzuna gelindiğinde çok ciddi bir enerji problemiyle karşı karşıya kalacağız. Yani kim kimi Mars'a kovar bilmiyorum. Öyle diyeyim.
3: Evet.
2: Bu enerjinin nereden karşılanacağı konusu epeyce tartışıldı New York İklim Haftası'nda. Ve ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi, yani yaklaşımlardan ağırlıklı yaklaşım diyeyim hatta, küçük nükleer santrallerdi.
3: Evet.
2: Dolayısıyla yani nükleer meselesinin bu boyutunu da hızlı bir şekilde gündeme almak gerekiyor.
3: İklim masası da bu bahsettiğin konuda bir yazı. T24'te var, birkaç başka sitede daha da yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Nisan 2025 tarihli Enerji ve Yapay Zeka raporunda diyor, veri merkezlerinin 2024 yılında küresel elektrik tüketiminin %1,5'undan sorumlu olduğu, bu tüketimin 2030'a kadar iki katına çıkmasını beklendi. Yani aslında bu alan, veri merkez dediğim şey, öyle kolay yapılabilir şeyler değil tabii. Çok büyük yatırımlar bunlar. Uluslararası büyük şirketler yapabiliyor. Ama daha şimdiden %1,5 enerji tüketiminin sonucu olmuş. Bu teknolojinin, özellikle bu ChatGPT kırılma bir noktası deniyor biliyorsun. Yapay zekaların günlük yaşamda kullanılır bir hale gelmesi. Enerji kullanım artışını esas şeyi o. Onun da zaten 3 yıllık falan bir geçmişi var. Daha şimdiden küresel enerji ihtiyacının üretimin %1,5'undan sorumlu olmuş. Yapay zekaların günlük yaşamda kullanılır bir hale gelmesi, enerji kullanım artışını esas şeyi o. Onun da zaten 3 yıllık falan bir geçmişi var. Daha şimdiden küresel enerji ihtiyacının üretimin %1,5'undan sorumlu olmuş.
2: Ve yani henüz

0: alanında yapılacak çalışmalar çok da olumsuz da değildi aslında. Özellikle Ekokırım meselesinin Roma Anlaşması'na eklenmesi sık sık gündeme geldi. Ekokırım biliyorsunuz bir bölgede doğada geri dönülmesi imkansız zararlar yaratma anlamında kullanıyoruz. Bu bazı ülkelerde ulusal hukuklara geçmiş durumda. Uluslararası hukukta da yer alması için uzun süredir de mücadele veriliyor. Özellikle Avrupa'da çeşitli ekipler. Biz de Türkiye'de bir yurttaşın ekokırım yasası kampanyası yapmıştık. Onu kendi yasamızı yapmıştık, meclise göndermiştik. Meclis de bize özetle şey demişti. Yani halk burada yasa yapamaz, TBMM yapar demişti. Ama bunun uluslararası hukuka, Roma Anlaşması'na eklenmesi konusu gündeme geldi. Bu son derece önemli bir gelişme. Fakat öyle bir hale geldi ki ekokırım suçu aslında devletler ve şirketler açısından neredeyse gündelik olarak işlenen bir suç halinde olduğu için hani kim kimi yargılayacak, nasıl ceza verecek filan meseleleri çok belirsiz. Diğer taraftan da bir de bu yeşil aklama etiketlerin şöyle bir sistem var biliyorsunuz. Yenilenebilir enerji sertifikası satın aldığınızda bir ürünü kömürle değil de rüzgarla ürettiğinizi iddia edebiliyorsunuz. Bunun bir yeşil aklama suçu olduğu konusunda yorumlar geldi. Ve bu kapsamda bir kağıt üstünde sıfır emisyon değil de bir 7/24 eşleştirme sistemine geçilmesi konuşuldu. Kapsam 2 muhasebe reformu diyorlar buna. Scope 2 muhasebe reformu. Burada da 7/24 eşleştirme şey anlamında kullanılıyor yani. Gerçekten de rüzgar enerjisinden faydalandığını kağıt üstünde değil fiili olarak da ispat edecek bir mekanizmanın kurulması konuşuldu. Bu da bence önemli, son derece kritik bir gelişme. Çünkü gerçekten de yani kömür azalmıyor, petrol azalmıyor. Türkiye açısından da özellikle öyle 35 çarpı 35 diyorlar ama yani toplam enerji üretimi arttığı için onun içinde yenilenebilir enerji üretimi de artıyor. Ama fosil üretimi de artıyor, fosil kullanımı da artıyor. Dolayısıyla bütün bunları engellemek için bir mekanizma olarak düşünülebilir ya da bir başlangıç tartışması olarak ele alınabilir gibi geliyor bana.
1: Türkiye'nin zaten bu elektrifikasyonu COP31'in de ana gündemlerinden biri yapacağı ortada. Hem New York'taki konuşmalarında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasında ama sıfır atık meselesi vardı. İsraftan söz ediyorlar. Bu çok ilginç tabii. İşin
0: Evet.
1: israf boyutuna daha çok değiniyorlar ama bütün iklim adaleti, çevre hareketleri Türkiye'nin fosil yakıtlardan çıkış, kömürden çıkış tarihi vermiyor olmasına tabii dikkat çekiyor.
0: Onu sadece hareketler değil aslında Birleşmiş Milletler'de liderler de ifade etti. Yani tamam Türkiye elektrifikasyon meselesine bu kadar vurgu yapıyor. 35 çarpı 35 iyi proje de bize bir de kömürden çıkış takvimi vermeyi düşünürler mi acaba? Dediler.
2: Evet, bir de tabii dünyanın önde gelen aktivistleri içlerinde Jane Fonda gibi artık 90 yaşına doğru ilerleyen ünlüler de var. Hepsinin imzaladığı bir önemli bildiri vardı. Hızla her türlü eşitsizliğe karşı durup bunun mücadelesini yapmalıyız diye iklimle ilgili. Önümüzde uzanan geçit zorlu ama yol açık. İçinde bulunduğumuz 10 yıllık dönem bitmeden herkes için her yerde güneş enerjisi olsun istiyoruz dediler. Dünyanın güçlülerine karşı durmanın korkutucu olabileceğini biliyoruz ama bizi birleştiren tek bir şey varsa o da aynı güneşin altında yaşıyor olmamız. Bu birliktelik bizim esas gücümüz ve harekete geçmek için bunu hemen şimdi kullanmalıyız diye bir mücadele çağrısı da vardı. İlginçti yani.
1: Toplu bir mektupla kamuoyuna seslenmişlerdi. Bu haftanın başında New York İklim Haftası ve Birleşmiş Milletler'in açılışında yaptılar. 2030 yılına kadar herkese ve her yere temiz ve uygun fiyatlı enerji sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Tüm hükümetleri, şirketleri, kurumları vesaire demişlerdi. Durumun aciliyetinden bahsediyorlar. Aslında bir tür enerji demokrasi talep ediyorlar da diyebiliriz bu kavramı kullanmamış olsalar bile. Çünkü işin

0: sıradan insanlar için fiyat boyutuna da dikkat
1: Evet,
0: çekmişler.
1: evet. Yani şeyi de söylüyorlardı, iklim krizinin vahameti ve bununla mücadelenin aciliyeti konusunda dünyadaki ilk kitaplardan birini yazmış olan, neredeyse 40 yıl oldu şimdi, The End of Nature, Doğanın Sonu kitabını yazar, akademisyen ve aktivist Bill McKibben, dünyanın önde gelen hak savunucularından oluşan bir grubun ki kendi de adı da imzası var. İklim için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunan mektubunu teslim etti Birleşmiş Milletler'e. Mektup tüm dünyanın etrafında birleşmesi gereken net bir hedef sunuyor. 2030 yılına kadar herkes için her yerde temiz enerjiye erişim şart diye.
2: Çok güzel. Süremizin de sonuna
0: Evet,
2: geldik.
0: aynen.
2: Dilerseniz böyle kapatalım. Kapatmadan önce şeyi söyleyeyim. Times Square'daki Zeki Müren'i seviniz. Billboard'u da harikaydı.
0: Evet, az evvel çaldık.
1: Az evvel
0: Sen.
1: çaldık.
0: Evet.
1: Onu konuştuk biz de.
0: Yıldız Star da ondan bahsetti.
2: Çok güzeldi. Kim
0: Evet.
2: yaptı, eline sağlık.
0: Peki.
2: Peki.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hoşça kalın.
0: Haftaya görüşmek üzere.
2: Haftaya görüşmek üzere.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Evet, haftanın iklim zirvesinden sonra da Açık Gazete programının da sonuna geldik. Hatta son dakikalarını aşmak üzereyiz de. Bir son dakika haberi var mı? Her zaman bir sorayım.
2: Yani var ama çok vermemiz gereken büyüklükte haberler değil diyelim. Gene şükür diyelim.
1: Şükür diyelim ve bu şekilde bitirelim o zaman programımızı. O halde kapatabiliriz. Bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bizden sonraki programı da kulak vermeyi ihmal etmeyin lütfen. Sevgili Günlük'te Açık Radyo'nun hem bugün Apaçık Radyo'nun hem de yarın ve öbür günkü hafta sonundaki programlarında hangi konuların ele alınıp hangi müziklerin çalınmasının öngörüldüğünü aşağı yukarı belirten bir program. Ona da kulak verin diyelim ve onların da vaktini almadan huzurlardan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Eyvallah. Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
10: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın. 25 Eylül Cuma sabahında Açık Gazete'nin ardından burada sizleyiz sevgili Günlük'te. Hadi bir şarkı dinleyerek başlayalım. Ardından Cuma, Cumartesi, Pazar günleri radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayacağız. İlk şarkımız Get Down Services'dan Dog Dribbling olacak.

0: Get Down Services'dan Dog Dribbling dinleyerek sevgili güne başladık. Bu sırada ben Zoom'dayım. Didem de Zoom bağlantısıyla bağlandı. Şimdi geldi. Hoş geldin Didem.
1: Hoş bulduk. Bir bağlantı sorunu yaşadım ama herkese günaydın. Bugün ve yarın ve sonraki gün yani pazar günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Hadi başlayalım. Çok yoğun bir 3 gün bizi bekliyor çünkü.
0: Evet, her zaman olduğu gibi hızla başlıyorum o zaman. Bizden hemen sonra saat 10.30'da yeryüzü tanığı var. Ve yeryüzü tanığı bu hafta İtalya'da, bizi de İtalya'ya götürüyor. Dünyanın farklı köşelerindeki yerel üreticilerin bir araya geldiği Terra Madre, Toprak Ana buluşmasında olacak. Konuğumuz da Uluslararası Slow Food Konsey üyesi ve aynı zamanda Slow Food Türkiye koordinatörü Yasmina Lokmanoğlu olacak. Tabağımızdaki gıdanın neden bir iklim eylemi olduğunu, gıda hareketinin insan haklarıyla nasıl kesiştiğini, doğayla kurduğumuz ilişkinin yerel hafızadaki izlerini konuşacaklar bu programda.
1: Evet, saat 11'de hikayenin her hali var ve bu hafta sıra bende. Malum kalabalık bir ekibiz, 8 kişilik kalabalık bir ekibiz. Arada bana sıra geldiğinde bazen müzik programları yapıyorum. Bu da o haftalardan bir tanesi. Latin Amerika'dan yükselen şarkılar olacak. Patriyarkaya, kadın cinayetlerine, şiddete karşı itirazın, dayanışmanın, hatta bazen eylemlerde söylenen şarkılara kulak vereceğiz. Bugün saat 11'de hikayenin her halinde.
0: Evet ve saat 12'de de Headroom'la devam ediyoruz. Bu hafta soul, funk, caz, afro beatinizinde bol groove'lu bir seçki getirmiş bizim için Selahattin Çolak. Ve saat 14'te de Kopuk Bağlar var. Kurşun kalem konuşuluyor bu hafta Kopuk Bağlar'da. Çizginin öteki ucu demişler. Bu bölümde adı kurşun, ucu grafit olan kalemin izini madenlerden fabrikalara, oradan okul sıralarına giderek sürecekmişiz. Küçük bir çizginin ardındaki emeğe, ticarete ve kimin sözünün kayda geçtiğine bakacağız demiş Fatma Genç ve Hasan Ateş.
1: Saat 14.30'da ise Adagio'dan Presto'ya programı bekliyor bizi ve klasik batı müziğinin ışıltıları programında fin besteci Jean Sibelius'un Opus 43 Re Majör 2 numaralı senfonisini dinleyeceğiz bugün. Ardından da Sibelius'un ilk bestelerinden biri olan Su Damlalarına kulak vereceğiz. Sibelius'un henüz 10 yaşlarındayken yazdığı bu minik bestenin solo keman uyarlamasını Janine Jansen'den dinleyeceğiz ve müthiş bir kemanla dinleyeceğiz bu icrayı. 1715 yapımı bir Stradivarius kemanından dinleyeceğiz. Janine Jansen'in Sibelius yorumunu.
0: Evet ve saat 15.30'da da Sinefil'le devam edeceğiz. Bu hafta Sinefil'de Melis Behlil ve Yeşim Burul vizyon filmlerini, alternatif gösterim programlarını ve sinema dünyasından haberleri getiriyorlar bize. Yaklaşmakta olan Adana Altın Koza Film Festivali'nde dünya sinemasından hangi filmler öne çıkıyor? Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde hangi filmler yarışacak? Toronto Film Festivali'nde seyirci ödülünü kim aldı? Hangi film aldı? Paramount Warner Brothers'dan satın alması kesinleşti mi? Bunun başta Amerika olmak üzere küresel eğlence ve haber sektörlerine etkisi ne olacak? Ayrıca geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Şili'nin en önemli belgeselcilerinden Patricio Guzman'ı anacakmışız. Onun için Victor Jara'dan bir şarkı çalacaklar. Diğer müziklerde Bryan Adams, Guitarica de la Fuente ve Bob Dylan'dan gelecekmiş.
1: Evet, 16.30'da Kavanoz'daki Yıldız bizi bekliyor ve otomasyondan isyan riskine başlığını taşıyor bugünkü program. 2 hafta boyunca otomasyon üzerine konuşmuşlardı. Bunların kaydına da podcast kanallarımızdan erişebilirsiniz. Teknolojik gelişmelerin hızlandırdığı otomasyon sürecinin insan emeğini ikame etmesi, artan toplumsal huzursuzluk ve isyan ihtimalini gündeme taşıyacaklar. Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu ve arkadaşları bu durumda ortaya çıkan 3 olası yol üzerinden bir makale kaleme aldılar. Otomasyon süreçlerini düzenlemek, gelirin vergilerle yeniden dağıtımı ve otoriter yönetim başlıkları bunlar. Haziran ayında yayınlanan bu çalışma üzerine konuşacaklar Kavanoz'daki Yıldız programında.
0: Kavanoz'daki Yıldız'dan sonra saat 17'de Dünyanın Cazı var. Dünyanın Cazı kuşağında bugün Cuma günü olduğu için Ceyhan Usanmaz'la devam ediyoruz. Bugün Masala Kuartet'in taze albümü Stalking for Impressions varmış Dünyanın Cazı'nda. Masala Kuartet adının hakkını veren bir grup demiş Ceyhan Utanmaz. Tek bir caz çizgisinde değil, farklı tatların, ritimlerin ve coğrafi çağrışımların harmanına yaslanıyormuş bu albüm. Saat 18'de de iklim kuşağı konuşuyor var. Atlas Tardefoğlu'ndan gezegenden iklim çevre haberlerini de duyabileceğimiz bu kuşağın ardından da saat 18.10'da Açık Dergi ile devam ediyoruz.
1: Evet, Açık Dergi'de bugün bir aslında Adana Altın Koza takibine başlıyoruz. Festival direktörü Esin Küçüktepe Pınar'la 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni konuşacağız. Açık Dergi'de Alper Tolga Akkuş, Sakat Muhabbet programını hazırlayan sevgili dostumuz festival takibi yapacak. Ve tabii Sinefil'de de bunları konuşacağız. Yani bir fikri takip de olacak. Bugün dinleyebilirsiniz festival direktörü Esin Küçüktepe Pınar'la Alper Tolga Akkuş'un yaptığı bu söyleşiyi. Ardından 18.50'de bu köşe kitap köşesi var. Ceyhan Utanmaz'dan yayıncılık sektöründeki gelişmeleri dinledikten hemen sonra 19'da Eser Miktar'da programı bizi bekliyor. Başak Hürer'in hazırladığı programda bugün 2021 yılında Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan imalathane sergilerin izleyiciyle buluştuğu bir mekan olmanın yanında sanatçı ve küratörlerle üretimin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar çalışan bir yapı. Bora Gürarda ile imalathaneyi nasıl ortaya çıktığını, İstanbul dışında bir sanat kurumu kurmanın ne anlama geldiğini, sanatçı ile kurum arasındaki ilişkiyi, bağımsız bir sanat kurumunun ekonomik sürdürülebilirliğini ve Türkiye'de güncel sanatın geleceğini konuşacağız.
0: Evet ve saat 20'de de Koyu Mavi ile devam ediyoruz. Meral Akman hazırlamış bu bölümü Koyu Mavi'de. Uydurulmuş dillerde anlamsız hecelerle sözcük yerine kullanılan seslerle örülmüş ne dediğini anlamadığımız şarkılar yer alacakmış bu akşam Koyu Mavi'de.
1: Senin aklına gelen var mı böyle? Ben düşündüm bu arada bunu.
0: Sude, Emotör.
1: Çok sevdiğim şarkılardandır. Benim de Gevende'nin ilk dönem müziklerinde genelde söz yoktur. Uydurma sözler vardır. Onlar geldi aklıma.
0: Benim de direkt Sude geldi.
1: Saat 21'de Aşağı Mahalle bizi bekliyor ve malum bu hafta John Coltrane haftası, hatta Perşembe günü dün doğum günüydü, pardon Çarşamba günü doğum günüydü, onun 100. yılını kutlamaya devam ediyoruz. Aşağı Mahalle'de de bu kutlamaya devam edeceğiz ve bu hafta John Coltrane yorumları olacakmış. Ümit Baykara'nın hazırladığı Aşağı Mahalle'de yorumların sahibi ise günümüzün efsane saksafoncularından David Murray olacak ve 8 kişilik grubuyla yorumlayacak John Coltrane şarkılarını.
0: Evet, 23'te Grounded'la devam edebilir misin Didem?
1: Evet, Grounded'da da Duygu Boz, Ramones'un gölgesinde büyümüş ama o gölgeden sıyrılmayı başarmış gruplar derlerken derlenen bir liste bizi bekliyor bu hafta. Grunge ve post-punk arasında gidip gelen New Jersey'den Sydney'e, Nice'ten Sardinya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan bir saatlik bir seçki hazırlamış Duygu Boz bizim için. Gece yarısı 1'de ise açık kabin var. Açık kabinde de şehirden selektalar, kabin emekçilerine kulak vermeye devam edeceğiz. Cumartesi gününe geçelim. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 9'da yayın başlıyor. Yetvard Danzikyan ve Pakrat Estukyan'ın hazırladığı programda Agos gazetesinin bu haftaki sayısı gündeme taşınacak. Türkiye'deki Ermeni okullarında öğrencilerin sayısının azalması ve eğitimin geleceğine dair kaygılar gündemdeydi bu haftanın Agos'unda. Programda ayrıca Paşinyan Erdoğan görüşmesi, Süreyya'nın 130 yıl sonra Ermenistan'a dönen başyapıtı bu haftaki Agos'un sayısında öne çıkan gündemler arasındaydı. Bunlara ve daha fazlasına yarın sabah saat 9'da Radyo Agos'ta kulak verebilirsiniz.
0: Evet ve yarın sabah saat 11'de Yeni Şeyler rejimiyle devam ediyoruz. Normal değil, iki nokta üst üste alıştığımız hayatın kısa tarihi olmuş bu bölümün başlığı. Sezon finali yapacakları bu bölümde alıştığımız bize normal diye sunulana dönüp bir bakıyormuşuz bir kez daha. Böyle yaşamak zorunda mıyız diye de soracakmışız.
1: Evet, saat 14'te Fizan Ekspresi bizi bekliyor ve bu hafta Çağdaş İran Müziği'nin yeni örneklerini dinletecekmiş Milat Bülent Kılıç bize. Daha çok caz başlığında tanımlanabilecek parçalar varmış. Tabii ki İran'ın savaş gündemine ilişkine de bazı değerlendirmelerde bulunacak. Ardından saat 15'te Dünyayı Dinliyorum programı var. Dünyayı Dinliyorum'da İsviçreli ve Lübnanlı müzisyenleri bir araya getiren Beyrut Ekspres topluluğunun Meanwhile albümüne odaklanacağız. Beyrut limanı patlamasının ardından filizlenen projenin hikayesinden hareketle caz ile Levant ve klasik Arap müziğinin buluşmasını, udun belirleyici sesini ve müziğin savaş, göç, dayanışma, kültürel hafıza, umut karşısındaki birleştirici gücünü albümden seçilen eserlerle dinleyeceğiz. Saat 15'te Dünyayı Dinliyorum'da.
0: Evet, saat 17'de de Music of the World İstanbul'a devam ediyoruz. Bu hafta İran klasik müziğinin büyük ustası Muhammed Rıza Şecercan'ı anmaya devam ediyormuşuz. Şecercan, Hüseyin Alizade, Keyhan Kalhor ve Homayun Şecercan'ın bir araya geldiği Masters of Persian Music topluluğunun Without You albümünden tarihi bir kayıt getiriyormuş bize Kutay Derinkovay.
1: Saat 20'de Yörünge var. Yörünge programında bugün kulüp konserleri alt dizisinde Yörünge, caz tarihinin değeri zamanla anlaşılmakta olan gizli devlerini sahneye taşımaya devam edecek. Bu kez tenor saksafonun balad ustası puslu tonuyla iz bırakan ve Monk'un gözdesi Charlie Rose'u anacakmışız. Saat 20'de Yörünge'de Yavuz Baydar'ın hazırladığı bu programı dinleyebilirsiniz.
0: Evet, saat 21'de de High Times var. Rasmemo bu bölümde bu hafta Blood and Fire arşivinden elektronik ve bol bastı bir seçki çalacak. Big Yacht, Ayro, Yabiyo, Horace Andy gibi isimler, efsane isimleri duyacağız yarın saat 21'de High Times'ta.
1: Pazar gününe geçecek olursak pazar sabahı saat 10.30'da Botanitopya bizi bekliyor. Penan Kapucu'nun hazırladığı bu programda yaygın olarak kağıt kabuklu ağaç veya çay ağacı adıyla da bilinen Melaleuca quinquennaria anlatacakmış. Aborjinlerin ve Torres Boğazı adalarının gelenekleriyle ve gündelik yaşamlarıyla derin bağları olan bu ağacı sömürgeci güçler peyzajlarında kullanırlar ve bugün özellikle Florida'nın en yakıcı sulak alan istilacısı haline gelmiş durumdaymış. İronik bir şekilde bataklıkları kurutmak için değerli kılan aynı özellik hızlı büyüme ve bol tohumlama ya da neden oluyormuş. Bir yüzyıl içinde peyzajın gözdesi bir ağaçtan ekolojik bir düşmana dönüşmesi nasıl olmuş, neden olmuş bu soruları masaya yatıracak Botanitopya'da Benan Kapucu.
0: Evet ve saat 12'de de Agora ile devam edeceğiz pazar günü. Ecezeren Aydınoğlu bu bölümde geleneksel sinema ve fotoğrafın sınırlarını aşarak yapay zeka ile yeniden şekillenen görsel hikaye anlatıcılığını odağına alıyor bu bölümde. Konuğu yönetmen, film eleştirmeni ve yapay zeka sonrası fotoğrafçılık akımına dahil isimlerden Alkan Avcıoğlu olacakmış. Pratiğinin dijital sanata evriminden yola çıkacaklarmış. Jean Baudrillard simülasyon çağı teorilerinin ışığında yapay zeka ile üretilen eserlerin kendi gerçekliğini nasıl yarattığını tartışacaklarmış. Dünyada tamamı yapay zeka kullanılarak üretilen ilk uzun metrajlı belgesel olan Post-Truth'un yankılarını fotoğrafçı Edward Burtinsky'nin ile 2026 Lumen ödülünde finale kalan Hyper Topographics projesini ve eserlerin geleneksel sanat piyasasındaki yerini Maçka Sanat Galerisi'nde devam eden Kameranın Ölümü sergisi üzerinden merceğin görüntü üzerindeki hakimiyetini sorgulayarak birlikte ele alacaklarmış. Dediğimiz gibi pazar günü saat 12'de Agora'da.
1: 15'te Musiki Arşivi bizi bekliyor. Bülent Aksoy'un hazırladığı programda Mesut Cemil yönetimindeki Ankara Radyosu Klasik Türk Musikisi Korosu'nun 1940'lardan kalma bir radyo konserinde seslendirilen Segah Hüzdan makamlarındaki eserlerle Muzaffer Birtan'ın İstanbul Radyosu programlarından seçmeler dinletecekmiş Bülent Aksoy bize. 16'da ise Rio de la Plata programı var. Ferit Dalbudağ'ın hazırladığı bu programda Remy Es'in Tango adlı kitabının sonuç bölümünden ve Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey kitabından bölümler okuyacakmış. Müziklerde ise Carlos Garcia, Hector Pacheco, Edgardo Donato, Jose Garcia, Isus Soros Grises ve Juan D'Arienzo varmış bu haftaki bölümde.
0: Evet, saat 17'de de Gezgin'in şarkısıyla devam edeceğiz pazar günü. Bu hafta geç Rönesans'tan Baroğa uzanacakmışız. Luca Marenzio'dan Giovanni Gabrieli'ye, Johann Adam Reinken'den Dieterich Buxtehude'ye, Johann Christoph Petz'e uzanan seçkiyle yaklaşık bir yüzyıllık müzikal dönüşümün izini sürecekmişiz. Dediğimiz gibi pazar günü saat 17'de Gezgin'in şarkısında İlknur Akmaner'le birlikte.
1: 18'de gidilmeyen yollar ve Aslı Kotaman ada hayatı, ada miti, var olmayan egzotik ada fikri üzerine bir bölüm hazırlamış bize. Ve pazar programımız genel olarak böyle. Yarın saat 2'de bir bültenimiz var, açık bülten. Bunu hatırlatmak isterim. Açık bültene ve hikayenin sonu COP31 bültenine abone olmak için açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi girer. İsterseniz çok basit bir şekilde haftanın 2 günü posta kutunuzda bizden gelen bir bülteni bulacağınızı hatırlatalım. Bugün ayrıca YouTube günü, saat 17'de YouTube'da yeni bir videomuz var.
0: Evet, videonun ne olacağını saat 17'de YouTube'dan öğrenelim. O da bizim için sürpriz olsun. Biz
1: Sürpriz
0: de
1: olsun.
0: sırrını vermeyelim. O zaman son bir müzikle de sevgili günlüğün bu haftalık da sonuna gelmiş olalım.
1: Evet, ne seçtin?
0: Salih dördüncü
1: Pek çok
0: şarkıyı
1: müzik var bu
0: çalıyorum.
1: arada.
0: Çok müzik var, çok şarkı koydum. Sadece iki tanesini çalabildik. O zaman dördüncüsünü çalalım diyorum. Snapped Ankles'tan I Want My Minutes Back'i çalarak sevgili günle bugün de veda edelim.
1: Evet, herkese güzel bir hafta sonu dileyelim. Teknik Masa'da Salih Işıker'e çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Stop the first for my honey and I. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
12: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
13: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ömer Diker'e teşekkür ederiz.
0: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
14: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Herkese merhaba. Ben Dicle Tuğba. Kılıç bu hafta yeryüzü tonu programını İtalya'dan gerçekleştiriyoruz. Şu anda İtalya'da büyük bir toprak ana Terra Madre buluşması gerçekleşiyor. İtalya'nın Torino, Parca, Dora bölgesinde ve yanımda bu haftaki konuğumuz sevgili Yasmina Lokmanoğlu var. Yasmina kim derseniz kendisi Uluslararası Slow Food Konsey üyesi, aynı zamanda Slow Food Türkiye koordinatörü. Uzun yıllardır Türkiye'nin yemek kültürünün, geleneksel gıdasının, tohumlarının, bu kültürü yaşatanların devam edebilmesi için gönüllü olarak çalışmalar yürüten hem bir uzman hem de bir aktivist. Güncel olarak özellikle de Mersin bölgesinde çalışıyor. Sevgili Yasmin'e hoş geldin.
1: Hoş bulduk Dicleciğim.
0: Şu anda da aslında etrafımızın rengarenk standlarla çevrili olduğu, dünyanın hayal edebileceğiniz hemen hemen her bölgesinden yerel bir üreticinin veya aşçının, şefin veya onları destekleyen bu yerel üretimi, gıdayı destekleyen örgütlerin, gönüllülerin, akademisyenlerin bir araya geldiği çok büyük bir organizasyonun tam ortasındayız. Buradaki standlardan önünden geçerken mis gibi kokular yayılıyor. İşte isteyenler tadım yapıyor. Kimisi geleneksel bir tarifi hep birlikte gerçekleştirip aynı şekilde paylaşıyor. Hatta Türkiye'den de bu şekilde atölyeler olacak. Burada bir takım şeflerimiz de var. Ve üreticilerle birlikte keyifli bir fuarda gibiyiz. Ancak burası aslında o bildiğimiz işte gıda tarım fuarlarına benzemiyor. Burada bir dert var, burada bir hak mücadelesi var. Ve 2 yılda bir düzenlenen bu toprak ana buluşmasının bu sene bir teması, sloganı var. O da biyoçeşitlilik, çeşitlilik ol. Burada da biyoçeşitliliğe aslında farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılıyor. Biyoçeşitliliğin aslında geleneksel bilgiyle olan ilişkisi, yerel tohumların hafızası, yerli halkların, bu indigenous people dediğimiz bu halkların ekolojik mirası, mutfak kültürleri bir çeşitlilik oluşturuyor ve biz bu çeşitliliğin hep bir arada nasıl var olabileceğini dert edinmiş insanlar olarak burada buluştuk. Sen neler söylemek istersin sevgili Yasmina? Biyoçeşitlilik deyince, slow food deyince nasıl görüyorsun buradaki bu buluşmayı ve bu temanın seçilmesi sence tesadüf mü şu anki dünyaya baktığımızda?
1: Tabii ki tesadüf değildi Dicle'cim. Şu andaki geldiğimiz noktada hızla biyoçeşitliliğimizi kaybediyoruz. Yani çeşitliliğimizi kaybediyoruz. Kültürel mirasımızı kaybediyoruz. Gıda sadece yediğimiz bir yemek bizi doyurmaya çalışan, işte bizi yaşatmaya çalışan bir gıda şey değil ki, bir araç. Aynı zamanda bizim kültürümüzü de yansıtıyor. Tek düze bir kültürde mi olmak isteriz? Çeşitli bir kültür, çeşitli şekilde kültürlerin herkesin kendi kültürünü yansıtmasını mı isteriz? Tabii ki bence tesadüf değil.
0: Peki bugün olabildiğince aslında bugün bir yani bugün dün başladı bu buluşma. Bugün devam ediyor. Pazar günü de sona erecek ve genelde konuşmalarda çok farklı konuların altı çizildiğini görüyorum ben. Yeri
1: Evet.
0: geliyor kadın haklarından bahsediliyor. Yeri geliyor gıda güvenliğinden, afetlerden. Yani iklim aslında iklim değişikliği bir köşesinde bu hareketin farklı hak mücadeleleri başka bir köşesinde. Şimdi önce bir iklime doğru istersen biraz girelim. Sonuçta biz de bu iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerin arasındayız. Hatta Akdeniz'de bunların başında geliyoruz. Sen nasıl görüyorsun? Türkiye'den baktığında özellikle iklim ve yerel üretici, yerel gıda üretimi romantik bir ilişki mi?
1: Hayır, asla romantik bir ilişki değil. En güzel örnek yağmur ormanları, değil mi? Yağmur ormanları bugün palm yağı uğruna kesilmiş ve resmen endüstriyel bir gıda sistemine kurban edildi. Ama tamam, yani sadece bu yağmur ormanlarını kurban ederken bizim işte iklimimizi korumak dışında ne oldu? İnsanlar göç etme zorunda kaldı. Göç ettikleri zaman ne yaptılar? Kendi yaşam şartlarını çok kötüleştiği, çok altında bir yaşam şartlarına doğru gittiler. Ne yaptılar? Şehirlere taşındılar, başka ülkelere taşındılar. Ve yerlerde yatanlar, evsiz olanlar, gelirleri düşenler, birbirleri arasında ailelerini kaybedenler, bütün bir sürü trajediye gebe kaldı. Ve oldu sonunda da. Yani hem o oldu, yağmur ormanları bir örnek. Bizim ülkemizde de olmuyor mu? Oluyor. Zeytinlikler gidiyor, madenler hızlı bir şekilde madenler yayılıyor, maden izinleri. Sonuçta ne oluyor? Bu madenler kullanımı bittiği zaman bize tekrardan tarım alanı olarak geri dönecekler mi? Hayır. Bugün biz gidiyoruz, köylerde bir bakıyoruz, o köylerde insan yaşamıyor. Çok az insan yaşıyor. O bahçeler terk ediliyor kendi kendine. Kimse ne ilaç vuruyor, ilaç demeyelim de zehir vuruyor ne bir şey. Ve kendi kendilerine gidiyorlar şehirlerde. Çok daha zor yaşam şartlarıyla yaşamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda da tabii ki biz kendi bahçelerimizi, tarlalarımızı, akciğerimizi de kaybediyoruz. O zaman iklim değişikliğine de sebep olmuş oluyoruz.
0: Peki birazcık da ben aslında konuyu yemeğe getirmek istiyorum. Çünkü sonuçta bir konuda farkındalık oluşması için çaba göstereceksek belki de bu konunun en ulaşılabilir ve en etkili olanı gıda, yemek. Dolayısıyla şu anda baktığımızda yani hem popüler dünya olarak baktığımızda hem de hayatta kalmak için temel ihtiyacımıza baktığımızda gıda öne çıkan bir unsur. Şimdi aslında tabağımıza biz baktığımızda orada bir iklim eylemi görüyor olmamız gerekiyor. Bir tabağa baktığımızda o tabağın bize anlattığı, o tabağın içini, tabağın içini dolduranların bilgisine haiz olmak veya içtiğimiz bir kahvenin hikayesine, ayak izine, onun iklim aynı zamanda ayak izine hakim olmak bize hem bir sorumluluk yüklüyor hem de aslında olumlu bir şey yapma şansını da
1: Tabii.
0: veriyor.
1: Tabii.
0: Yani işte örneğin yeryüzü pazarları, işte şu anda Türkiye'de örneğin Tarsus'ta bir yeryüzü pazarı
1: Evet.
0: var. Yeryüzü pazarından ben bir tabak yaptığımda bunun iklimle, doğayla, biyoçeşitlilikle mesela nasıl bağlantıları var? Aklına neler geliyor?
1: Şimdi
0: Biraz onu konuşsak.
1: öncelikle sana şunu söyleyeceğim. Biz slow food sayesinde çok şey öğreniyoruz. Yediğimizin ne olduğunu öğreniyoruz. Yani ben de 2019 yılında Slow Food'a ilk adım attığımda ne kadar az şey bildiğimi, yediğim konusunda hiçbir bilgim olmadığını kendi kendime keşfettim. Ve o kadar üzüldüm ki yani ben senelerce çocuklarıma süt içirmişim ama o sütün nereden geldiğini bilmiyorum. O ineklerin ne yediğini, neyle beslendiğini bilmiyorum. Sistem böyle çok korkutucu bir şeye dönüşüyor. Biz ne yapıyoruz yeryüzü pazarlarında? Direkt üretici şeyi kaldırıyoruz. Bir kere çeşitli kurallarımız var. O kriterlere uyan üreticiyi davet ediyoruz. Ama tabii ki bu üreticilerin hepsi bize uyuyor mu? Uymuyor. Çünkü bazen insanlar çok çabuk belleklerini kaybediyorlar. Bu hepimizin başına geliyor. Bendeki olan süt olayı gibi yani. Ne yapıyoruz? O zaman bize uyan ve gerçekten bahçesi olan ve gerçekten bizi dinleyecek olan üreticileri seçiyoruz, eliyoruz. Bunlar genelde kadınlar daha uyanık oluyor biliyor musun? Onun için de kadınları hep öne sürüyorlar Birleşmiş Milletler.
0: Değişik, daha açık
1: Daha
0: olduğunu
1: açık
0: düşünebilir
1: oluyorlar
0: miyiz?
1: veya daha yani daha pratik zekalı oluyorlar. Çünkü kadın olmak genelde pratik zekalı olmak demek. Birçok
0: Çözüm
1: şeye
0: üretmek, hızlı
1: çözüm
0: adapte
1: üretmek
0: olmak.
1: yani çocuğun için çözüm üretmek, eşin için çözüm üretmek, işte gün içinde bir sürü konu çıkıp karşısında çözüm üretmek. Yani biz çoğumuz bunu bir eğitim görmeden kendi kendimize öğreniyoruz. Çünkü
0: Evet, kültür öğretiyor
1: yani
0: bize
1: kültürü
0: biraz da.
1: öğretiyor çözüm üretmek. Biz tabii kadınların daha fazla adapte olduğunu fark edince biz kadın üreticilere daha fazla ağırlık verdik. Yeryüzü pazarlarında %85, %90 kadın üreticilerimiz var. Erkekler de var ama ne yapıyoruz? Önce gidiyoruz bahçelerine bakıyoruz. Bahçelerinin gerçekten biz monokültür değil polikültürü tercih ediyoruz. Çünkü
0: Yani tek
1: hayvancı
0: tip değil, çok
1: tek
0: farklı
1: tip
0: ürün bir
1: değil.
0: arada
1: Evet,
0: yetiştirmek zorunda.
1: ondan sonra eğitime başlıyoruz. Çünkü biz yine fark ettik ki birçok ürünümüzü kaybetmişiz. Mesela ben bunu bizim bir yöremiz var. Şimdi ismiyle söylemek istemeyeceğim. Üzülecek herkes. O yörenin bademi çok meşhurdu. Ha, bademi biz Nuh'un ambarına alalım diye ben başvurduğumda dediler ki bu bademler bitti. Bunun yerine biz İspanyol bademi getirdik ve onları diktik.
0: Yerli
1: Ay
0: türümüzü
1: neden?
0: kaybettik.
1: Neden peki? Ama bizim bademlerimiz işte bir sürü şeye ev sahibi oluyordu. Bir sürü hayvanı besliyordu işte falan. Bu daha çok para ediyor gibi bir cevapla karşılaştık. Çok üzüldük. Aynı şekilde kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bir fasulye türünün de kendine ait olmadığını yine Çukurova Üniversitesi ile fark ettik.
0: Bir de tabii şöyle bir gerçeklik var, özellikle Türkiye için işte badem, zeytin gibi ki bizim yerli türlerimiz aşırı ekstrem iklim değişikliğine, hava koşullarına adapte olan uyumlu türler. Dolayısıyla biz bu türleri belki de İspanya'ya, diğer Akdeniz ülkelerine vermemiz gerekirken onları yok edip, yani kuraklığa, yangına vesaire dayanıklı türler yerine İşte suladığımız, dolayısıyla işte zeytin sineği gibi, hatta zehir kullanmak zorunda kalacağımız bambaşka bir hikayeye
1: Tabii
0: evriliyor.
1: çok
0: Bu da bir
1: haklısın.
0: iklim hareketiyle doğrudan ilişkili olmasına sebep oluyor. İşte o yediğimiz badem türü ta buna bağlanmış oluyor
1: Tabii canım çok
0: aslında.
1: haklısın. Mesela sarıula iklim direncini ölçtüler.
0: Sarıulak bir zeytin türü.
1: Bir zeytin türü sarıulak bizim zeytinimiz. Buna iklim direncini ölçtü Anadolu Var projesinde. Suudi Arabistan'a kadar yani sarıulağın dayanacağı çıktı ortaya. Demek ki o kadar sıcak bir bölge ki orası. Onu kendine göre uyarlamış yani kendine. Biz
0: Adapte
1: insanlar
0: olmuş
1: da öyle.
0: zaten.
1: Mesela benim sıcağa dayanıklılığımla senin Ankaralı
0: Evet.
1: olarak sıcağa dayanıklılığın
0: Çok
1: arasında
0: farklı.
1: fark var. Mesela ben senden daha az söylenebilirim mesela gibi. Veya
0: Doğru,
1: anlatabiliyor muyum?
0: evet.
1: Veya ne bileyim güneşe dayanıklılık, işte yanmaya dayanıklılık. Bunların hepsi ne unutuyoruz? Bitkiler de canlı. Hayvanlar da canlı. Ve aynen bizim yaşadığımız her şeyi onlar da yaşıyor.
0: Müthiş bir hafıza taşıyorlar.
1: Evet ve
0: Genetik hafıza.
1: sosyalleşiyorlar ve sosyalleşiyorlar. Neden diyorlar 8 metrede bir zeytini dikin? Çünkü birbirlerinden su almasın. Kendileri kendi şeyleriyle geçirsin. Çünkü onlar da sosyal. Kimse yani bu ispat edildi bilim insanı bunu ispat etti.
0: Tabii.
1: Yani dediğin
0: Şimdi
1: gibi.
0: konuyu biraz ben buradan, çok güzel oldu, bir konu başka bir yere çevireceğim. Şimdi senden önce de bir konuğum vardı, sevgili Selcan. Buradan selam gönderirim. Selcan'la da özellikle indigenous people'ların, yani yerli halkların doğayla olan ilişkisini işte konuştuk. Duka Türkleri, işte Amazon yerlileri vesaire ve bu aslında yerli halkların hepsinde insan, bitki, hayvan, bizdeki gibi böyle keskin ayrımlar ve bir hiyerarşik ayrım yok. Onlar, hatta Amazon yerlileri, bitkileri, onlar da insan diyor. Yani ben insan kabul ediyorsam kendimi, ona da insan diyorum. Dolayısıyla şimdi ben yaklaşık 20 yıldır takip ediyorum Slow Food hareketini ve yani bu gıdanın, yerel bilginin, kültürün peşinde olması dünyanın geleceği için çok önemli bir çözüm. Çok önemli bir fırsat olarak görüyorum bu hareketi. Fakat baktığımda işte mesela burada biyoçeşitlilik konuşuyoruz. Fakat biyoçeşitliliğin içerisinde hem insanla ilişkili bir biyoçeşitlilik var. Yani işte zeytinin biyoçeşitliliği, ne bileyim yerel peynirlerin biyoçeşitliliği, o peyniri bize verecek hayvanlar vesaire. İnsan dışında ve insanın yediği, yiyecek olmayan biyoçeşitlilikle olan ilişki ve onun aslında önemine dair hala tam bir söylem, tam bir hedef ve bu ilişkileri somut olarak dillendirildiğini ben göremiyorum. Böyle bir eleştirim var aslında
1: Evet
0: Slow
1: ama çünkü
0: Food
1: asıl
0: hareketine.
1: problem insan. Hayvanlarda problem yok ki. Şimdi mesela hepimizin duyduğu bir problem var, değil mi? Domuzlar iniyor şehre. Domuzlar niye iniyor şehre? Hiç kimse sormuyor. Kurtları öldürdünüz arkadaşlar, değil
0: Aynen
1: mi?
0: öyle.
1: Kurtları kim öldürdü? Domuz mu öldürdü? Hayır, insan
0: İnsanlar
1: öldürdü.
0: zehirlediler
1: Evet, veya
0: bakılacak
1: hayvanın
0: şey.
1: bahçesine tıkıyorsun. Veya onu kendine gidiyorsun, onun alanına ev yapıyorsun. Sonra onun alanına ev yaptıktan sonra rahatsız oluyorsun. Bizim geçenlerde bir tilki ailesi bizim bahçeye yerleşti. Anne baba iki çocuk. Ben bunu anlatıncaya kadar canım çıktı. Bakın bunlara dokunmayacaksınız. İşte bunlar kendilerini güvende hissetmeliler. İşte bize faydası ne? İşte bize faydası fareleri yiyorlar. İşte bunlar ayrıca sansarların gelmesini önlüyorlar. Bütün bunlar bize faydası var. Her bir canlının doğaya faydası var. Her bir otun doğaya. Hani her kör alıcının bir şaşı alıcının. Yani denir ya, ne denir, ben deyimleri bilmem. Her kör
0: Bilemedim.
1: nedir onu
0: Evet.
1: bilmem. Yani o otu yiyecek bir kuş var. O kuşun yiyeceği bir böcek var. O böceğin yiyeceği her şeyin birbirine bağlı
0: Faydası var
1: olduğunu
0: aslında.
1: unutuyoruz. Ama bunlara en
0: Peki
1: çok biz
0: bence
1: zarar
0: burada
1: veriyoruz.
0: en büyük eksik geleneksel bilgi veya yerel hafızı aslında tersinden bakıyor. Benim bu tilkiye ne faydam var? Yıllarca, binlerce yıl aslında Anadolu böyle baktı doğaya. Benim ne faydam olabilir diye. Şimdi biz öyle bir sistemin içinde öyle bir düşünce değişikliğine geldik ki o kuşun bana ne faydası var? Yani
1: Halbuki ne
0: sorumuz
1: alakası var?
0: yanlış aslında.
1: Evet, ne alakası var? Herkesin birbirine faydası var. Geçenlerde biz bir zeytin festivali düzenliyoruz Tarsus'ta. Tarsus'un kendi yerel çeşidi olan ve nohut ambarı olan Sarıulak Zeytin Festivali. Ben her şeyi ellememiz gerektiği, herkesin her şeyi elleyerek, tadarak tanıması gerektiğini anlatırken bir tanesi çıktı dedi ki simültane bir şey yapalım mı? O ne dedim? Ya anlamakta zorluk çektim Dicle. Anlamadım ne? Dedi ki traktör koyalım. Evet. Ondan sonra gözlük alalım plastik.
0: Niye?
1: Sonra böyle kendilerini zeytin bahçesinde hissetsinler. Dedim ki pardon bir şey söyleyeceğim. Biz bu çocukları zeytine tanıtmaya çalışıyoruz.
0: Traktör.
1: Yani zeytin bahçeleri dolu Tarsus'un çevresi. Biz ne yapacağız bu adamları beton bir şeyin üstüne bir traktör. Biz bunları uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ve tamamen iki boyuttan uzaklaştırmaya çalışırken
0: Evet, devam edebiliriz.
1: biz onları tekrardan bu şeyin içine atıyoruz. Nasıl olacak bu dedim. Ne yapacağız dediler. Bir tane robot aldık. Bu evdeki robotum var ya, oradan zeytin çekeceğiz, işte yağına bakacağız, işte tadına bakacağız, koklayacağız, zeytinin bir meyve suyu olduğunu söyleyeceğiz falan filan derken şekli değişti. Ama insanlar o kadar kendilerini şartlamışlar ki kendilerine hemen o tarafa itiyorlar. Ve insanlar doğadan korkuyor, farkında mısın?
0: Evet.
1: Yani doğada kendilerini emniyette hissetmiyorlar. Neden sence? Çünkü
0: Evet,
1: tanımıyorlar.
0: ilişkimiz aslında her şey dönüp dolaşıp doğayla kurduğumuz ilişki ve o
1: Evet.
0: doğa hem kendi içimiz, özümüzün bir doğası var, hem aslında bizim dışımızda bir doğa var ve bu ilişkiler uzaklaştıkça, koptukça dediğin gibi biz korkularla, güvensizlikle dolu bir dünyada yaşıyoruz ve bu politik bir durum aslında. Korku, umut, bunlar yani duygularımızı etkileyen şeyler aslında bizim davranışlarımızı etkiliyor. Korkularla, güvensizlikle dolu bir dünyada yaşıyoruz ve bu politik bir durum aslında. Korku, umut, bunlar yani duygularımızı etkileyen şeyler aslında bizim davranışlarımızı etkiliyor. Bu hep hani

0: 4-5 dakikamız kaldı sanırım. Bu açıdan çok kıymetli. Aynı şekilde ben yine buradaki barış söylemleri, dayanışma söylemleri, şu anda işte dünyanın gidişatındaki işte politikacılarla olan didişmeler, aslında ona şu anki işte büyük karar vericilere, güçlü tarafa boyun eğmeme üzerine bir araya gelişleri çok kıymetli buluyorum. Tek yine aynı konuya geleceğim. Burada gördüğüm eksik doğa korumacılar, doğanın haklarını savunanlar buradaki harekette ilişki halinde değiller. İki hareketin de birbirinden bu kadar uzak gidiyor olması, bu kadar paralel şeyler yaşarken ve bu kadar birbiriyle aslında kesişirken, yani gıda ve barış, insan hakları, doğanın hakları, iklim aktivizmi, yani bunların hepsinin birbiriyle ilişkili olması gerekiyor. Yani biz aslında doğamızdan koptukça birbirimizi de belki yeterince görememeye mi başlıyoruz, bilmiyorum.
1: Kesinlikle Covid'in de etkisi var tabii. Kesinlikle hepimiz gir bir havalimanına, hiçbir yere gitme, bir kafeye gir, herkes telefonuna bakıyor. Kimse yanındaki insanla konuşmuyor. Sosyalleşmiyor ve rahatsız da olmuyor. Bu da çok tehlikeli bir şey. Yani gerçekten çok tehlikeli bir şey. İnsan bilmediği şeyden korkar yani diye düşünüyorum. Ama buna tekrar nasıl döneriz? Tekrardan eğitimle döneriz diye düşünüyorum. Yani daha fazla kamplar belki yaparak, daha fazla tanıtarak, daha fazla onların canlı olduğunu hatırlatarak. Hatırlıyorsun bir ahtapot tartışmamız vardı
0: Evet,
1: sokakta.
0: evet. Bu konuda
1: Ahtapotla,
0: ayrıca bir program yapacağım inşallah.
1: ahtapotların ne kadar zeki olduğunu insanlara anlatıncaya kadar insanlar bizi çok romantik gördü. Ha niye bunlar ahtapotları koruyorlar? Yani ahtapotları falan gibi yani böyle bir yaklaşımları vardı. İşte biz bunların üstünde çalışmalıyız.
0: Evet. Ve yani bir hayvana hayran olmak veya onu yememeye karar vermek için, bu arada onun illa çok zeki olması, illa her şeyi çok duygularıyla hissediyor veya acı çekiyor olması gerekmiyor. Zaten öyle bir tek biz yaşamıyoruz bu dünyada bu hisleri ve sadece bilinç bizde de yok. Yani atom altı parçacıklarının bilincinin bile tartışıldığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Dolayısıyla hani o kadar dar bir pencereden bakmamıza gerek yok. Yani aslında bu tartışmaları, özellikle gıda etiği konusu, umuyorum ki bir başka programımızın da konusu
1: İnşallah.
0: olacak.
1: Yani gıda politiği
0: Sadece
1: de çok
0: ahtapot
1: önemli.
0: da değil, yani ahtapotu yememize engel olan etik değerlerimiz bir havuç, hatta bir konvansiyonel, pek çok farenin öldürülmesini sağlayan bir havucu veya bir deredeki balıkların susuz kalmasını sağlayan bir avokadoyu yerken neden bir etik kaygımız yok diye
1: Aynen.
0: böylece tartışalım istiyorum
1: Bence de
0: önümüzdeki
1: Dicle hep
0: günlerde.
1: tek yerden bakıyoruz. Hep tek yerden
0: Evet.
1: bakıyoruz. Ya onun etrafındaki yaptığımız, yapacağımız zararları hiç düşünmüyoruz. Yani hep bir noktaya bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Ben bu avokadoyu alacağım. Ben bu avokadoyu satacağım. Ben bundan para kazanacağım. Peki etrafına vereceğin zararları düşünmüyoruz. Biz de slow foodçular olarak bunları hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu konuda yeryüzü pazarlarında eğitimler vereceğiz. Ve bence ilginç yerler olduk. Çok telefon açıyorlar bize. Allah sizden razı olsun falan gibi. Böyle.
0: Bu arada hani dinleyicilerimizden belki yolu kesişmemiş olanlar vardır. Yani Türkiye'de Slow Food hareketine veya yurt dışından dinleyenler nasıl ulaşabilir diye sorsam ben sana, nereye adres gösterebiliriz?
1: Türkiye Network'ün Instagram'ı var, web sayfası var. Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı'nın uygulaması var. Oradan da üreticilere ulaşabiliyorlar. Web sayfası var. Muğla'nın da Yeryüzü Pazarı'nın web sayfası var. Oralardan
0: Evet.
1: ulaşabilirler.
0: Dolayısıyla web sitesi, ya yani Slow Food Türkiye yazdığınızda veya Slow Food International
1: Evet.
0: web sitesine girdiğinizde size en yakın topluluğu bulabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da hem bütün Türkiye'yi kapsayan Slow Food Türkiye Network'ün Instagram sayfası var. Artı onun takip ettiklerinden işte Tarsus gibi, Muğla'daki
1: Yeryüzü
0: gibi veya
1: pazarımız
0: işte
1: gibi.
0: bizim Ankara gibi farklı toplulukları takip edebilir. Siz de bir parçası olabilirsiniz diyerek programı burada kapatıyorum. Sevgili Yasmine Lokmanoğlu, bu hafta Yeryüzü Tanığı'nın konuğuydu. Çok teşekkür ediyorum.

0: Ben teşekkür
1: Şu
0: ederim.
1: anda ya birazdan da hatta bir konuşma yapmaya gidecek, bu yoğunlukta bize vakit ayırdın. Umuyorum ki buradaki Terra Madre'nin Anadolu'sunu yapabiliriz bir gün.
0: İnşallah.
1: Anadolu'nun bütün yerel gıdasını, yemek atlasını, o enerjisini, hafızasını, neşesini, umudunu buluşturacağımız nice buluşmalar olur diye umut ederek programı kapatıyorum.
0: Evet, senle de her zaman program yapmak çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta Yeryüzü Tanığı'nda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: İklim Kuşağı konuşuyor.
3: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.
4: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
5: Bertolt Brecht, Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Tapan'a teşekkür ederiz.
7: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

Hikayenin her halinden hepinize günaydın Didem ben ve bugün biraz uzaklara uzanıyoruz ve şöyle Meksika, Şili, Arjantin, Kolombiya, Brezilya, Peru bambaşka ülkelerden kadın şarkıları seçtim sizin için ve ilk olarak Francisco El Hombre ile başlayacağız. Triste, Louca, Aoma dinleyeceğiz. Brezilya merkezli bir topluluk bu ve çok güçlü bir parça. Şarkı yazarı grubun vokalistlerinden Juliana Sacapa ve kadınların kendileri için belirlenmiş rolleri reddettiklerinde üzgün, deli ya da öfkeli ya da kötü gibi etiketlenmelerine dair bir şarkı bu. Şarkı hakkında akademik çalışmalarında özellikle kadınların özgürleşmesi ve eşitlik mücadelesi bağlamında yapılmış olması da dikkat çekiyor. Şimdi Francisco El Hombre'ye kulak verelim. Triste, Louca, Aoma.

Şimdi de Meksikalı besteci ve şarkıcı Vivir Quintana'ya kulak vereceğiz ve Mon Laferte ile beraber kaydettikleri bir parça bu. Canción Sin Miedo dinleyeceğiz. Yani korkusuz şarkı. Şarkı 7 Mart 2020'de Mexico City'de kadınlardan oluşan bir koro ile seslendirildi. Kayıp kadınlar, kadın cinayetleri ve adalet talebini anlatan bir şarkı bu. Şimdi dinleyelim.

Sırada Şilili şarkıcı, söz yazarı, piyanist Francisco Valenzuela var ve dinleyeceğimiz parçanın adı La Fortaleza olacak. Dayanıklılık demek bu şarkının anlamı. Kırılganlık ve kendi ayaklarının üzerinde durmayı anlatıyor bu şarkıda.

Yine Şilili bir müzisyen var sırada. Ana Tiju'ya kulak vereceğiz. Antipatriarka dinleyeceğiz. Şarkının adı da pek çok şeyi anlatıyor. Kadın bedeninin, yaşamının, kararlarının erkek egemen düzen tarafından kontrol edilmesine karşı bir şarkı yazmış Ana Tiju.

0: Sırada Monteferte ve Guayna var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Platatata olacak. Bu şarkı Şilili Monteferte ve Porto Rikolu Guayna'nın 2019 tarihli şarkısı. Doğrudan bir Şili protestolarında kullanılan, Şili'deki o meşhur protestolarda kadınların kullandığı şarkılardan bir tanesi. Platatata radyonuzda.
1: Ewa inaici, molla falte.

Şimdi dinleyeceğimiz grubun adı T-Beat ve dinleyeceğimiz şarkı Un Violador en tu camino olacak. Yani yolumdaki bir tecavüzcü adını taşıyor. Şarkı pek çok şeyi anlatıyor aslında. Kadınlara yönelik cinsel şiddete karşı yazılmış şarkılardan bir tanesi.

Sırada Femina grubu var. Femina Arjantinli bir grup ve tamamen kadınlardan oluşuyor. Bir eylem grubu da diyebiliriz rahatlıkla. Dinleyeceğimiz parçanın adı Mi Ehe, yani benim merkezim.

Sırada Miss Bolivia var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Paren de Maternos olacak. Bizi öldürmeyi bırakın diyor açık açık.

Sırada Kolombiyalı, Bogotalı bir kadın perküsyon grubu var. La Perla adını taşıyor bu grup. Ve dinleyeceğimiz şarkı aslında pek çok şeyi anlatıyor. Bruja adını taşıyor şarkı. Yani cadı demek. Kadın gücünün, güçlü kadınların sık sık cadı olarak görülmesini anlatıyor. Kadın gücünün, özgürlüğünün, baş kaldırının simgesi bir şarkı bu da.

Sırada Renata Flores var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Tijeras olacak. Yani makaslar. Perulu genç şarkıcı Renata Flores özellikle farklı yerel dillerde şarkılar söylüyor ve Tijeras daha çok korkuları, kuşkuları geride bırakmak ve güçlenmeyi anlatıyor.

0: Sırada şimdi de Rebecca Lane var. Guatemalalı feminist rapçi Rebecca Lane'den kadın cinayetleri, cinsel şiddet ve cezasızlığı karşı doğrudan bir protesto şarkısı dinleyeceğiz. Ni una menos, bir kadın daha eksilmeyecek diyor.
1: Aha.

0: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Sırada Sara Ebe var ve Arjantinli rapçi Sara Ebe'den Historica dinleyeceğiz. Kadınların kendi tarihlerini ve sözlerini sahiplenmesi, erkek egemen düzene karşı feminist mücadeleyi anlatıyor bu şarkıda.

Ve hikayenin her halinin sonuna geldik. Bu şarkıyı çalmazsam olmazdı. Sık sık dinlediğim de bir şarkı bu. Camila Moreno'nun Un dos tres por mi por ti porto dos mis compañeros adını taşıyor. Yani 1 2 3 benim için, senin için, bütün kız kardeşlerim, yoldaşlarım için adını taşıyor. Camila Moreno Şinili bir şarkıcı, şarkı sözü yazarı, feminist bir aktivist ve bu şarkıda Şili'deki Hafıza Müzesi'nin bir CD'si çıkmıştı. Orada yer alıyordu. Ben öyle keşfettim. Ve kız kardeşliği, dayanışmayı anlatıyor. Bugün Şili, Peru, Kolombiya, Brezilya, Meksika gezdik yani. Ve oralardan şarkılar dinledik. Kadınları güçlendiren şarkılar dinledik. Böyle. Görüşmek üzere.

Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Tapan'a teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Gelecek istasyon Taksim. Kavataş yönünde.

0: şerbet var.
1: Apaçık Radyo.
2: Thank you.

0: I want to know what is the rap.
1: I'll tell you what the rap is.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık.

0: Yani tam da adı üstünde Açık Radyo ve sürekli evde radyo açık bizim. Eskiden iki tane kedimiz vardı, şimdi bir tane var. Biz evden çıkarken, işe giderken sürekli radyoyu açık bırakıyorum ve kediler dinlesin diye.
1: Evet.
0: Onlar da yani 10 yıldır dinliyorlar.
2: İyiler mi şu anda kediler? Ben onu
0: İyiler. Başka radyoya geçildiği zaman yanlışlıkla kediler huzursuz oluyor. Başka dinleyicileriniz de var yani.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zeynep Güden'e teşekkür ederiz.
5: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.

0: Dinleyicileri ben Selim Badur.
1: Ben Ayşegül Tazaran.
0: Efendim 25 Eylül 2026 her cuma olduğu gibi internet üzerinden yayın yapan Apaçık Radyo'da saat 13'te başlayan önce sağlık programında birlikteyiz. Bugün özel bir konuğumuz var ve ben Ayşegül'den rica edeceğim konuğumuzu tanıtmayı. Buyur Ayşegül.
1: Evet, konuğumuz Berkin. Günsay, ben işlerini dibekli anda görmüştüm Berkin'in. Ve daha önce de sergilerindeki isimler çok dikkatimi çekmişti, işlerinin olduğu sergiler. Berkin Günsay'ın çağımızla ve tüketim toplumuyla bir derdi olduğu çok açık. Radyomuzun ismi gibi apaçık. Berkin Günsay genç bir sanatçı. Bir sergisinin adı da Can Kaybı Yoktu. O da benim çok ilgimi çekmişti. Berkin okullu bir sanatçı. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünden mezun. Ve çeşitli malzemelerle çeşitli biçimlerde işler yapıyor. Genç bir sanatçı dedik ama çok sayıda da kişisel sergisi olduğunu görüyorum. Keza biraz önce adını saydım. Can Kaybı Yok gibi karma sergilerde de yer almış bir kişi. Berkin, hoş geldin. Seni ağırladığımız için çok mutluyuz.
2: Hoş bulduk. Öncelikle beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Merhaba bu arada.
0: Merhaba, gerçekten bize vakit ayırdınız. Sağ olun efendim. Ben de şahsen görmedim sergilerinizi ama resimlerinden gördüğüm kadarıyla bütün oyuntular çok keyifli. Yani böyle, çok farklı şeyler çağrıştırdı. Botero'dan başladım, bir yerlere gittim falan. Hoşuma gitti. Sağ olun katıldığınız için gerçekten. Evet
2: Çok
0: Ayşegül.
2: teşekkür ederim. Bizim programımız önce sağlık programı ama tabii biz sağlığı bir sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal bir iyilik hali olarak alıyoruz ve bu iyilik haline çağımızdaki tüm müdahalelerde bizim konumuz aslında. İlkin karma sergiden başlamak istiyorum. Can kaybı yok. Can kaybı hep sağlıkla da ve hastalıkla da ilgilidir. Can kaybı yok karma sergisinde siz hangi işinizle yer aldınız? Ve bu sergide acaba niye böyle bir isim tercih edildi? Muhakkak hani işinizde yer aldığı için siz de o sergiyi biliyorsunuzdur. İlk soru bu olsun. Ondan sonra biz biraz sizin yolculuğunuzu dinleyelim sanattaki. Şimdi Can Kaybı Yok aslında bizim Astim kolektifinin ya yani bir sanatçı kolektifi oluşturduk. Hakan Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Kerem Meriç, Volkan Babaoğlu, Mustafa Akkaya ve ben iklim krizini konu alan bir komple sergi bütünlüğü yapalım dedik. Bu aslında bizim Can Kaybı Yok 3. ve 4. karma sergimiz oldu. Ve İklim krizlerinde özellikle hani orman yangınlarında çok Türkiye'de görüyoruz bunu. Ormanlar yanıyor, depremler oluyor, şey oluyor ve politikacılar ve herhangi bir toplumun önde gelenleri diyor ki can kaybı yok diye bir aslında yalan söylüyor. Mesela hani kültür de aslında bir candır. Ormanlar yandığı zaman oradaki hayvanlar da bir candır, bitkiler de bir candır. Şey candır ya bunların üzerine aslında konu alan işleri yapmıştık. Biraz dramatik bir sergiydi aslında. Ama biz bunu mümkün mertebe hikayeleştirmeden yaptık. Burada aslında üç işimle şey yapmıştım. Tecrit işimle ilk önce şey yapmıştım. Asıl yıkıntılar ben biraz daha sosyolojik açıdan bakıyorum bu işlere. Ve asıl yıkıntıların kendi etrafımızda hani bizi onu nasıl anlatacağımı tam olarak kestiremiyorum. Görsel olarak anlatabiliyorum ama hani konuşmada çok da aslında iyi bir konuşmacı değilim. Keza çok da iyi bir konuşmacı olsam büyük ihtimal heykeltıraş olmazdım. ne diyorduk? Orada şöyle anlatayım aslında. Sığınak işini önce anlatayım. Fabrika bacaları üzerinde duran bir şeyle oynayan figürdü aslında. Ve bu sığınak bizi aynı
3: Sistemde her şeyi aynı yapmamıza itiyor. O yüzden fabrika bacalarını ve şeyleri kullanıyorum. Bu da aslında bir kültürel bir yok oluş aslında. Hani biz bireyselliğimizi bir yerde telefonlarda ve sosyal medyada bir şekilde kaybediyoruz özendirme yoluyla. Bu da aslında bir felaket. Ekstradan son olarak şu an Dibeklan'da müptela sergim devam ediyor. Bu konunun aslında daha farklı yolu olarak. Müptela'da da bu konuyu aslında komple direkt işledim. Dört sergidir. Evet, dördüncü sergi oluyor. Dört sergidir. Biz küresel manipülasyonun bireysel etkilerini baz alıyoruz aslında konu olarak. Bu tabii çok büyük bir söylem gibi geliyor olabilir ama toplum size bir değer sunuyor ve bu değer artık bireyde Nietzsche'nin dediği gibi hani bir kişiliğini yok sayma haline varıyor. Bunu ve özendirerek yapıyor. Eskiden toplum kültürü bugün popüler kültür oldu. Ve popüler kültürün son artık o kadar vahşileşti ki ilk bu popüler kültür geldiği zaman biz şeydik aslında çarkın bir dişlisi gibi bakıyordu sistem bize. Şimdi ise sistem bize bir müptela gibi bakıyor. Siz hani bizim yüksüzleştiriyor sürekli belli başlı markalar özellikle bunu çok fazla yapıyor. Sürekli artık mülkü bırak kirala der gibi. Dinlediğimiz müzikler de böyle, izlediğimiz filmler de böyle. Artık aldığımız araçlar da belli başlı özelliklerini kullanabilmek için aracın içinde de olsa kiralamamız gerekiyor. Ve şimdi bu aslında bizi müptela olarak gösterdiğin en büyük kanıtı oluyor. Ben de bunları aslında figürlerimde tek tek hani olası senaryolarla, gözlemlediğim senaryolarla birleştirerek onları bir kompozisyon içerisine alıyorum.
0: Evet
3: Sana
0: Ayşegül,
3: çok kötü
0: devam et çünkü
3: anlattım
0: çok güzel
3: yani.
0: anlattınız. Yok gayet güzel anlattınız.
1: Bu arada Selim Hocam, biraz iklim krizinden mi gidiyoruz bu ara? Onu düşündüm ben
0: Değil
1: de.
0: mi? Yani bir çok güncel bir konu yani.
1: Biz
0: Doğal.
1: geçen hafta da Berk'in iklim kriziyle ilgili bir konuğumuz vardı. İklim krizinin sağlıkla ilişkisini tartışmıştık. Herhalde COP30 giderken daha fazla iklim krizi konusunu gündeme getireceğiz. Berk'in benim bir sorum daha var. Güzel sanatlar mezunusun sen. Heykelle hemhal olma, güzel sanatlara girme nasıl gerçekleşti sende? Bu değişik bir de bölüm. Aslında insanların çoğu mühendislik, öğretmenlik, avukatlık düşünürken sen bambaşka bir yolu çizmişsin. Çoğu kişi de aslında mezun olduğu görevleri yapmıyorlar ve sen hayatında hani doğru bir yol çizdiğinde çok belli. O yolda da gidiyorsun. Sen kararlarını nasıl verdin? Bunu merak ettim.
3: Aslında benim çok spontane ve komik diye nitelendiriyorum bunu. Lisede zaten grafik tasarım okuyordum, şey yapıyordum. Hani bununla ilgiliydim. Ekstradan hani bir arkadaşımın abisi ajanslara böyle maskotlar yaparlar. Ve bu maskotlarda hani işte bir marka vermeyeyim işte bir tane markanın tavşanını yapıyor ve yardım isteyecek birini arıyormuş. Arkadaşım bana söyledi. Benim de o zamanlar paraya ihtiyacım var. İlk defa o çamurla ve şeyle orada tanıştım aslında böyle. Aa dedim bu benim hani dünyadan yok olduğumu anladım. Hani aslında başka bir boyuta geçiyormuş hissi verdi. İlk defa bir iş bana böyle bir his verdi. Ve ondan sonra aslında güzel sanatlara girmemeye yani Trakya Üniversitesi'ne ve güzel sanatları seçmemin sebebi aslında hani üniversite olarak kafamda çok üniversite okuma gibi bir idea yoktu o zamanlar aslında. Atölyem olsun diye hani güzel sanatlara girdim. Yani atölye olarak şey yaptım. Tabii güzel sanatlar yetenek sınavıyla aldığı için şöyle güzel bir yanı var. Ustanızı seçebiliyorsunuz. Hani şey yapabiliyorsunuz. O zamanki mesela Velislav Minekov benim çok o zaman takip ettiğim, yeni yeni heykel hayatına girdiğim zaman bile takip ettiğim bir heykeltıraştı ve Trakya Üniversitesi'nde profesörlüğün Trakya Üniversitesi'nde yapacağını öğrendiğim gibi ben direkt Trakya Üniversitesi'ne giriş yaptım ve şey yaptım. Hani bu konuda da hani usta konusunda da hep çok şanslıydım. Hani böyle çok aslında çok farklı yerlerden başladı benim güzel sanatlar, bu heykel aşkım, heykel hayatım.
1: Ama çok bilinçli hoca,
3: Evet, değil mi?
1: bölümünü seçmenin ötesine hocanı bile seçmişsin yani. Bence çok ciddi bir odaklanma, çok ciddi bir bilinç durumu olarak düşünüyorum ben.
0: Çok katılıyorum. Peki şu anda İstanbul dışındasınız galiba, değil mi? İstanbul'da değilsiniz.
3: Ben 2019'dan beri Bodrum'dayım. 2020'de açtığım atölyede hala devam ediyorum.
0: Peki bir soru, bu tarihi verince bir soru sormak istiyorum. Bu pandemi döneminde insanların kapandığında falan, siz o dönemi nasıl yaşadınız? Biraz da bizim sağlık konusuyla ilintili sorular sormamız da gerekiyor bu programın amacı nedeniyle. Ve bu dönem, ben o pandemi dönemi, o kapanmalar, kısıtlamalar, yasaklamalar bitince hep şöyle düşündüm. Tiyatroda, sinemada, görsel sanatlarda, heykelde bu döneme ait çok ürün çıkacak ortaya diye, hiç de beklediğim gibi olmadı. Hiç böyle hiçbir şey de çıkmadı açıkçası. Yani çok az çıktı veya hatta çıkmadı gibi, bilmiyorum ben en azından. Siz nasıl etkilendiniz? O dönem ne yapar bir sanatçıya böyle bir dönemler?
3: Ya ben aslında 2018'de mezun oldum. Daha yeni yeni hayatımı oturtturma dönemindeydim. Daha pandemi patlamamıştı ben. Pandemi olayları daha çıkmamıştı ben Bodrum'a geldiğimde. Ve şöyle bir şey oldu. Birden pandemi çıktı ve insanlar pandemide Bodrum'a geldiler. Bodrum'a kaçtılar. Hani ilk buldukları fırsatta ya da bu sırf Bodrum özelinde bir konuşmuyorum bunu. İşte Antalya'ya kaçtılar, Çeşme'ye
0: Evet.
3: kaçtılar. Hani artık Alaçatı hani bu tip yerlere kaçma eğiliminde bulundular. Çok da haklılardı bu arada. Hani şehrin sıkışmışlığı ve şehrin karantinasıyla bu tip tatil bölgelerin karantinası biraz daha farklı oluyor.
0: Evet.
3: Bodrum hani İstanbul gibi böyle çok ağır atlatmadı ya da
0: Doğru.
3: Ankara gibi ya da büyük şehirli metropoller gibi çok ağır atlatmadı. Biraz daha rahattı aslında. Kişisel alanlar çok olduğu için hani sonuçta burada hep iki katlı evler işte herkesin aslında kendi hayatı var. Pandemiden evet bir nebze etkileniyorlar ama zaten insanlar burada kendi dünyalarına geri dönüyorlar aslında ev almıyorlar. Hani bir alan ve bir dünya yaratıyorlar. Oradan zaten normalde çok eğlenme ve şey dışında çok çıkmıyorlar.
0: Anlıyorum.
3: Pandemide öyle oldu. Biraz daha rahat geçti aslında. Onu net bir şekilde altını çizebilirim.
0: Peki sizin alanınızda o pandemiyi tanımlayan, pandemiyi anlatan, o günlerin işte kasvetini, büyük kentler içinde olsa sadece, onları çizen, yazan, yontan bir takım eserler çıktı mı hiç? Sanki çıkmadı gibi, bu tuhafıma gidiyor benim. Ben bekliyordum doğrusu sen.
3: Yok ben hani şöyle bir şey aslında ben o dönemde hani tamamen bir serimi aslında bu figüratif serilerim aslında daha o zaman yeni yeni oturtturma çabasındaydım ve çalışmasındaydım. Aslında İzolasyon diye bir sergi çıkarttım ilk sergim
0: Ha,
3: bu
0: ne güzel.
3: serinin. Ve bu izolasyon ilk önce pandemi diye baktım metni ele alırken. Ondan sonra dedim ki konu pandeminin çok dışında
0: Anlıyorum.
3: aslında. Hani konu insanın benliğiyle alakalı, özbenliğiyle alakalı ve özbenliğine nasıl aslında kırbaç vurduğuyla alakalı bu yarattığı personalar, şeyler arasında hani aslında ben ne istiyorum sorusunu en çok pandemide yaşandı aslında. Hani ben ne yapıyordum, aslında ben ne istiyordum, ben niye bunları yaptım soruları genel etrafımdan çok denk geliyorum. Hani pandemide bir farkındalık oluyor aslında. Tabii heykel tabii fiziksel olarak bir yere gitmeniz gerekiyor. Bir atölye yani evde üretebileceğiniz ya da yani bir şey değil. Yani daha doğrusu benim yapacağım işler evde üretilecek işler değildi. O yüzden o dönem yazmayı tercih ettim. O ara kurguladım, kafamda oturtturdum, şey yaptım. İzolasyondan sonra dedim ki bu konu bu kadar basit değil. Katman serisi geldi. Katman serisinin hemen ardından hani çok doğurgan bir konuydu. Ondan sonra bireylerin iç benliğine döndüm. Yani aslında tüme varım yaptım orada. Ve bireylerin iç benliğine döndükten sonra şöyle bir durum oldu. Bu aslında dedim izlenilecek bir şey değil. Yani bir bireyin bir manipülasyonla kaldığı iç dünyası izlenilecek bir şey değil dedim ve serinin adını izlenecek bir şey değil diye koydum. Ama bunların hepsinin başlangıcı pandemiydi.
0: Üretken bir dönem olmuş.
3: Evet, benim için üretken bir dönem
0: Yani
3: oldu.
0: benim için de çok yazıp çizdim yani bazen hani özlemiyor değilim. Peki bu program sırasında biz üç kez de müzik arasına gidiyoruz. İzin verirseniz bir parça dinleyelim. Sizi de dinlendirmiş oluruz. Sonra ikinci bölümde devam edeceğiz. Sayın Berkin Günsay'la söyleşimize. Bu bir istek parçası. Yurt dışından bizi dinleyen bir dinleyicimiz adını, soyadını, parçanın adını vererek bu parçayı çalar mısınız demiş. Hiç bilmediğim Japon bir sanatçı. Japonya bir genç oyuncu aynı zamanda şarkı da söylüyor. İsmi Kuyu Sakamoto, parçanın adı da Sukiyaki.

0: 25 Eylül 2026 Cuma günü her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Önce Sağlık programında konuğumuz Berkin Günsay'la söyleşimizi sürdüreceğiz. Müzik arasında da Japonya'dan bir sanatçıyı Kuyu Sakamoto'yu dinledik. Sukiyaki isimli parçayı seslendirdi. Evet Ayşegül, nereden devam ediyoruz?
1: Ben tekrar sergilere dönmek istiyorum. Sergilerde biz de böyle sevimli bir afişi yapmaya çalıştık. Orada bir insan ve hayvanı birlikte görüyoruz. İnsan ve hayvan ilişkisi aslında pandemi dedi Selim Hocam. Pandeminin de başlangıçlarından biri yaban hayatına müdahaleydi. Ve insan ve hayvan ilişkisi de teknoloji ve gelişmişlikle birlikte farklı bir boyuta gidiyor. Senin bu ilişkiyle ilgili bakış açın nedir ve bunu işlerinde nasıl ortaya koyuyorsun?
2: Yani hayvanlar ve insan aslında birçok tasarımımızda ve kullandığımız şeyde hayvan etkisi var. Hayvan tasarımları mevcut. Hayvanlardan alınan ve şeylerden yapılan tasarımlar mevcut. Ama ben kompozisyonlarımda hayvanları biraz daha hani insanların içerisinde daha böyle soyut bir yerden yaklaşarak bakıyorum. Yani mesela sizin büyük ihtimal tam söylediğiniz şey Semt Gergedan'ı isimli bir çalışmamdı. Ben orada mesela o Semt Gergedan'ı İtalyanca bir atasözünden çok etkilendim. Çok böyle boş işlerle uğraşan insanlara her şeyi yaptım, bir gergedana oturmadığın kaldı der gibi. Bir gergedan sonra bizde de aslında hani bir gergedana oturmayanlar çok fazla var. Özellikle haberlerde ve şeylerde denk geliyoruz. Hani çok ciddi Türkiye'nin problemleri var. Bu özellikle o yeni nesilde daha fazla, bilmiyorum sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla mı bu daha fazla, aslında hep aynıydı, sosyal medya ortaya çıkınca daha görünür hale mi geldi yoksa daha mı fazlalaştı bilmiyorum, ama bunların haberlerini ve şeylerini daha fazla duyar oldu. Ve hani benim işim de 3 aşağı 5 yukarı hani büyük bir kısmı aslında sanayide ve şeyde geçiyor. Orada da böyle bu tip sanayilerde böyle meydancı dediğimiz tipler var. Onlardan böyle esinlenerek şey yaptım. Semt Gergedan'ı ismini koydum ve şey yaptım. Hani ve gergedan da aslında bir cinsel çağrım, hani şey çağrışımını şey yapıyor. Hani eşcinsellikle bir araya getirilen bir aslında bir figür. Ben de diyorum ki hani bu şeyde hani bu insanlar aslında hani suçlu değil, hani aslında gerçekten bir sistematik olarak boşlukta kaldıkları için böyleler. Var bu işte bir eşcinsellik deyip aslında gergedana oradan da bağlamış oldum. Çok bir yönlü bağlamış oldum. Çok imges, güzel bir imge oluyor. Yani hayvanları ben sürekli ya da şeyleri imgesel olarak kullanıyorum.
1: Aslında politik bir dokunuş da olmuş orada ötekileştirenlere yönelik bir cevap da olmuş işinin içinden. Berkin sorular da alıyoruz. Ben bir soru daha sormak istiyorum eğer Selim Hocam da izin
0: Evet.
1: verirse. Sen de tanıyorsun. Şair Akın İşcan de bizi dinliyor. Şöyle sormuş sanıyorum sana karşılık soramadığını. Bireyin sistemi müptelası olmaması açısından Berkin'in bir önerisi var mı diyor.
2: Aslında onun hala arayışındayım. Hani ben aslında bunları söylüyorum ama bir çözüm sunamıyorum. Zaten çözüm sunmak aslında hani burada sosyologların, siyasilerin, bilim adamlarının işi. Ben sadece hani bir şeyi gördüm ve bunu şöyle görsel bir dilde oluşturdum. Ve görsel dilde böyle bir şey var diye söyledim. Gerçek hani artık benim görevim bu kadar. Ben söyleyebiliyorum, tanımlayabiliyorum. Ve buna da sanat dediler, bana da sanatçı dediler sağ olsunlar. Hani Ve şöyle aslında ara ara hani çok hayatımda kaçmaya çalışıyorum. Çok da arayıştayım bu konuyla ilgili şey arayıştayım. Ama hani net bir şekilde böyle kaçabilirsiniz diyeceğim bir şey bulamadım.
0: Bir Ayşegül, eğer müsaade edersen buradan
1: Tabii.
0: belki ilintili olarak bir soru geldi aklıma. Bu tüketim toplumunu eleştiren sanat kolları, sanatçılar kendileri de bir sanat piyasasının bir tüketim nesnesine dönüşmesini nasıl değerlendiriyorlar? Bu bir çelişki gibi görünmüyor mu size?
2: Tabii şey şöyle bir konu. Şimdi bu tabii her sanatçının farklı çözümleri vardır, farklı şeyleri vardır. Ben bunu ben kendi açımdan cevaplayabilirim bunu. Ve kendi açımdan şöyle bir şey, ben figüratif olarak ve estetik olarak kullanmamın sebebi, estetiği kullanmamın sebebi güzel olsun, alınsın diye değil. Çok dark bir konu veriyorum. Hani çok nasıl anlatayım? Çok ağır bir konu aslında. Ve hepimizin yaşadığı bir konu. Ve bu konunun bir şekilde dikkat çekmesi lazım. Bunu aslında bu dikkati figüratifle çekiyorum. Aslında oradaki figüratif ve estetik algı gel gel seversin mantığı. Ondan sonra çok dark bir konu veriyorum. Ve izleyiciye oradan sonra onunla karşılaşıyor. Herkes de bir şekilde hani bu konudan muzdarip olduğu için yani ama uzağından ama yakınından şey yapıyor. Bunu köprü kuruyor. Ve bazıları da mesela koleksiyonunu almak istiyor. Hani koleksiyon ediyor. Ben de onu aslında şöyle nitelendiriyorum. İnsanların yaşadığımız şu an herkesin aslında evi, ofisi bir meydanı gibi düşünüyorum ve yaşadığımız olaylar bir meydana anıt dikme gibi yaklaşıyorum bu konuya ve şu yaklaşımda bulunuyorum. Eğer hani bunu yaşamışsa bununla ilgili bir olay yaşamıştır. Bununla ilgili bir şey yaşamıştır. Artık onu evine ya da ofisine ya da neresiyse kendi alanında, kendi meydanında bir yere koyacak ve aslında kendi yaşadığı o ironik durumu anıtlaştıracak niteliğinde iş olduğu için aslında kavramda burada böyle baktığım zaman, böyle yerleştirdiğim zaman, böyle konumlandırdığım zaman çok da çelişmiyor aslında.
0: Evet. Bir müzik arasında daha gizli zaman küçük bir sorum olacak. Terminolojik olarak tamamen cahilliğimi lütfen hoş görün. Şimdi benim bir tane yakınım var. Kendisi görsel sanatlarda oyuncu, bir sanatçı. O bir yeni dizi, yeni film, yeni tiyatro eserinden bahsederken bu iş diye bahsediyor. Siz de iş dediniz bir iki eserinize. Neden buna iş deniyor? Bu bir şey değil mi? Sanki böyle tuhaf geldi bana. Niye işte bu yontu, bu tiyatro eseri ya da bu parça, müzik filan denmedi. Bu iş iyi, bu iş de şöyle oldu filan deniyor. Bu iş deyimi nereden geldi ya? Değiştir bunu ya.
2: İş ya da yapıt kullanıyorum ben. Evet, böyle
0: Yapıt
2: bir
0: çok daha güzel. İş sanki böyle sadece parayla ilişkili bir olay gibi geliyordu. Onun için tuhafıma gitti.
2: çok haklısınız. Eser de çok iddialı oluyor. Hani böyle hani eseri aslında ben
0: Olsun
2: karar veremem.
0: ya. Yani bir kere sizinkiler hak ediyor o iddialı olmayı da.
2: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben kendimi sanatçı olarak da hani konumlandıram her şey yapamıyorum. Hani ben sanatçı adayıyım diyorum hep. Hani sanatçı olduğumu bundan 50 yıl sonra belki bilmiyorum hani bir süre o zaman onu gösterecek. Bunların da eser olduğunu zaman onu gösterecek. Hani ben buna iş derken aslında bu yani şey değil hani o para kazanma işi ya da şey olarak işti yani.
0: Bu benim şeyim herhalde, tuhaf
2: Düzelteyim ama bu
0: değerlendirme
2: doğru
0: oldu.
2: bir söylem. Aslında yani doğru bir haklısınız. Öyle şey yapınca parayla şey diyor düşünülüyor ama evet bundan sonra yapıt olarak ben onu
0: Siz söyleyin,
2: nitelliyorum.
0: siz çoktan hak etmişsiniz onları, eser ya da yapı demeyi. Sayın Berkin Günsay'la söyleşimizi sürdüreceğiz. Bir müzik arası daha. Bu kez İran'a gidiyoruz. Amir Mahan isimli sanatçıdan. Türkçe'ye kalbimi sende kaybettim diye çevireceğimiz bir parça dinleyeceğiz. Razonias.

0: Amir Mahan'a dinledik. Razo Niyaz isimli parçayı seslendirdi. 25 Eylül 2026, her cuma olduğu gibi saat 13'te başlayan Apaçık Radyo'daki Önce Sağlık programında konuğumuz Berkin Günsay. Bu bölümde Ayşegül'le yine senin sorularınla başlayalım. Son bölüme girmiş oluyoruz. Evet Ayşegül.
1: Evet, benim sorum yeni yöntem mi teknik mi demek lazım? Edebiyatta tartışılan çok değişik bir yazma yöntemi var. Yazma yöntemi demek de yanlış aslında ama bir araç var, yapay zeka. Son dönemde de çok tartışılıyor, ödüllerde çok tartışılıyor, kitap yazımlarında çok tartışılıyor. Yapay zeka nerelerde kullanılabilir, yaratıcılık nerede biter, nerede başlar diye. Ve tabii sizin alanınızda da görsel alanda da 3D yazıcılar var. Yine yapay zeka ile belli örnekler çıkarılıyor. Senin yapay zeka ile öncelikle ilişkin nasıl? Sence yaratıcılık nerede biter, nerede başlar? Ve hangi çalışmalarda yapay zeka kullanılıyor? Heykelde de çok kullanıldığını duyuyorum, biliyorum.
2: Şöyle ben şanslıyım. Yapay zekayı asistan olarak kullanmak çok istiyorum ama şu an biraz daha teknolojinin gelişmesi lazım şey olarak. Dijital modelleme ben de yapıyorum. Yapay zeka burada ciddi bir yardımcı oluyor aslında. Ama şöyle bir şey, mesela yapay zeka program olarak metrik olarak bakıyor. Hani ama mesela sizin suratınızın kalıbını birebir metrik olarak çıkarttığımız zaman baktığınız zaman ona %70 %60 benzer. Birebir benzemez. Aa, halbuki benim suratımdan kalıp alındı. Hani her şey milimetrik. İşte heykeltıraşın görevi aslında orada. Hani sizin portrenizin algıdaki portrenizle, hani insanların algıladığı portreyle gerçekte birebir portreniz aslında farklı. Yapay zeka bunu da anlayabilir moda gelemedi maalesef. Yapılan şeyleri işte Genesis diye bir sistemi var bunun, modelleme sistemi var. Yani belli başlı almış tipoloji olarak işte Genesis 1, Genesis 2, bazı yani tipolojilere baktığımız zaman aslında 16-17 tane karakter var. En yakınını buluyor ve sizin suratınıza en yakın suratı seçmeye çalışıp bunu boyama yöntemiyle şu an çözmeye çalışıyor. Şey yapmaya çalışıyor. Ama işte algıdaki sizin suratınız çok daha farklı. O zaman o gölgeleri, ışık gölgeyi tamamen algılayabildiği zaman bence çok doğru modellemeler yapacak ve şey yapacak. Burada çok anatomik ve ciddi hataları mevcut. Yani endüstriyel olarak hani daha böyle katı formla, daha katı modelleme dediğimiz şeyleri çok güzel çözmüş ama organik modellemede çok ciddi sıkıntıları var şu an yapay zekanın.
0: Ne diyeceksin Ayşegül buna?
1: Doğru olduğunu düşünüyorum. Yani zaten yorum yapacak durumum yok ama ben hiç gölgelemeyi mesela düşünmemiştim. Sadece yani hiç ışıkla ilişkisini düşünmemiştim. Sadece bir yapı olarak aynısını çıkarabilir diye düşünmüştüm. Ama tabii ışıkla ilişkisi, dış ortamla ilişkisi çok çok önemli. Bir de bu yapay zeka ile çalışan artık printerların mı, yazıcıların mı diyelim, malzeme kısıtı da var anladığım kadarıyla.
2: Yani bütün malzemeleri, yani şu an metal bile döken 3D printerlar var, şeyler var. Yani,
1: Demek ki
2: sanırım.
1: malzeme kısıtı da yok Selim Hoca.
0: Yani adı üzerinde Ayşegül sevebilirsin ama adı üzerinde yapay ya. Neyse. Bu arada dün bir yayın sana gönderdim sanıyorum. Belki 30 saniye izin ver, bir şey söyleyeceğim. Yurt dışına bir öğretim üyesi yılda 200 yayın 14 kitap bölümü yazmış. Hepsini yapay zekayla yazmış bunları. Yani bundan utanılır mı, övünülür mü, o da ayrı bir şey. Neyse, da bir parantez olsun benden. Bir yayın çıktı, haber çıktı. Evet, evet Aşül, şöyle.
1: O zaman da insan eliyle bir işin yapılmış olması belki de yapay zeka döneminde daha da değerini arttıracak diye düşünüyorum işlerin. Doğru mu Berkin? Sen nasıl bakıyorsun? Yoksa tam
2: Yani
1: tersi mi?
2: yo hani aslında hani esas olan şey görsel olarak ya da şey olarak da bir şeyin nasıl anlattığınız, nasıl konu edindiniz, ne kadar derinleştiniz. Siz derin değilseniz bir konuyu ele aldığınızda şey aldığınızda yapay zeka zaten ona göre bir veri veremezsiniz. Yapay zeka da ona göre bir veri işleyemez. Hani bu insanla çok bağdaşır bir konu ve işin hani konu ağırlığı olunca duygular ve şeye girince zaten yapay zeka bu konuda şu an eksik. Yarın tamamlar mı kendini bilemiyorum. Ama şu an mesela hani o hisleri şeyleri algılayabilecek bir durumda değil. Yani şu an tamamen tahminle ve
1: Algoritmalarla.
2: kombinasyonlar yaparak bir şeyler bulmaya çalışıyor. Yer yerde güzel isabetli oluyor ama genel olarak ciddi olarak sıkıntılı. Şimdi ben şunu hep bahsediyorum. Mesela bugün dün kaynak makinesi kullanıyorduk, spiral kullanıyorduk. Bugün işte CNC kullanıyoruz ya da 3D printer kullanıyoruz. Bu aslında bir makine kullanımı çok da şey değil benim gözümden. Hani, işte kötü bir şey değil. Büyük ihtimal o Rönesans döneminde şey çok konuşulan heykeltıraşlar da hani ellerinde bugün 3D printer olsaydı onlar da kullanırdı bugün yani. Hani öyle bir gerçeklik var. O yüzden ben geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir asistanlık yapıyor aslında çoğu zaman. Şey
1: Evet.
2: yapıyor.
0: Bir Rönesans görüşünü savunan birisi olarak hani bu böyle yardımcı ve işi kolaylaştırıcı bir alanda kullanılırsa hiç itirazım yok. Ama bunun her şeyin üzerinde çıkmasından korkuyorum. Endişem orada sadece. Bir şey soracağım. Bu tüketim toplumunda özellikle sağlık alanı, sağlık konusu, iyi yaşam, uzun yaşam giderek böyle tüketilebilir bir takım ürünlere dönüşüyor. Bunu biliyoruz. Peki bu konuda böyle hani hep tüketim toplumu bize ideal bir beden nasıl olmalı? Bunları hep empoze ediyor, bunun formüllerini bize dayatıyor. Sanat bu ideal beden baskısını bozabilir mi? Yani böyle bir ilişki var mı acaba güncel akımlarla sanatın bu açıdan çeliştiğini düşünebilir miyiz?
2: Yani sanat aslında yani hep şey yapmıştı, kullanılmıştır aslında hani pazarlamada şimdi aslında bizim estetik algımız, bugünkü vücut duruşlarımız, şeylerimiz bugünkü oran, altın oran postürleri işte bir bakıyoruz 1900'lerden sonra aslında sanayi devriminin hemen arkasında o ilk pazarlamacıların tanıtımı sonucunda oluyor aslında. Ondan önce daha aslında mesela özellikle kadınlardan bahsedeyim daha anlaşılır olması için. Kadınların mesela daha balık etli kadınlar daha estetik bulunuyormuş. Özellikle Rönesans dönemlerinde, işte Barok dönemlerinde, şey dönemlerinde. Tabii birden yavaş yavaş işte zayıf kadın, şey kadın moda olmuş. Ve o modayı aslında işte afişlerle, ressamlarla, heykeltıraşlarla çalışa çalışa şey yapa yapa hani ajansla o zamanki ilk ajanslar ve şeyler sanatı kullandı. Evet sanat olarak kullanmadı ama hani bir pazarlama ve reklamcılık olarak kullandı ama hani ciddi bir mermilerinden bir tanesiydi o sanatçılar.
0: Doğru, o dediğiniz gibi o balık etli ya da balık tenli mi denir? İnsanlardan bir dönem böyle 1960'larla beraber Twiggy diye bir manken vardı. İp ince böyle 38-40 kilo. Onun bedenini özendirildi. Birden o gündeme geldi. Sonra herhalde dediler ki böyle olunca daha az kumaş tüketiliyor. Aman biz daha fazla kumaşa dönelim diye tekrardan geri geldi falan böyle. Demek istediğim buna hep sanatçılar da uyar mı? Resimde olsun, heykelde olsun yani. Ya şimdi artık zayıf, ben de zayıf çizeyim falan böyle bir şey yok herhalde. Ya dediğiniz gibi
2: Yani
0: tanıtım için kullanılırsa falan istenirse herhalde ona belki ürün satılır, verilir falan ama Karşı çıkma
2: Yani
0: önce olarak kullanılır mı?
2: sanatçılar dediğimiz zaman çok geniş oluyor.
0: Doğru.
2: Ama genel olarak yani daha kendime yakın ve kendimden bahsederek bunu cevap vereyim aslında. Ben figürlerimi kullanırken aslında Orta Avrupa diye bir tipoloji var. Hani ve insanlar bunu seçmemin sebebi daha kimliksiz olsun diye. Hani daha normal, daha şeyden olsun diye bu Orta Avrupa standart en az dikkat çeken tiplemeler oluyor aslında şey oluyor. Nasıl anlatayım size? Ben bu yüzden mesela kullanıyorum ama başkaları tabii bunu nasıl kullanır onlar hakkında çok da ahkam kesmek gibi oluyor. Hani onu da yapmak istemiyorum.
0: Anlıyorum tabii. Evet Ayşegül. Son
2: Bundan
0: sorular geldi.
2: sonraki projelerden de söz edelim. Hiç söz
0: Evet.
2: etmedik. Şu anda Dibek Lağan'da bir sergi var. Ama bundan sonra da farklı sergiler olacaktır diye düşünüyorum. Berk'in bundan sonraki projeler neler? Karma sergiler mi? Yoksa solo sergi mi? Bir de sadece heykelde mi ürün vermeyi düşünüyorsun? Yoksa resim gibi, edebiyat gibi, şiir gibi farklı alanlarda da bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Açıkçası şimdi buradan sonra ilk sorunuzu cevaplayayım. Buradan sonra Loft Art var. Loft Art Space'te Arşiv diye sergimiz var. 2 Ekim'de karma sergi. Bir süre karma sergilerle devam edeceğim. Ve oradan sonra bir tam daha kişisel yapacağım ama 2 senedir araştırdığım bir konu var aslında. Dijital ve heykel olarak şey yapacağım. Aslında bunun ilk denemeleri Loft Art'ta sergilenecek. Ondan gelecek hani oradaki gözlemlerime göre işleri ya da yapıtları daha hangi yöne yetiştirebilirim ya da hangi yönde daha yetkin hale getirebilirim mi görmüş olacağım. Bir de biraz daha gelenekselliğe gitmek istiyorum ben aslında. O üçgeni yakalamaya çalışıyorum. Yani hem dijital hem geleneksel hem de hani figüre heykel şeyi bir araya getirmeye çalışıyorum ama hani uzun zamandır da bunun çok arkada çalışmalarını yapıyorum ama şöyle bir şey var. Küçük bir hata yaptığınız zaman mesela gelenekselde el işine dönüyor. Dijitalde küçük bir hata yaptığınız zaman oyuncağa dönüyor falan. Böyle bir çok ip üstünde bir yürüme. Hani şey var onu tam oturtturamadım. Yani şey yapıyorum. Onun arayışını hala arayışlarına devam ediyorum. İşte o dijitalle bari dedim hani üçgeni kurmayayım da ikilem kurayım işte dijital heykel. Yavaş yavaş ilk şeyleri ilk meyvelerini veriyor. Verecek işte Loftat'la beraber. Ondan sonra 2 Ekim'de hepinizi de bekliyorum bu arada.
0: Bu 2 Ekim'deki sergi açılışı tam olarak nerede, onun duyurusunu da yapmış olursunuz belki, onları da söylemek mümkün mü?
2: Loft Art Space arşiv sergisi İstanbul Nişantaşı'nda.
0: Ha, çok iyi.
2: işte,
0: Siz de geliyorsunuz yani İstanbul'a.
2: evet ya bir mecbur bir ayağınızda İstanbul'u hani olmak durumunda kalıyor. Bir ayağınız da Ankara'da olmak durumunda kalıyor. Hani
0: Ben notumu alayım. Evet Ayşegül, var mı son bir sorun?
1: evet, biz kapanış için de bir soru hazırlamıştık.
0: Evet.
1: Çağımızın hastalığını tek bir heykelle anlatacak olsan nasıl bir heykel tahayyül ederdin, hayal ederdin?
2: Yani aslında bu heykeller, yani şu an yaptığım hep heykellerin hepsi bir stres sonucu, bir kaygı sonucu oluşan, o kaygının stresi sonucu oluşan heykeller. Ama hani stresin yarattığı hastalıklar ve şeyler, aslında birçok hastalığımız stres kaynaklı, şey kaynaklı. O yüzden o konuyu çok ele alırdım ama şimdi bir simge ve sembol ve imge denen bir üçleme var. Yani konuyu çok derinine girmek istiyorsak aslında imge olarak ama şeyin mesela stresin imgesini bulamıyorum. Hani şey yapamıyorum. Bulabilirsem bunu bulduğum zaman size mutlaka buldum diye ileteceğim yani. Hatta böyle bir çizimi ya da ben bunu böyle bir şey yaptım diye size ileteceğim yani direkt.
0: Mesela benimki yapay
1: Ben
0: Sayın Berkin Gülsay, sağ olun. Çok teşekkürler, bize vakit ayırdınız. Böyle bir
2: teşekkür ederim.
0: sağlık programında hem renk kattınız hem de sanatla tıbbı da birleştirmemizde bir vesile oldunuz. Son bir parça daha sonra veda edeceğiz size ve dinleyicilerimize. Şimdi biliyorsunuz bir süreden beri İsrail ve Gazze'de olup bitenlerle ilgili bazı sanatçılar seslerini çıkarıyorlar ve ortam toz duman, en son bu Venedik Film Festivali'nde ödül alan Yuval Abraham ve Rachel Zusaud'un filmi Naza, o da Film Ekin'de gösterilecekmiş, İstanbul'a da geliyor, böyle o filmi de izlemeye mümkün olacak. Onlar var ve bu arada müzikte de bir takım sanatçılar Gazze'yi dillendiriyorlar. Oradaki dramı anlatmaya çalışıyorlar. 1983 doğumlu Benjamin Hamon Hagerty isimli bir Amerikalı rap sanatçısı. Kendisi sahnelerde Macklemore ismini kullanıyor. Free Palestine dediği için adamı bir ipe çekmedikleri kaldı Amerikan sanat dünyasında. Ondan bu söylevi, bu sloganı kullandığı Hints Hall isimli parçayı dinleyerek veda ediyoruz. Evet, Macklemore ve Hints Hall karşımızda, ona kulak vereceğiz. Efendim çok teşekkürler ilginiz için. Dinleyicilerimize sevgili Günsay, sağ olun, çok teşekkürler, bize vakit ayırdınız, katıldınız, başarılar dileriz İstanbul'daki serginizde de.
2: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek
1: Çok
2: üzere.
1: teşekkürler. Çok
0: Sağ olun, iyi
1: teşekkürler.
0: hafta sonları, hoşça kalın.

Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş Ekin Gürova'ya teşekkür ederiz.
4: Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Kopuk Bağlar'dan merhabalar. Kopuk Bağlar her cuma saat 14'te sizlerle beraber. Bunu söyledim ama bundan sonraki yayın programımız 65. yayın döneminde program saatimiz değişecek. Cuma 14'te sizlerle beraberdik. Bundan sonra cumartesi saat 10.30 itibariyle 10.30-11 saatleri itibariyle sizlerle beraber olacağız. Ben Hasan Ateş. Bu hafta yalnızım. Sevgili Fatma yok ama umuyorum önümüzdeki hafta yeni dönemde 65. yayın dönemimizde bizlerle beraber olacak. Destekçimiz Güneş Ekin Gürova'ya teşekkür ederim ve teknik masada sevgili Salih'e çok teşekkür ediyorum. Bugün yine ilginç bir nesneyi konuşacağız. İlginç, özel ve belki okulların açılması nedeniyle de sevgili Fatma geçen hafta silgiyi konuşmuştu. Bu hafta da biraz kalemden ve zamanımız yeterse de belki birazcık kalemin en büyük sırdaşı, yareni olan belki kalemtıraştan bahsederek üçlüyü tamamlamış olabiliriz. Dilerseniz şöyle başlayayım. Yani kalem dediğimizde tabii ki aklımıza çoğunlukla ahşap gövdeli kurşun kalem ya da tükenmez kalemler geliyor. Oysa bugün itibariyle bakıldığında son derece yaygın ve çeşitlenmiş bir nesneden bahsediyoruz. Türkçe, Arapça'da galam sözcüğünden geçmiş. Galam, kamıştan yapılan yazı aracını da ifade ediyormuş. Kamışın ucu kesilip biçimlendirilerek mürekkebe batırılıyor ve yazı yazmak için kullanılıyor. Bugün farklı malzemelerden yapılmış araçlardan aynı adı vermemiz söz konusu aynı nesneye. Ama söylediğim gibi son derece gelişmiş, çeşitlenmiş, türevleri olan bir nesneden bahsediyoruz. İngilizce'deki pencil sözcüğünün yolu da buradan geçiyor aslında. Önceleri grafit uçlu kalemi değil de ressamların kullandığı ince bir fırçayı anlatıyormuş. Sözcük eski Fransızca'daki pinsel üzerinden Latince'de pinsilusa üzerinden bugüne kadar uzanıyor. Bunun anlamı küçük kuyruk demekmiş. Bir araya toplanmış fırça kılları küçük bir kuyruğa benzetiliyormuş. Daha sonra aynı ad kağıtta ince iz bırakan grafitli yazı ve çizim aracına da verilmiş. Dolayısıyla bugünkü modern anlamını buradan kazanıyor. Bizim kurşun kalem dediğimiz nesnenin adında da aslında belki bir tür farklılaşma söz konusu. Siyah uçlu kurşundan yapılmıyor, grafitten oluşuyor. Grafitin bir madenden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu madenin ve türevini anladığımızda aslında kurşun kalemin de yerleşik adının tarihsel bağlamına oturtmuş oluyoruz. Modern kalemlerde grafit çoğunlukla killerle karıştırılıyor. Karışımdaki oranlar değiştikçe ucun sertliği ve bıraktığı izin koyuluğu da değişiyor. Buradan bir belki kalemlerin üzerindeki yazılarda bir anlam kazanıyor. Onun üzerinden örneğin 2B, HB gibi ifadeler görürsünüz. İşte bunlar tam da oradaki açıklığı ya da sertliği ifade ediyor. Böylece elimizde tuttuğumuz tek bir nesnede birkaç dönem yan yana gelmiş oluyor aslında bakıldığında. Sözcüğünde kamış ya da fırçanın geçmişi kurşun adında da eski bir malzeme ile bugünkü belki grafit ve kili ifade eden bir maden ve bileşimle de somut anlamını kazanmış oluyor. Tabii ki kalem dediğimiz şey aslında yazılı kültürünün en önemli dile gelişi diyelim. Yani sözün dile getiriliş aracı ya da somutlandığı yer denilebilir belki. Yani sözün, sözcüğün, cümlenin bir matbuat üzerinde dökülmesini sağlayan en önemli araçtan bahsediyoruz. Bunun tarihine dilerseniz biraz değinelim. Tabii ki insanlık yazıdan önce de yani bugünkü modern yazı ve bu yazıyı oluşturan belki bir nesne olarak kalemden önce de bir takım şekiller, görseller oluşturuyordu. Ama bunları daha ziyade belki daha kalemin öncülleri sayabileceğimiz taşlar ve belki ahşap, tahta nesnelerden oluşturuyordu. Yani dolayısıyla milattan önce belki de 2300'lerde başlayan yazı serüveniyle beraber bugüne kadar bir farklılaşarak gelen bir nesneden bahsediyoruz. Bu anlamıyla bakıldığında da yani bugün elimize aldığımız kalemin geçmişinin belki tarih öncesi mağaralara kadar gittiğini düşünmek çok mümkün. Yani Mezopotamya'daki sivri yazı aracı olarak kalemin tarihiyle başlayan bir süreçten bahsediyoruz. İşte buradan kil tabletlere uzanacak olan papirüslere kadar uzanacak olan bir süreçten bahsetmiş oluyorum.
Antik Mısır'da da kalemler kullanacaktır. Yani milattan önce 3200'lerde Antik Mısırlarda artık kamış bitkisinin gövdesinden kalemler üreteceklerdir. Kamışın bir ucu sivriltilerek yarılarak kalem ucuna dönüştürülüyordu. Böylece katipler mürekkeple daha ince ve düzgün çizgiler yazabiliyorlardı. Dolayısıyla kalemin yanında bir yazı yüzeyine de ihtiyaç vardı bu dönemde. Hafif ve taşınılabilir papirüs tomarları bu ihtiyacı karşılayan nesnemiz olacak. Mısırlı katipler is ve suyun bir bağlayıcı maddeyle karıştırılmasıyla elde edilen mürekkebi kullanacaklardır. Yazdıkları hiyeroglifler hem karmaşık hem de görsel açıdan etkileyici olacaktır bu biçimiyle. Kamış, kalem ve papirüs edebiyatın ve belki de öğrenmenin gelişmeliği beraber kayıt tutma, ticaret, diplomasi açısından da önemli bir nesne olacaktır. Antik Yunan'a baktığımızda da metal uçlu yazı araçları ve bal mumu tabletler kullanılacaktır. Taşınabilen ve yeniden kullanılabilen bu tabletler kayıt tutma, gündelik notlar alma ve eğitim açısından da elverişli birer nesne olacaktır. Yazı silinip aynı yüzeye yeniden yazılabiliyor bu dönem itibariyle. Bilinen en eski bal mumu tabletlerden biri milattan önce 4. yüzyılın başlarında bugünkü Uluburun denilen yerde olduğu varsayılıyor. Tablet üzerine bal mumu tabakası yerleştirilmiş ahşap bir çerçeveden oluşuyordu. Yazmak için bir ucu sivri, diğer ucu düz olan metal bir araç kullanılıyordu. Dolayısıyla sivri uç bal mumunu işaretler kazıyor, düz uç ise yüzeyi düzelterek yazıyı siliyordu. Antik Çin'e baktığımızda da burada da daha ziyade fırça kalemler kullanılacaktır. Milattan önce 300'lerde Antik Çin'de kullanılan bir fırça kalem veya bir kalem türüdür fırça kalem. Kamış kalem ve sivri yazı araçlarından farklı olarak fırça kalem yazıya akıcı ve sanatsal bir nitelik kazandırıyor. Fırçanın ucu hayvan kıllarından, sapı ise bambu veya ahşaptan yapılıyor. Çinli hattatlar fırçanın açısını ve uyguladıkları basıncı değiştirerek farklı kalınlıklarda çizgiler oluşturabiliyorlardı. Mürekkep çubuğunun suyla ezilmesiyle elde edilen mürekkep de Çin hat sanatının etkileyici yazı biçimlerini mümkün hale getiriyordu. Yine milattan sonra 600'lerde İspanya'da yeni bir yazı aracı kullanılıyor. Tüy kalem oluyor. Bu da kaz ve kuğu gibi kuşların tüylerinden yapılan bir kalem türü oluyor. 1800'lere gelindiğinde Avrupa'da en yaygın araçlardan birine dönüşüyor bu tüy kalemler. Buna dair çok detaylar var, yani tüyün, bu kalemin nasıl yapıldığına dair, ama buna çok fazla değinmeyeyim. Yine Mısır'dan bakarsak hazneli kalem türü var, bu da ilginç. Dolma kaleme göre modern sayılabilecek kalem türlerinden bir tanesi olduğu için buna değinmek istiyorum. Mürekkebi içinde taşıyan bir kalem fikrinin gelişmesi ile oluşuyor. Buradan bakıldığında 953'lerde Fatimi halifesi El-Muiz var. O ellerinin mürekkebe bulamayan bir yazı aracı istiyor ve bunun üzerine kendisine mürekkep haznesi bulunan bir kalem yapılıyor. Bu da bakıldığında belki hazneli kalemin ilk öncülerinden sayılabilir. İslam coğrafyasından çıkacaktır. Buna birazdan da değineceğim. İslam coğrafyası için yazı son derece önemlidir. Kalem son derece önemlidir. Bu Osmanlı açısından da bu son derece önemlidir. Yani yazı yazan insanlar, bürokrasinin kendisi bir kalemi sınıfı var çünkü vesaire. Buradan devam edersek bu hazneli kalemin belki daha sonraki gelişkin bir biçimini de Leonardo da Vinci tarafından sağlanacaktır. Vinci yalnızca resim ve müzikte değil, yazı araçlarıyla da bildiğiniz gibi ilgilenmiştir. Mürekkep tonunun düzenli oluşmasından hareketle kişisel kullanım için hazneli bir kalem yapmış olduğu ifade edilir ya da Da Vinci'ye böyle bir düşünce atfedilir. 1800'lere gelindiğinde John Schaeffer var. Bu penografik adı verilen bir kalemin patentini alıyor. Burada ticari başarı da söz konusu. İlk dolma kalem olarak tanıtılan bir kalem türü olarak kabul ediliyor bu. Sürekli mürekkep sağlama fikrini daha geniş bir kullanıcı kitlesine taşımış oluyor.
Penografikin uzunca bir kas tüyü var. Mürekkep haznesinde ise domuz mesanesi kullanılıyor. Bir kol ve düğmeye basılarak mürekkebin ucu akıcı bir şekilde denetleniyor. Bugünün ölçülerine göre basit görünse de aslında sonraki dönem için bakıldığında dolma kalemlerin geliştirilmesinde bir öncül kabul ediliyor. Yine Birmingham'da İngiltere'de 1828'den itibaren çelik kalem ucu üretiminin söz konusu olduğu bilgisi var. Josiah Mason ve John Michell gibi üreticilerin öncülük ettiği bir çelik sanayisinin ya da çelik uçlarının seri üretimini mümkün hale getiriyorlar. Bunlar üretimin en yoğun döneminde dünyadaki çelik kalem uçlarının %75'ini buradan karşılıyorlar. Birmingham'dan. Çelik uçlu uçlar tüy kalemlere göre daha dayanıklı ve sürekli yeniden sivriltilmeleri gerekmiyor. Bu açıdan da kullanım kolaylığı sağlıyor ve tabii ki aynı zamanda da daha seri üretim gerçekleştirdiği için de fiyatlarda bir düşmeye sebep oluyor. Çelik uçlu kalemlerin yaygınlaşması 19. yüzyılın ikinci yarısında daha ziyade gerçekleşiyor. 1850'ler ile 1870'li yıllarda seri üretim hızlanıyor. Dolayısıyla daha güvenilir yazı araçları talep edenler açısından bir tercih sebebi olmaya başlıyor. Peki burada bir ara verelim. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Corporate Jazz'dan Pencils and Paper'ı dinleyelim. Sonra devam edelim.

Apaçık Radyo'dasınız. Kopuk Bağlar programı devam ediyor. Bugün kalemi konuşuyoruz. Çelik uçlu kalemlerden sonra şimdi de dolma kaleme değinmek istiyorum. Dolma kalem 1884 yılında Lewis Waterman tarafından tasarlanıyor. Lewis Waterman'ın kurduğu şirket ucu düzenli mürekkep akışı sağlayan ve sızıntıyı azaltan bir hava kanalı sistemi kullanıyor kalemde. Böylece dolma kalem yazmakta daha güvenilir hale geliyor. Tükenmez kaleme gelelim. Bizim hepimizin ve belirli kuşakların belki kalem deyince aklına ilk gelen şeydir tükenmez kalem. 1880'de Amerikalı John Lute tarafından patente alınıyor. Lute kalemin ucundaki küçük bir bilyenin haznedeki mürekkebi alıp yazı yüzeyine aktardığı bir mekanizma tasarlıyor. Ne var ki bu kalem kağıda düzgün yazamayacak kadar kaba ve kaba bir iz bırakıyor. Daha çok deri veya ahşap üzerine işaret koymaya uygun bir kalem türü. Bu nedenle çok ticari başarı elde edemiyor. Ama da yine de Lude'un tasarımı tükenmez kalemin belki de erken öncülerinden bir tanesi olacaktır. Ve özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında yeniden belki biçimlendirilip geliştirilecektir. İlk keçeli kalemler 1910'larda keçeli kalem geliştiriliyor. Tasarımda mürekkeple dolu bir gövde ve mürekkebin kontrollü akmasını sağlayan gözenekli bir uç mevcut. Bu yapı renkli ve belirgin çizgiler çizmeyi kolaylaştırıyor. Keçeli kalemler zamanla sanatçıların, çizerlerin, hattatlar arasında son derece yaygın hale gelecektir. Bugünkü kullandığımız birçok işaretleme ve vurgulama kalemi de bu araç türüne ve ya da bu araç kalem ailesine aittir denilebilir. Yine tükenmez kalemin belki geliştirilmesinde önemli eşiklerinden bir tanesi Macar gazeteci olan Laszlo Bru oluyor. 1938'de mürekkebin kağıtta buluşması sorununa bir çözüm arayışına giriyor. Mürekkep bileşimini ve bilyeli bir mekanizmayı geliştirerek daha düzenli yazan bir kalem üretiyor. Bu zamanla geliştirilecektir. Özellikle Britanya tarafından bu kalem türü zaman içerisinde yeni bir kalem biçimi haline sokulacaktır. Peki kalemin tarihi 20. yüzyılda tabii ki çok farklılaşarak ilerliyor ama belki bunlardan bir tanesi benim çocukluğumda da hayal meyal hatırladığım 1990'lı yıllarda üretilmiş olan Japon bir üretici tarafından üretilmiş olan 82'deki jel kalemler oluyor. Jel mürekkep su, pigment ve kıvam verici bir maddeden oluşuyor. Daha canlı ve yoğun renkler sağlıyor. Koyu renkli veya parlak yüzeyler dahil farklı malzemelere yazmayı mümkün hale getiriyor. Metalik, simli ve neon etkili mürekkepler jel kalemleri sanatçılar ve el işiyle uğraşanlar arasında da popüler hale getiriyor. 1990'lı yıllara gelindiğinde tabii ki özellikle teknik açıdan olağanüstü yeniliklerin yaşandığı bir dönem olacaktır. 90'lardan itibaren artık dijital kalemler de yaygınlaşmaya başlıyor. Bu önemli bir değişik. İlk dijital kalemler aslında geleneksel kalemin bir tür hissini taklit ederek ekrana daha hassas bir giriş yapmayı sağlıyor. 1996'da piyasaya çıkan böylesi kalemler var, markalar var. Dijital kalem kullanımı yaygınlaştıran cihazlardan bazıları olmaya başlıyor bunlar. Kullanıcılar kalemle yazabiliyor ve cihazın menülerinde gizlenebiliyor. Dijital kalemler ve akıllı kalemler özellikle 2000'li yılların ikinci yarısından itibaren çok yaygınlık kazanmaya başlayacaklardır. Hatta Türkiye'de de özellikle eğitim sektöründe ve benzeri şey akıllı tahtalar ve kalemlerin kullanılması gibi şeyler söz konusu olacaktır. Tabletler ve dijital çizim yüzeyleriyle çalışan bu araçlar el yazısını, çizimleri ve notları dijital dosyalara dönüştürüyor. Böylece çalışmalar saklanabiliyor, paylaşılabiliyor ve daha düzenli hale getirilebiliyor. Eğitimde özellikle çok yoğun kullanacaklardır. Çoklu ortam notları oluşturmak, tasarımda doğrudan ekran üzerinde çizmek ve el yazısıyla açıklama eklemek bu kalemler kullanım alanlarından bazılarını oluşturacaktır. Basınca duyarlı, avuç içi ekrana temasını ayırt etme ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri var. Tabii ki süreç çok hızlı ilerliyor ve bu teknik yeniliklerde 3D baskı kalemleri
zaman içerisinde gelişiyor. Çizimi nesneye dönüştürmek özellikle 1980'li yıllardan itibaren ortaya çıkan 3D yazıcılardan sonra 2002'den sonra 3D baskı kalemleri geliştiriliyor. Bu araçla beraber artık kullanıcıların havada çizim yaparak 3 boyutlu nesneler oluşturmasına imkan veriliyor. Dediğim gibi son derece gelişmiş tekniklerden bahsediyoruz. Belki bu dönüşümlerin en önemlilerden bir tanesi özellikle COVID dönemiyle başlayan antimikrobiyal kalemler diyebileceğimiz kalem türleri olmaya başlıyor. İlk defa aslında 2010'da geliştiriliyor bu kalemler ama COVID-19 salgını sırasında ise daha fazla ilgi görmeye başlıyor. Bu kalemlerin yüzeyinde mikroorganizmaların çoğalmasını sınırlamayı amaçlayan kaplamalar veya malzemeler kullanılıyor. Özellikle orta kullanılan kalemlerde hijyen kaygısının tabii ki öne çıkması, talebin artması, işletmelerin, sağlık kuruluşlarının, okulların, hanelerin ve belki gündelik hayatımızın her alanında artık bu kalemlerin bir biçimde kullanılmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla kalemin tarihine baktığımızda belki o siyah uçlu kalemlerden dijital kalemlere, mikrobiyal kalemlere kadar çok geniş bir yelpaze yani antimikrobiyal kalemlere kadar çok geniş bir yelpazenin oluştuğunu söylemek mümkün. Peki bu kaleme dair belki bir iki şeyi söyleyerek tamamlayayım. Belki bunlardan biz kendi coğrafyamızda yani tarihsel sürecimize bakıldığında demin de ifade ettim. Osmanlı Türkiye tarihine baktığımızda kalem son derece önemli. Hem kitap telifini hem neşrini kayıt altına almak bakımından Osmanlı Devleti'nin bürokrasisinin açısından son derece önemli. Osmanlı Devleti yöneten ve genel devlet mekanizması içerisinde önemli olan bir birim var. Kalemiye birimi. Kalemiye aslında memurları yetiştirmek üzere 19. yüzyılda mülkiye olarak daha sonra ortaya çıkmış olan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte kayıt ve bürokratik işlerin yürütüldüğü yerler olacaktır bunlar. Aslında devlet dairelerine belki denilebilir en kaba haliyle. Peki buradan son olarak da dilerseniz belki kalemden bu kadar bahsettikten sonra azıcık da kalemtıraştan bahsedeyim ve böylelikle bitirelim. Tabii ki bu ayrılmaz bir ikiliden bahsediyoruz. Kalemtıraşı ve silgi. İslam tarihinde de son derece önemlidir. Kalemle kurduğumuz ilişki ve orada kalem tıraşa dair de çok geniş bir aslında literatür de var. Yazı, kamış, yazıda daha ziyade başlangıçta kamışlar tercih ediliyor. Dolayısıyla kamış kalemin ucunun açılması ve düzeltilmesi için keskince bir alete ihtiyaç duyuyor. Tek parça bir tür küçük bıçak ya da neşteri andıran aletin temin içinde işte bir zanaatkar sınıfı diyebileceğimiz bir sınıf ortaya çıkıyor. Bu alet aslında su verilmiş çelikten imal ediliyor. Oldukça keskin, sivri uçlu, ahşap ya da fil dişi, kemik ve benzeri materyallerden yapılıyor. Sapa sahip süslü bir araçtan bahsediliyoruz. Burada kendisine ait adları da var. Yani kalem tıraş ile kamışın ve kurşun kalemin ucunun açılmasına dair zengin bir terminoloji de var. Kamışın üzerinde kesildiği kesme tahtasına makta adı veriliyor. Kamış kalem açmada en önemli husus kalem ağzının nasıl kesileceği bilgisi oluyor. Dediğim gibi bunlar son derece önemli bilgiler bu düşünce geleneği içerisinde. İslam dünyasında kalem ya da düz yahut köşeden meyilli kesilmesi gerekiyor vesaire. İlk defa açılacak kalemin önce boğum yeri bir parmak aşağısından kalem tıraşla giderilerek işe başlanıyor. Aksi halde sonra kalem şakkı düz olmayabiliyor ve kalem eğri gidebiliyor vesaire. Dolayısıyla bunlar son derece belki işin de teknik bilgileri olarak karşımıza çıkıyor. Peki sanırım sürem doldu ama kaleme dair bir şey daha çok kısa da olsa dinleyebiliriz değil mi? Bunu da Sinan Akçal'dan kalem parçasını dinleyerek bitirmek istiyoruz.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın lütfen.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güneş Ekin Gürova'ya teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo
2: Fizan Ekspresi.

0: Farsi dünyanın müziği.
1: Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
0: Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, Adagio'dan Presto'ya, Klasik Batı müziğinden Işıltılar programımıza hoş geldiniz. Teknik ekibimiz ve ben Nilgün Bilgiç sizlerle yeniden beraberiz. Geçtiğimiz hafta Opus 39 Mi Minör 1 numaralı senfonisini ve Vals Trist adını taşıyan Hüzünlü Valsini dinlediğimiz Fin besteci Jean Sibelius'la programımıza devam ediyoruz. Sibelius'un bugün dinleyeceğimiz ilk eseri Opus 43 Re majör 2 numaralı senfonisi. Aydınlık ve dostane bir havaya sahip olan ikinci senfoni belki de bu özelliğini İtalya'da bestelenmesine borçlu olabilir. 1900 yılında Sibelius, Fin Baron Axel Carpellan ile tanışır. Sibelius, baronun yardımıyla 1901 kışını ailesiyle birlikte İtalya'da Portofino yakınlarındaki Rapallo'da geçirir ve burada bestelediği ikinci senfonisini Baron Carpellan'a ithaf eder. Besteci ikinci senfonisini kamelyalar, güller, palmiyeler, badem ve selvi ağaçlarıyla süslü bahçesinden denizi gören odasında 1902 yılı başlarında tamamlar ve ilk kez 3 Mart 1902 tarihinde kendi yönetiminde Helsinki'de seslendirir. İlk senfonisi Çaykovski'nin 5. senfonisine yakın bulunan Sibelius'un 2. senfonisiyle benliğini kazandığı öne sürülür. Ülkesinin ünlü ve etkili müzik eleştirmenlerinden Karl Flodin'in Sibelius'u yeni Richard Strauss olarak selamlaması ve yeni senfoniyi bir şaheser kabul edişi, yanı sıra Beethoven senfonileri yönünde yol aldığını belirtmesi besteciye karşı ilgiyi oldukça arttırır. Birinci senfoni kadar çok çalgı içermeyen bu yeni senfoninin birinci bölümü 6-4'lük ölçüde, Re majör tonda, allegretto, orta derecede hızlı tempoda bir idil havasında başlar. Bölümde Finlerin özgürlük çağlarındaki pastoral ve barışçı yaşamı canlandırılır. Tüm yaylılar ve üflemeli çalgılar 6-4'lük ölçüde bir crescendo ile tutkulu bir biçimde tema verirler. Senfoninin biraz gelenek dışı duyulan ve çokça analiz edilen bu bölümü eleştirmenlerce gerçek bir devrim olarak nitelendirilir. İkinci bölüm 3-8'lik ölçüde andante, ağırca tempoda karanlık ve buruk bir anlatımla başlar. Kahramanlık duygularıyla yüklüdür. Pestondaki pizzikatolar koyu tınılı fagota ana temayı 4-4'lük ölçüde sunma olanağı yaratır. Ardından tempo hızlanır. Metal üflemelilerin sert akorlarıyla tehdit edercesine yükselirler. Sonra birden sıcak ve avutucu bir tema, andante sostenuto, ağırca ve temkinli tempoda yaylı çalgılar tarafından re bemol minör tonda duyurulur. Bu temaların değişimi dramatik bir hava oluşturur. Sibelius'un bile hakim olamadığı bir güçler savaşı gibidir. Üçüncü bölüm 6-8'lik ölçüde vivacissimo, çok canlı tempoda başlayan bir scherzo'dur. Senfoninin bu en kısa bölümü heyecanlı ve fırtına gibidir. Bu canlı scherzo 12-4'lük ölçüde lento e suave, ağır ve tatlı tempoda Bruckner stili bir lentlere benzer, sade bir trio bölmesiyle kesilir. Lentler nedir derseniz, özellikle Avusturya'nın kırsal kesiminde 3-4'lük yavaş ritimde çiftler arasında oynanan bir halk dansı olarak açıklayabilirim. Sibelius'un scherzosunun devamında obua si bemol notasını 9 kez tekrarlar. Scherzo'nun tekrarında Sibelius davul vuruşlarından kaçınır ve bölüm ara vermeden finale bağlanır. Dördüncü bölüm re majör tonda allegro moderato, ılımlı çabukluktaki tempoda önce 3-2'lik ölçüde 3 notalı figürün görkemli bir temaya dönüşmesiyle başlar. İlk bölüme göre daha berrak yapıda olan finalde ikinci tema, yaylı çalgıların girdap gibi dönen eşliğinde 6-4'lük ölçüde tahta üflemeliler tarafından sunulur. Ardından violonseller açış ezgisini tekrarlar. Senfoninin 3 notalı figürü trompetlerle çok güçlü fortissimo, çok yüksek tonda duyurulur.
ve ardından geliştirilerek Çaykovski tarzı bir zafer havasında sona ulaşılır. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Oslo Senfoni Orkestrası'nı dinlemeye devam ediyoruz. Orkestrayı genç Fin şef Klaus Mäkelä yönetiyor.

Şimdi de Jean Sibelius'un ilk bestelerinden birine, Su Damlalarına kulak vereceğiz. Sibelius'un henüz 10 yaşlarındayken yazdığı bu minik beste 12 ölçülük mi minör tonda ve pizzicato formundadır. Violin ve cello için yazılmıştır. İlk defa Sibelius'un ölümünden 40 yıl sonra 1997 yılında CS216 sıra numarasıyla yayınlanan Su Damlalarının solo keman uyarlamasını Janin Jansen ve 1715 yılı yapımı Shamsky Rhodes Stradivarius kemanından dinliyoruz.

0: Sevgili Apaçık Radyo dinleyenlerimiz, Film besteci Jean Sibelius'un 2 numaralı senfonisi ile çocukluk yıllarına ait minik bestelerinden birine ayırdığımız bugünkü programımızı Konfüçyüs'ün bir sözüyle kapatıyorum. Arsız güçlü olunca haklıyı suçlu çıkarır. Haftaya yeniden bir arada olabilmek umuduyla. Sevgiyle kalın.
1: Adagio'dan Presto'ya. Klasik Batı müziğinden ışıltılar. Hazırlayan ve sunan Nilgün Bilgiç.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
3: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
4: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
5: Reklamlar.
6: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
7: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
8: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.
10: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
4: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
1: Ben Yeşim Burul.
0: Bu hafta programımızı bir Kanadalıyla, Bryan Adams'la açtık. Charlie the Wonder Dog parçasıydı dinlediğimiz, aynı isimli filme yaptığı parçalardan biri.
1: Evet, orada bir Kanada dayanışması var sanıyorum. Ama bu hafta Charlie adlı iki filmimiz var bir taraftan da Charlie adının geçtiği diyebiliriz. Şey açısından, nicelik açısından kalabalık ama nitelik açısından çok o seviyede olmayan bir vizyon haftası var. Bugün şimdi Sinefil'de sizlere detaylı olarak anlatacağız.
0: Evet, bu haftanın bir ilginç yanı da bu Charlie the Wonder Dog, Kahraman Köpek Charlie'nin dediğimiz gibi bir Kanada animasyonu. Bu hafta vizyona giren 5 animasyondan biri olması. 5 canlandırma filmi var. Birazdan geleceğiz onlara. Önce Charlie Harper'la başlayalım biz, öbür Charlie ile. Bizde Charlie ve Harper Her Şeye Rağmen adıyla gösterime giriyor.
1: Evet, Meg Eldridge ve Tom Dean birlikte yönetmişler. Senaryo Tom Dean'e ait. Başrollerinde Emilia Jones, Nick Robinson, Nicholas Cirillo ve Jessica Blackmore yer alıyorlar.
0: Genç bir şef, genç bir çift, biri şef, kariyerinin peşinden gidiyor. Onunla beraber Charlie de taşınıyor başka bir şehre, ama böyle biraz boşlukta kalıyor ve bu tabii ilişkilerini de zorluyor. Demin aramızda konuşurken bir Hallmark filmi olarak hissettik bunu. Yani daha çok platformlarda görülen cinsten. Geçen sene zaten çekilmiş, vizyona girmiş. Çok da ses getirmedi. Hatta her yerde vizyona da girmedi anladığım kadarıyla. Biz de bu hafta vizyonda Charlie Harper.
1: Bir de daha büyük bütçeli aksiyon filmimiz var. Mutiny, İsyan adında gösterime giriyor bizde de. Jean-François Richer yönetmiş. Başrollerinde Jason Statham, Annabelle Wallace, Raymond Tikaram ve Adrian Lester yer alıyorlar. Bu Jason Statham'lı aksiyonlar serisinin bir diğeri. Aslında başka bir başrolle niyetlenmişler ama sonunda Statham'a kalmış bu rol.
0: Evet, Gerard Butler'ın birkaç sene önce Plane, Uçak diye bir filmi vardı. Onu da aynı senarist J.P. Davis yazmış. Yine Richer yönetmiş. Richer de hani Fransa'nın tanınan aksiyon yönetmenlerindeyken şimdi hem Fransa'da hem Hollywood'da çalışıyor. O Plane, Uçak'tan sonra bir de gemi filmi yapalım beraber demişler. Ship adında. Ama sonra Butler ayrılmış projeden, devam filmi olarak düşünmüşler onu, ama o olmayınca da yine böyle bir gemide geçen ama biraz konusu değişmiş bir film çıkmış karşımıza. Cole Reed adlı bir karakteri canlandırıyor Jason Statham. Yine bir şekilde tuzağa düşürüyorlar onu ve de intikam alıyor. Galiba bu bütün Statham filmlerinde bir şekilde özetliyor.
1: Yani bir şekilde de işe yarıyor ki buradan bir kariyer yaptı diyebiliriz.
0: Evet, gayet de verimli bir kariyer diyebiliriz dediğin gibi. Yerli yapımlarda standart türlerimiz mevcut. Bir komedi, bir cin filmi olarak.
1: Komedi Damat Mektebi adını taşıyor. Hakan Kurşun yönetmiş filmi. Başrollerinde Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın ve Füsun Demirel yer alıyorlar. Burada da Miran adlı bir karakter yıllar sonra memleketine dönüyor. Bir bakıyor ki köyün gençleri evlenemiyorlar. Erkekler eş bulmakta zorlanıyor. Onları değiştirmek üzere bir damat mektebi kurarak köydeki o güne kadar yerleşik düzeni sarsıyor, bir değişiklik yapmaya çalışıyor.
0: Evet, köyün kızları daha tırnak içinde medeni şehir erkeklerine gidiyor diye köyün erkeklerini de o şekilde eğitmek istiyor. Böyle yine bir bölgesel komedi, Güneydoğu işte aksan komedisi de dediğimiz çeşitli dünyanın popüler sinemalarında dönem dönem gördüğümüz. Bizde de çeşitli Güneydoğu filmleri, Ege filmleri, Karadeniz filmleri
1: Karadeniz
0: olarak
1: filmleri.
0: versiyonları var.
1: Evet, bir
0: Diğer,
1: de cin filmimiz
0: evet,
1: var.
0: o da geçen hafta yoktu. Tabii ki bu hafta olması gerekiyordu.
1: Onlarsız olmuyor gişe. Üç harfliler, mühür. Mert Uzun Mehmet yönetmiş. Başrollerinde Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti ve Ejder Özkarslıgil yer alıyorlar. Bu üç harfliler serisi de bu kaçıncısı artık bilemiyorum.
0: Evet, bayağı çok oldu. Yine bir takım büyüler, işte büyücüler,
1: Falcılar.
0: falcılar, cinler, bir takım. Yine bir bebek var bu. Bebekler, anneler çok çıkıyor bu cin filmlerinde karşımıza. Bu doğmamış bir bebeğe masumiyetini kullanan bir mühür ve de işte onunla gelen bir takım cinler.
1: Evet, o da haftanın cin filmi, yerli cin filmi kadrosundan
0: Evet, artık
1: giriyor
0: yerli cin
1: vizyona.
0: filmleri de sadece onlar değil. Çünkü uzak doğudan da işte Endonezya'dan, Malezya'dan falan da cin filmleri gelmeye başladı bir süredir. Bu yerli cin
1: Bizden ilham
0: filmimiz.
1: almış olabilirler mi, ne dersin?
0: Bence olabilirler bu arada yani. Yerli sinemada bir ülkede bu kadar çok, 20 yıldır neredeyse bu kadar çok üretiliyor olması demek ki hani buna talep var hissini başka yerlerde de yaratabilir. Bir kısmı da hani daha iddialı olanlar oraya satılıyor da olabilir. Oradan bir ilham da olabilir. Bunu da tabii araştırmak lazım.
1: Evet. Dediğin gibi 5 tane de animasyon var. Sadece animasyon değil, bunlar çocuklara yönelik animasyonlar. Onu da altını çizelim. Neden acaba 5 tane çocuk filmi giriyor bu hafta vizyona diye de kendi aramızda sorguladığımızda şu sebeple olabilir diye bir sonuca vardık. Bu hafta sonu özel bir uygulama var sinemalarda. Onu size zaten ayrıca duyurmak istiyorduk. Bir ucuz bilet kampanyası.
0: Evet, geçen hafta kısaca bahsetmiştik. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye Sinema Festivali adı verilen bir uygulama var. Bunu geçen sene de yapmışlardı. Bütün sinemalarda indirim var bu hafta sonu. Sadece çocuk filmlerinde değil, yani bütün filmlerde var. O yüzden herkese de onu hatırlatalım. 26-27 Eylül günlerinde bütün filmlerde biletler 90 lira.
1: Yani bence iyi bir vesile. Dediğim gibi bu haftadan size çok fazla tavsiye edebileceğimiz bir şey yok ama hali hazırda vizyon takvimi devam eden iyi filmler de var.
0: Evet, o yüzden bu fırsatı kullanıp sinemaya gitmek. Tabii bir yandan da sinema kalabalık olacak. Yani bunu istemeyenler de olabilir. O kalabalıkla film izlemeyi özlemiş olanlar da olabilir. Bunu da düşünerek gitmek lazım.
1: Evet, bu animasyonlardan ilki programımıza da bir şarkısıyla başlamış olduğumuz Charlie the Wonder Dog, Kahraman Köpek Charlie adıyla bizde de gösterime giriyor.
0: Shay Wagerman yönetmiş, Owen Wilson seslendirmiş Charlie'yi ama bizde tabii dublajla girecek. Bir köpeği uzaylılar kaçırıyor, ardından özel güçlerle tekrar dünyaya geri dönüyor. Ve bu özel güçlerini dünyayı tehdit eden kediye karşı kullanmaya başlıyor. Bu baya köpekçilerin yaptığı bir film, kedicilere karşı olarak. Biz hepsini seviyoruz, kedileri de köpekleri de. Bu haftaki bu animasyon filmleri arasında öne çıkanlardan biri ama farklı coğrafyalardan pek çok, dediğimiz gibi 5 tane animasyon var. Biri de mesela Çek, Slovak ve Hırvat ortak yapımı.
1: Yani evet, Orta Avrupa dayanışması yapmışlar bir nevi.
0: Evet, The Crystal Planet, Kristal Gezegen, Yeni Dünya'yı Arsen Ostojić yönetmiş. Hırvat bir yönetmen, genç bir yönetmen. Ama yine Hırvatistan'ın 20. yüzyıldaki en meşhur animasyoncularından Dušan Vukotić'in bir hikayesine dayanıyor. Yine seslendirenler bizde Türkçe olacak tabii ama orijinal seslendirme İngilizce ve orada da Jeremy Irons, Vanessa Redgrave ve Michael York gibi çeşitli oyuncuları da kullanmışlar. Tabii ana karakterler daha genç çocuk oyuncular tarafından canlandırılıyor ama onların da ufak rolleri var. Yine böyle bir takım uzaylılar, böyle bir başka bir gezegende, kolonileştirilmiş bir gezegende küçük bir kız orada dinozorvari bir hayvanla tanışıyor ve bu hayvan bir şekilde ailesine kavuşmak istiyor. Çünkü o gezegende canlı hayvan yok, hepsi mekanik hayvanlar. İşte o ikisinin dostluğu ve maceraları.
1: Bir diğer animasyon ise Norveç'ten geliyor. Kar Topu Oyunları adıyla bizde gösterime giriyor. Rise and Mot Nord, Norveççesi, Kuzeye Yolculuk gibi şey yapabiliriz. İngilizcesi de North and Epic Journey of Friendship. Böyle her dilde ayrı takılmışlar. Bente Lone yönetmiş. Bu da Hans Christian Andersen'in dünyaca ünlü Karlar Kraliçesi masalından esinleniyor. Gerda adlı bir küçük çocuğun hikayesi. En yakın arkadaşı Kay'ı bulmak için kuzey ışıklarının izinde bir yolculuğa çıkıyor.
0: Evet, iki tane de Rus animasyonumuz var. İkisi de devam filmi bu arada. Bizde de mesela Ermitar, Kediler Firar'da Mısır Operasyonu. Sanırım Kediler Müze'de diye mi? Ya da ilki de Kediler Firar'daydı galiba. Bu onun ikincisi. İlkinde Ermitaj'a giriyorlardı St. Petersburg'daki. O kediler bu sefer de Mısır'a seyahat ediyorlar bir takım maceralarla. Diğeri ise Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri. Burada da böyle bir büyücü adam kendine eş arıyormuş ilk filmde. Onu bulmuş, evlenecekler ama bu nişanlıyı kadının evlenmesini istemeyenler var. Teyzesi mesela onaylamıyor, uygun bulmuyor. O yüzden yanlışlıkla bir büyü yapıyor ve gelin uykuya dalıyor. Nişanlısı da onu kurtarmak ve uyandırmak üzere işte özel bir iksir bulmak üzere yola çıkıyor.
1: Görümce şirretinden herkesi korusunlar diyelim. O zaman bu
0: Buradan bir
1: hafta
0: BKM komedisine çıkabilir mi?
1: çıkar, çıkar, çıkar. Böyle hatta sihirli annemle falan birleşebilir gibime de geldi. Bak güzel bir şey, fikir. Bu hafta bir de yeniden gösterimimiz var. Avengers Endgame 2019 yapımıydı. Avengers'ın son filmi. Russo kardeşlerin yönettiği. Bu da artık Aralık ayında gelmesini beklediğimiz Avengers Doomsday öncesinde bence hem seriyi hatırlatmak hem de kitleleri sinemaya çekip tekrar bir o heyecanı, motivasyonu yaratma amaçlı bir tekrar gösterim takvimi. Bu hafta sonu baya ben sinemalarda yer bulacağını düşünüyorum Endgame'in.
0: Evet, tekrar izlemek isteyenler olacaktır. Özellikle genç izleyicilerin ilgisini çekecek diye düşünüyoruz. O zaman biz Kahraman Köpek Charlie'den bir Bryan Adams şarkısı daha dinleyelim. Bu seferki de You Got to Believe.

0: Bryan Adams'tan dinledik You Got to Believe. Haftanın yeni filmlerinden Charlie the Wonder Dog, kahraman köpek Charlie'de kullanılan parçalarından biriydi. Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Vizyon filmlerini tanıttık. Şimdi sırada alternatif gösterim programları var.
1: Evet, bu hafta sonu biletlerin 90 lira olduğunu da söyledik sinemalarda ama tabii bazı alternatif gösterimlerde ya ücretsiz ya da yanında bir müze biletiyle de geliyor. Mesela Pera'dakiler indirimli müze giriş biletiyle izlenebiliyor ve iki tane çok ilginç program var, birkaç haftadır da bahsediyoruz. Şimdi uzaklardasın 9 Eylül'den beri sürüyor bu kült filmler. Bu haftaysa yarın tekrar Büyük Lebowski gösterilecek saat 6.30'da. 2 Ekim'de de saat 7'de genç ve heyecanlı Dazed and Confused var Richard Linklater'ın.
0: Avantgarde neydi programında ise öncelikle bu akşam saat 7'de Dracula İstanbul'da gösterilecek, onu hatırlatalım. 27 Eylül saat 3'te ise pazar günü Atıf Yılmaz'ın unutulmaz filmi Ah Belinda'yı izleyebilirsiniz. Ah Belinda'yı izlememiş olanlar için, hiç bilmeyenler için bence çok heyecan verici bir gösterim diye de düşünüyorum. Benim gönlümde yeri çok başkadır.
1: Evet, tekrarını da çektiler geçtiğimiz senelerde ama hani yanına yaklaşamadı. Bu program zaten Türkiye sinemasının, Türkiye ana akım sinemasının avantgardlarıydı. O diğer filmlerden ayrıksı bir yerde duran filmlerdi. Ve Ah Belinda kesinlikle onların başında geliyor. Ben de bayağı küçükken seyrettiğimi ve müthiş heyecanlandığımı hatırlıyorum ilk seyrettiğimde.
0: Hani sonrasında üzerine ciddi anlamda akademik çalışmalarda yapılmış bir film olduğunu söylemek lazım. O 1980'ler sonrasındaki liberalizmle beraber değişen orta sınıfın mevcudiyetini ve kendini ifade etme biçimini çok yaratıcı biçimde sorgulayan bir film. Bir tiyatro oyuncusunun bir reklam filminde oynarken başrolünde, hatta bir şampuan reklamıdır. Birdenbire kendini canlandırdığı orta sınıf ev kadınının hayatının içerisinde bulması hem sürreal hem distopik diyebiliriz. Tınılarıyla Müjdar'dan inanılmaz iyi bir performans olduğunun altını çizmem lazım.
1: Macit Koper de keza şaşkın orta sınıf eşi olarak. Evet, Ah Belinda. Şimdi canımız çekti belki pazar günü. Ben bir düşünürüm.
0: Evet, yani İstanbul'da olsaydım ben de çok isterdim. Yıllar içerisinde bir ara televizyonlarda çok da oynuyordu ama uzun süredir denk gelmiyoruz. Neden acaba?
1: Evet, ama bu pazar Pera'da. Modern'de başlayacak Muson Hayalleri programından geçen hafta da bahsetmiştik. Başlayacak derken dün açılışı yapıldı. Bugün itibariyle Güneydoğu Asya sinemasından Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan yakın dönemin dikkat çeken filmleri gösterilecek. 4 Ekim'e kadar önümüzdeki hafta boyunca. Normalde hani festivallerde bile göremediğimiz çeşitli filmleri görmek için çok iyi bir fırsat bu program.
0: Bu hafta sonu 26-27 Eylül, cumartesi pazar günleri saat 1'de, 3'te ve cumartesi günü 5.30'da, pazar günde 5'te olmak üzere 3'er seans var. Yani arka arkaya 3 film izleyebilirsiniz. Bence güzel bir mini festival gibi diyebiliriz.
1: Evet, çoğu da çok uzun değil çünkü mesela Filipin'den Love Diaz'ı biliyoruz 5-6 saatlik filmleriyle. Bunlar öyle değil. O yüzden birkaç film birden izlemek, bir festival havası yaşamak mümkün olur İstanbul Modern'de bu hafta sonu. Fransız kültürün gösterimleri devam ediyor. Bu akşam mesela Seremoni var. Daha önce de bahsetmiştik Chabrol'ün klasiği görmemiş olanlar için tekrar heyecanla hatırlatalım. Yarın da saat 4'te Küçük Amelie var. Son senelerin ilginç animasyonlarından biri.
0: İBB Beyoğlu sinemasında ise Yeni dönem yerli yapımlardan oluşan gösterim programı devam ediyor. Bu hafta sonu gerçekten çok sıkı bir program var. Yarın saat 4'te Emin Alper'in Berlin'den ödüllü filmi, Berlin Film Festivali'nden Kurtuluş'u izleyebilirsiniz. Onun hemen ardından da İlker Çatak'ın Sarı Zarflar filmi gösterilecek. Her iki yönetmenle yapmış olduğumuz söyleşileri de Sinefil'in program arşivinden dinleme şansınız var. Onu da belirtmiş olalım.
1: Evet, Kurtuluş, Gümüş Ayılı, Sarı Zarflar, Altın Ayılı filmler. Pazar günü saat 1'de ise Çocuk Matinesi'nde Kral Şakir Korsanlar Diyarı gösterilecek Kral Şakir hayranlarına. Saat
0: Burada
1: 4'te...
0: şeyin altını çizmek istiyorum geçmeden. Hani bu aralar çok fazla yapay zeka, yerli yapım çizgi filmler var ya, o birbirine benzeyen aynı tornadan çıkmış gibi gözüken. Onlar arasında Kral Şakir'in tüm karakterleriyle, mizahıyla ve kendi içinde yarattığı anlamlı dünyasıyla hala bence kıymetinin bir altını çizmek istiyorum. Hani zaten çok seveni var ama Kral Şakir Korsanlar Diyarı belki çocuklar için bu hafta daha çok önereceğimiz bir şey olabilir.
1: Evet, aynı gün pazar günü saat 4'te ise yine Beyoğlu sinemasında Şeyh Musa Altun'un Aldığımız Nefes filmi oynuyor, yine yakın dönemli yerli yapımlardan.
0: Bu hafta sonu bir de müzelerimiz bir şey olabilir.
1: Evet, aynı gün pazar günü saat 4'te ise yine Beyoğlu sinemasında Şeyh Musa Altun'un Aldığımız Nefes filmi oynuyor, yine yakın dönemli yerli yapımlardan.
0: Bu hafta sonu bir de müze gazhanede bir şey.

Haftaki gösterim programlarımız. Şimdi bu gösterim programları içerisinde Pera Müzesi'nde gösterilen Şimdi Uzaklardasın programında Coen kardeşlerin kültür klasiği Büyük Lebowski'de kullanılan parçalardan birini dinleyelim. Bob Dylan'dan geliyor. The Man in Me.

0: Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Gösterimlerde bu hafta sonu izleme şansımız olan Büyük Lebowski'den geldi Bob Dylan parçası The Man in Me. Evet, festival sezonunun en yoğun dönemlerinden birindeyiz. Özellikle Türkiye'deki festivaller üst üste oldu, oluyor, olacak. Ayvalık yeni bitti. Geçtiğimiz hafta Ayvalık Film Festivali çok da gidenler memnun kaldı diye duyduk yine.
1: Evet, 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Seyir Derneği tarafından organize edilen Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde toplam 76 film seyircilerle buluştum. Ama Ayvalık'ın tabii en kuvvetli taraflarından biri gösterimler sonrasındaki söyleşiler, yan etkinlikler, hatta konserler. Konser de vardı bu sene. Bir de ödül veriliyor başladığından beri Ayvalık Film Festivali kapsamında. Geleceğin Sinemacıları ödülü Kuru
0: Bu
1: Kahveci Mehmet
0: sene,
1: Efendi'nin desteğiyle Kahve
0: evet, bu
1: İçen
0: sene adı
1: Yorulmaz.
0: değişti. Kahve
1: Evet.
0: içen yorulmaz. Geleceğin sinemacıları ödülü oldu. Diğer festivallerden farklı olarak bir seçici kurul öncesinde yapıyor seçkisini ve festivalin açılışında bu ödül veriliyor. Bu sene İsimsiz Eserler Mezarlığı filminin yönetmeni Melik Kuru aldı ödülü.
1: Evet, çok tebrik ediyorum.

0: Tekrar kendisine buradan dolu dolu geçen bir 6 gün sonrasında, dediğin gibi geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı Ayvalık Film Festivali. Bu hafta sonu da cumartesi günü itibariyle Adana Altın Koza Film Festivali başlıyor.
1: Evet, Adana Altın Koza zaten en eski festivallerimizden, her sene heyecanla beklediğimiz festivallerden, ulusal yarışması yılın en büyük ödüllerinden. Biz de bu sene detaylı haberlerle sizleri bilgilendiriyor olacağız, bir aksilik olmazsa Adana'dan.
0: Bu yıl 33.sü gerçekleştiriliyor Adana Film Festivali'nin. Her şeye rağmen bu festivallerin yapılıyor olması tabii bir taraftan umut da veriyor insana. Çünkü hep dediğimiz gibi belediyelerin desteğiyle aslında şekillenen ve yürüyen festivaller, gerek Adana olsun gerek Antalya olsun. O yüzden belediyelerle ilgili sıkıntılar yaşandığı zaman, hani daha siyaseten yaşanan sıkıntılar, dolayısıyla bu festivallerin İşleyiş ve yürütülüş biçimlerini de etkilemeye başlıyor. Bütçeleri çok ciddi anlamda etkileniyor. Bu yılki Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak ulusal filmleri daha önce tanıtmıştık size. Ama her yıl aynı zamanda çok da kuvvetli bir dünya sineması etkisi oluyor Adana'da. Bu yıl da oldukça iyi bir seçkiyle karşımızdalar.
1: Evet, bizi Adana'dan dinleyen dinleyicilerimiz varsa zaten herhalde hazırlanıyorlardır festivale diye düşünüyoruz. Dünya festivallerinden ödüllü çeşitli filmler, Cannes filmlerinin, Cannes festivalinden özellikle bizim geçtiğimiz haftalarda Mubi Fest açılışında izleme fırsatı bulduğumuz Pawlikowski'nin Atayurdu, Fatherland filmi mesela bunlardan biri. Hamaguchi'nin yeni filmi birdenbire All of a Sudden. Almodovar'ın yenisi Brooke Noel, Bitter Christmas. Javier Bardem'in performansının öne çıktığı Rodrigo Sorogoyen filmi The Beloved, en sevdiğim. Ve Gentle Monster, Léa Seydoux ve Catherine Deneuve'lü Marie Kreutzer filmi gösterecek. Bir de Hope, benim Cannes'dan bu sene en merak ettiklerimden Kore uzaylı filmi, Na Hong-ji'nin filmi. Bunların hepsi Adana'nın uluslararası seçkisinde, dahası da var.
0: Evet, Jocelyn Saab özel seçkisi var. Direniş ve yıkım arasında Lübnanlı ünlü yönetmenin 1976'dan 1985'e kadar çekmiş olduğu 4 film seyircilerle buluşuyor. Beyrut Bir Daha Asla, Beyrut'tan Mektup, Beyrut Benim Şehrim ve Bıçak Sırtı filmleri bu seçki kapsamında izlenebilir. Denizden Gelen bölümünde ise Pedro Costa'nın 2019 yapımı filmi Vitalina Varela var. Bir de Gillo Pontecorvo'nun İsyan Burn filmi gösterilecek bu bölüm içerisinde.
1: Evet, farklı animasyonlar arayanlar için de Cannes Eleştirmenler Haftası'nda gösterilen Dalgalarda, Fong Mai Nguyen'in filmi. Annecy'de jüri ve seyirci ödülünü alan Louis Clichy filmi, Demir Çocuk, Iron Boy bu senenin en çok konuşulan animasyon filmlerinden. Ve Kohei Kodansky'nin Biz Uzaylıyız, We Are Aliens filmi. O da animasyon ve 3D canlı görüntüleri birleştiren, sırf çocuklara yönelik olmayan animasyonlar da var.
0: Anısına bölümünün bu seneki konuğu ise Bel Atar. Werkmeister Harmonies'i, karanlık armonileri seyircilerle buluşturacak Adana Film Festivali. O bile başlı başına aslında çok önemli bir, nasıl diyelim, hem filmin kendi önemi açısından önemli, hem de Bel Atar'ın sineması açısından kimileri için başyapıtı olarak da görülen filmlerden biri.
1: Adana'nın az sonrasında da Antalya Festivali bizi bekliyor. Oradan da haberler, uzun metraj film yarışmasındaki filmler açıklandı. Daha doğrusu hem ulusal uzun metraj, hem belgesel, hem uluslararası. 24-31 Ekim tarihleri arasında 63.sü düzenlenecek. Orada da yani zaten senenin bütün iddialı filmleri genelde sonbaharda Adana ve Antalya'da karşımıza çıkmış oluyor.
0: Evet, şimdi ulusal uzun metraj film yarışmasıyla başlayalım o zaman.
1: Evet, burada mesela en merakla beklenenlerden biri Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi Arta Kalan, San Sebastian'da dünya premierini yapacak. Ferit Karahan da Cinlerin Düğünü Toronto'da dünya premierini yaptı. O da ulusal yarışmada. Necmi Sancak'tan Bekle Bizi Brüksel, Büşra Bülbül'den Bir Anne Hakkında, Emre Aybek'ten Düğün Şarkıcısı, Sinan Sertel'den Elisa.
0: Hüseyin Karabey'in son filmi de burada yarışıyor. Hakikatin Ölümü. Ayrıca Emir Ziya'lardan Kadim Mavi, Aydın Orak'tan Ölü Arının İğnesi, Emre Kavuk'tan Selma, Ragıp Türk'ten Taş ve Tüy ve Biket İlhan'ın son filmi Tatlı Maya'da ulusal yarışmada yer alıyor.
1: Belgeselde de ilginç yapımlar var. Elif Nur Kayalar'ın yönettiği Alyanoy diye bir yer yok. Tayfun Belet'in Beyaz Kıta'ya Yolculuk. Onat Can Karabatak'tan Deniz Yıldızı Bir Cesaret Öyküsü. Kenan Özer'den Kameram 45 Kilo. Çağatay Yurt'tan Kül ve Tuz. Serdar Kökçüoğlu'ndan da Modernist Osman Baş ki Mimaroğlu'nu Kökçüoğlu'ndan izlemiştik. Bu sefer de Osman Baş'ı izleyeceğiz.
0: Arda Sarıgün'den Mükellef, Deniz Gürgen Atalay'dan Prima Ballerina Meriç ve Tayfur Aydın'dan Uzak'ta. Ayrıca Levent Çetin'den Zor Zanaat'i belgesel film yarışmasında izleyeceğiz.
1: Evet, Zor Zanaat'ta Nil Yalter üzerine daha çok biyografi ağırlıklı sanırım bu seneki yarışma. Uluslararası yarışmada da 13 film var. Bunların arasında biraz haksız bir durum da mevcut. Çünkü Cannes'da yarışan ve hani yani şu anda yaşayan herhalde en önemli Rus yönetmenlerden biri Andrei Zvyagintsev'in Minotaur'u uluslararası yarışmada.
0: Evet, dediğin gibi. Diğer tanıdık isimler arasında da Ali Asgari var. Onun da son filmi A Bit of Light, Umut Işığı burada yer alıyor. Dediğin gibi önceki yıllarda da böyle olduğunda hani biraz kaçınılmaz oluyor galiba. Hani bu yani bu kadar kuvvetli bir film olunca oradan sıyrılmak sanıyorum. Bu
1: Evet.
0: seçkide benim en çok merak ettiğim film ise Hüseyin Aydın Gürsoy'un A Turkish Case, Bir Türk Meselesi adlı filmi. Bu da Türkiye kökenli Fransız bir yönetmen. Fransa'da büyümüş ve de ele aldığı konu itibariyle de ilginç. Fransa'nın bu asimilasyon kültürü ve bir taraftan yeni dönem göçmenlik üzerinden farklı kimlik aidiyetleri edinmiş. İki, Türkiye kökenli karakterin bir araya gelmesinin biraz gerilimli de bir hikayesi. Bir mahkeme tarafı da var bu filmin. Ben sanıyorum Le Monde'da bir değerlendirmesini okumuştum. Türkiye'de de ilk gösterimini burada Antalya Film Festivali'nde yapacak.
1: Evet, bir de Ufuk Emiroğlu'nun Sevda filmi uluslararası yarışmada yer alıyor. O da yerli filmlerden ama uluslararası yarışmada. Evet, önümüzdeki ayda ayın başında Adana, ayın sonunda Antalya yoğun geçecek Türkiye sineması için. Bir de tabii biten festivallerden Toronto var geçtiğimiz hafta. Toronto'da da izleyici ödülü hep merakla bekleniyor. Çünkü daha sonraki ödüllerde de orada kazanan film hep bir takım iddiaları oluyor.
0: Evet, bu sene izleyici ödülünü alan film La Bola Negra oldu. Bu İspanyol yapımının yönetmenleri iki Javier, Javier Calvo ve Javier Ambrosi Toronto'da da seyircilerin kalbini fethetti.
1: Evet. Cannes'dan beri çeşitli gösterildiği yerlerde seyircilerin ve jürilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Umarız biz de görürüz yakınlarda La Bola Negra'yı. O zaman bir müzik arası verelim biz yine ve La Bola Negra'dan bir parça çalalım. Filmin aynı zamanda başrolünde olan Guitarica de la Fuente, bu bir sahne ismi. Oyuncu ve müzisyen. Ondan dinliyoruz. La Nieve.

0: Apaçık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Dinlediğimiz parça Guitarica de la Fuente'den geldi. La Nieve, kar adını taşıyordu. Bu sene Toronto'da yani seyirci ödülünü alan film La Bolla Negra'nın müziklerinden biri. Bol müzikli bir film anladığım kadarıyla. Umarım bizde de gösterildikten sonra başka müziklerini de dinleriz yine Sinefil'de birlikte.
1: Evet, programımızın sonuna yaklaşırken biraz da haberler, geçtiğimiz haftanın en önemli sinema dünyası haberi ya da medya dünyası haberi herhalde bu Paramount Warner Bros. Birleşmesinin, daha doğrusu Paramount'un Warner Bros'u satın almasının böyle birden epek yapsınlar o zaman şeklinde kabul edilmesi oldu.
0: Yani hızlıca hukuki sürece bakacak olursak pek çok eyalet bir araya gelerek, değil mi? Her biri kendileri eyalet bazında dava açmışlardı bu birleşme satın
1: 12
0: alma
1: eyalet ki
0: süreciyle
1: bunların
0: alakalı.
1: arasında tabii ki Kaliforniya vardı. Büyük eyaletler. Hani bunun bir monopole yol açması, sinema salonlarında gösterilecek filmlerin sayısının azalacak olması riski, CNN ve CBS Amerika'nın en büyük iki haber kanalının en büyüklerinden iki haber kanalının aynı elde olmasının yaratacağı taraflılık vesaire gibi endişeler vardı. Bunlara dair bir takım önlemler tırnak içinde alınıyor. İşte bir panel kurulacak bu şeyleri haber meselesini süpervize etmek için. İşte belli bir sayıda her sene 32 galiba sinemalarda film gösterileceğine dair bir garanti verildi. Bu da sonuçta önümüzdeki sadece birkaç sene için geçerli kurallar burada. 5 sene kadar. Yani endişeler hala sektörde mevcut. Bu iki devin birleşmesinin yaratacağı ve bu iki devin sahibinin de Trump'a çok yakın olan Ellison ailesi olacak olmasının getirdiği endişeler.
0: Hele ki geçtiğimiz hafta içerisinde Trump'ın Beyaz Saray'dan CNN'i ve birkaç Politico gibi yayın kanalını daha kovmasıyla artık Beyaz Saray'ın basın odasına kabul etmeyeceğim, bana erişimleri olamayacak gibi bir çıkış yaptıktan sonra bence daha da düşünülmesi gereken bir durum çıktı ortaya.
1: Evet, bunu daha herhalde konuşacağız tam finalize oluncaya kadar. Olduktan sonra da tabii konuşacağız. Ama çok büyük bir eşik atlamış oldu Paramount bu eyaletlerin anlaşmasıyla, dava açan eyaletlerin davalarını geri çekmesiyle.
0: Yani burada aslında siyasi bir uzlaşma olarak yorumluyorum ben bu tarif ettiğin şeyi. Hani o Kaliforniya'nın çok atıp tutan valisi Gavin Newsom'u duymadık mesela bu açıklamayı. Başsavcı yaptı.
1: Evet.
0: Kaliforniya başsavcısı yaptı. Hani Newsom bir de 2028 seçimlerinde aday adaylarından biri olarak adı geçen isimlerden biri. Hani burasıyla aslında establishment dediğimiz o kurulu düzenle ilişkisini geliştirmeye mi çalışıyor artık nedir bilemiyorum ama sektör bu kadar kolay kabullenecek mi bunu? Sektör kendi içerisinde hani bu konuda bir açıklama yapacak mı? Bazen çok imzalı mektuplar, açıklamalar geliyor sektörün önde gelen isimlerinden. Önümüzdeki günlerde bunu bu şekilde takip edeceğiz biz de.
1: Evet, bu özellikle de Yazarlar Sendikası bu konuda çok endişelerini dile getiriyordu. Yazarlar Sendikası zaten daha hep en solda duran sendika olarak zamanında McCarthy ya da avcılığında da çok göz önünde olan bir kurum.
0: Kara listeye alınmış.
1: Kara listeye giren pek çok üyesiyle. Evet, Paramount'ta son durum bu.
0: Evet, bu artık programımızın da sonuna geliyoruz bu hafta ama tamamlamadan önce geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz çok önemli bir ismi de anmak istiyoruz. Geçen hafta vaktimiz yetmemişti ama Şili'nin ünlü yönetmeni, yaşayan en önemli belgesel yönetmeni de aynı zamanda Patricio Guzman'ı 85 yaşına kaybettik.
1: Evet, Guzman özellikle 1970'lerde Şili'de yaşananları kayda almıştı. Gencecik bir sinemacı olarak Ayen'le başa geldiğinde o ilk senenin kaydını tutmuştu. Ardından darbe gerçekleştiğinde sokaklarda ekibiyle, hatta ekibinden birini kaybederek ve bunu da filme ekleyerek sinema tarihinin bence en etkileyici sahnelerinden biri, kameramanın doğrudan askerler tarafından vurulduğu, o da Battle of Chile, Şili Muharebesi diyelim, belgeselinde. O bir üçleme olarak çıktı zaten. Sonra da hayatının geri kalanında Şili'de uzun süre yaşayamadı. Daha doğrusu zaten bir daha tamamen geri dönmedi ama önce sürgüne gidip 90'lı yıllarda da artık Avrupa'da yerleşmiş olduğu için anca ara ara gidip orada filmler çekmeye devam etti ama son senelerde de birbirinden güzel filmlerle yine karşımızdaydı.
0: Evet, belgesellerinde hem aslında bu toplumsal ve siyasi olaylara hani çok keskin bir bakış sunarken ama bir taraftan da hani müthiş görselliğiyle çok ön plana çıkan belgeseller çekti. Özellikle son dönemde Nostalgia for the Light, Işığa Özlem, bir de
1: Sedef
0: Sedef
1: Düğme, The
0: Düğme.
1: Pearl Button.
0: Hani gerçekten çok etkileyici filmlerde henüz tanışmamış olanlar için hani Guzman'ın sinemasını özellikle buradan tekrar anmış olalım. Çok zorlu bir dönemini beyaz perdeye aktarması ve o tarihin kalıcılaşmasını da sağlayan bir isim oldu bu şekilde. O yüzden programımızı kapatırken bu hafta Şili'den Victor Jara'dan hikayesi de sinemacılarca yıllar boyunca anlatılan bir isimden bir parçayla veda etmek istiyoruz. Parça da bence hem Guzman'ı anmak için çok anlamlı hem de bugün içinde yaşadığımız dünya için çok anlamlı diye düşünüyorum. El derecho de vivir en paz, barış içinde yaşama hakkı demek.
2: Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçilerimiz Güneş Uz ve Tamer Üstel'e çok teşekkürler. Herkese iyi seyirler.
0: İyi hafta sonları.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Agora.
2: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
1: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Reklamlar.
3: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
4: Günaydın güzel, merhabalar.
5: Günaydın Sayın Hocam.
4: Günaydın.
5: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çift gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
6: Kadın da en eşi de.
7: Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bulunur.
5: Duydunuz mu?
8: Evet, duyduk.
4: Tamam. İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
5: İnanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
4: Bu programa son veriyor.
5: Evet. Kapatıyor muyuz?
0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gökhan Sevinç ve Gülçin Sürmeli Sevinç'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
1: 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sunar.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dayız. Kavanozdaki Yıldız programında sizinle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün yapacağımız sohbeti gerçekleştirebilmek için 2 hafta otomasyon konuştuk. Evet, Haluk burada.
3: Merhaba.
2: Ben de İsmail. Haziran ayının sonlarına doğru Daran Acemoğlu ve iki yazar birlikte bayağı hesaplamalı, istatistik hesapları yaparak otomasyon sürecinin bütün dünyada çok hızlı artmasının, üstelik biraz da yapay zeka desteğiyle beraber dünyadaki siyasi konjonktüre de etki edeceğine dair bir makale yayınladılar. Geçtiğimiz haftalarda otomasyondan bahsettik. Otomasyon aslında sanayi devrinin başından beri devam eden, üretimde daha yüksek verimi tırnak içinde sağlayan bir süreç. Önce makinelerle, hatta buharlı makinelerle başlayan, zaman içerisinde birçok elektrikle, teknolojinin gelişimindeki bütün malzemelerin yardımıyla daha yüksek verimliliğe doğru iten bir süreç oldu. Fakat yine de bu otomasyonun artışı sürecinde toplum bu hızı bir şekilde yakalayabiliyor idi ve yakaladı. Kaldı ki son 5-10 sene bunu yakalayamaz hale geldik. Bu teknolojinin artışındaki hız ve bunun otomasyona yansımaları toplum dinamikleri tarafından tam karşılık bulamıyor. Yakalayamıyoruz aslında bir yandan. Çok kısaca Haluk bir söyleyeyim ben. Sonra detayları tabii senin tamamen bildiğin bir mevzu bu. Bu otomasyon sürecinin artışıyla beraber emeğin, yani insan emeğinin bu süreçte, üretim sürecinde kullanımının insan emeğine olan ihtiyacın azalacağı söyleniyor. Ve burada yine tırnak içinde verimlilikten bahsediyorum. Bu verimlilik sermaye sahibinin, yani bu otomasyonu kurarak üretimi yapan, üretim aletinin, üretim işletmelerinin, sahiplerinin daha fazla kar edeceğini söylüyorlar. Burada emeği, insan emeğini dışarıda bıraktığı zaman karın daha da yükseleceğinden bahsediliyor. Fakat insan emeğinin dışarıda bırakılması bir toplumsal huzursuzluğa, daha da ötesinde isyana yol açabilecek bir potansiyele ulaşabileceğinden bahsediliyor. Bunun karşılığında da bu toplumsal huzursuzluğu dengelemek için birkaç, 3 tane yol öneriyor aslında bu makalede Daran Acemoğlu ve arkadaşları. Bunlardan biri bu otomasyonu planlamak, düzenlemek. Yani ne kadar otomasyon, ne kadar insan emeği, bunu bir planlama yapmak, uzun vadede devlet denen aygıtın bunu planlayarak uygulamaya sokmasından bahsediliyor. Yine bu toplumsal huzursuzluğu önlemek için olabilecek ikinci yol yeniden dağıtım, redistribution olarak adlandırdıkları, bir öncekini regulation olarak söylemişlerdi. Bu yeniden dağıtımda da vergiler aracılığıyla işçilere kamu hizmeti ve sosyal refah sunarak isyan isteklerini azaltmak diye, hani kısaca bir cümleyle özetlersek, yani vergileri yüksek tutup sermaye sahiplerinden vergileri yüksek tutmaktan bahsediyor. Çok karşılık bulacağını bunu zannetmiyorum. En kolay ve en az maliyetli olarak da üçüncü yoldan bahsediyor. Repression, baskı, yani otoriter bir yönetimi desteklemeleri. Kimin? Tüm bu üretim aletleri sahiplerinin, yani sermayenin bu baskıyı bir devlet yönetimi olarak, toplum yönetimi olarak desteklemeleri tehlikesinden bahsediliyor. Güvenlik güçleri, gözetim ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla toplumsal muhalefeti ve isyan imkanlarını zorla bastırmaktan bahsediliyor. Buraya doğru giden bir dünyayı bize anlatıyorlar bu makalede. Fakat bu makale bunu yaparken böyle bir kahinlik değil, bayağı bir matematiksel, istatistiksel hesaplarla bunu yapıyorlar. Anlamadığım kısımlar burası. Şimdi Haluk sana biraz bırakayım sözü, anladığım kısmıyla bir kısmını söyledim. Geri kalan kısmında da yine sorularla gelirim ben sana.
3: Şimdi makalenin önemi şurada bence. Bir kere ana akım iktisadın en temel aletlerini kullanarak, yani metodolojik yaklaşımlarını ve bu metodolojik yaklaşımların içerisinde anlam ifade eden aletleri kullanarak yazılmış bir makale. Dolayısıyla çok temiz bir matematiği var, işte çok temiz bir teorik zemine oturuyor.
2: MIT'de yayınlandı değil
3: NBR'da,
2: mi?
3: National Bureau of Economic Research'ta, ama herhalde bu yakınlar şeye de, bir dergiye de gönderilmiştir
2: Bu
3: tabii ki. O da.
2: bahsettiğin National Bureau of Economic Research de herhalde.
3: Bu ana akımın en önemli kurumlarından bir tanesi. Bu Amerika'da Ulusal İktisadi Araştırmalar Ofisi diyelim. National Bureau of Economic Research. Çok sayıda şey makale, haftada diyebilirim ki 15-20 tane makale yayınlanıyor
2: Ama her
3: işte.
2: isteğinin makalesini yayınlayabileceği bir yer değil tabii sonuçta. Her
3: Tabii. Asosiye
2: kahinin.
3: olmak gerekiyor. Yani orada böyle hani pardon ben şöyle bir şey yazdım deyip gönderemezsiniz. Aksi halde makale yayınlamak mümkün değil. Bayağı zaten işte o bir matematiksel model çözümü olduğu için, genel denge sayılabilecek bir matematiksel model çözümü olduğu için arkada makale kadar aşağı yukarı bir de eki var. O ispatları içeren falan işte
2: Evet, yani bu
3: oradaki
2: söylediğim şeylere oturup
3: özellikleri.
2: da ya evet ya
3: Ama
2: işte insanlar işsiz kalacak, her isyan çıkacak o zaman
3: yok, hayır.
2: gibi kahve sohbetin dışına çıkaran
3: Yok,
2: bir
3: yok. Yok,
2: matematiksel
3: yok. Bir
2: hesaplar var.
3: akademik çalışma iktisadi model, teorik bir modelle dayanıyor. Ona da atıf yapılıyor zaten. O teorik modelinde işte bazı eklemelerle bugün tartışacağımız sonuçları ya da işte ileride tartışmaya devam edeceğimiz sonuçları üretiyorlar. Yani bir matematiksel ve iktisat teorisinden gelen araçları kullanarak bunlar yapılıyor. Bir böyle bir yönü var. Dolayısıyla bu açıdan aslında son derece önemli bir makale bence. Ama bu tabii Daron Acemoğlu'nun ilk kez aldığı bir şey değil. Zaten makalede atıflar da var. Daha önceki 2000'lerin başında yaptığı 3 tane çalışmaya da atıf yapıyor. Peki nedir bu makalenin dayanağı? Yani önce başlangıç aşamasında neye dayanarak, nasıl bir gözlem setinden hareketle bu teorik model çalışmasını yapmışlar, ona bir bakmakta fayda var. Bir kere tabii temel tespit şu, yani robotikteki gelişmeler, yapay zekadaki gelişmeler otomasyonu derinleştiriyor ve bu otomasyonun derinleşmesiyle birlikte otomasyona konu olan, otomasyonun nesnesi olarak otomatikleştirilen diyelim, görevlerin, yani istihdamın birden fazla görevin bir arada icra edildiği bir alan olarak görecek olursak, bu görevlerin kapsamını büyük ölçüde genişletiyor. Tabii bu genişletme karmaşık görevleri henüz içermiyor büyük ölçüde. Daha basit algoritmik olarak ifade edilebilen görevleri içeriyor ama bu haliyle bile son derece hissedilir sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu otomasyonun maliyetleri düşürüp ekonomik büyümeyi teşvik ettiği konuşuluyor. Doğrudur. Ama aynı zamanda iş gücü piyasasına baktığımız zaman da iş gücünde kapsamlı yer değiştirmelere ve emeğin ikame edildiği, dolayısıyla sermaye stokunun genişlediği bir dizi sonuç da doğuruyor. Bu da emekle sermaye arasında eşitsizliği artırıyor birinci ağızda. Emeğin payı düşüyor zaten, onu hep izliyoruz. İkinci olarak da çalışanların kendi arasındaki eşitsizliği de çok artırıyor.
2: Evet. Bu, yani bir şey soracağım bu arada. Daha önce birkaç makalesinde yanlış hatırlamıyorsam yapay zekanın insanları işinden ettiği savını destekleyen bulguların olmadığını söylemişti
3: Evet,
2: Daron
3: yapay
2: Acemoğlu.
3: zekanın öyle.
2: Ama burada bahsedilen, altını çizmek lazım, otomasyon.
3: Otomasyon, evet.
2: Yani yapay
3: Yapay
2: zekanın da bir parçası olduğu bir süreç aslında, ama ayrı bir şey yani sonuçta.
3: yani tabii, yapay zekanın bu derece ön plana çıktığı yıllar son 2-3 yıldan bahsediyoruz. Ama bu makalenin dayandığı optik, yani zaman aralığı diyelim, 90'lardan başlıyor. O zamandan beri çünkü otomasyonda çok ciddi derinleşmeler tespit ettik ve zaten özellikle Restrepo ile yaptığı çalışmalar, David Autor ile yaptığı çalışmalar falan Daran Acemoğlu'nun gösterdiği pek çok amprik çalışmayla da gösterdiği gibi bu otomasyonun giderek hızlandığını söylüyoruz. Hatta bir programda bu hız meselesini konuşmuştuk hatırlayacak olursan. Orada da üç tür hızdan bahsetmiştik. Sen de girişte gönderme yaptın ona aslında. Bir tanesi teknolojik gelişme hızı, diğeri toplumsal gelişme hızı, üçüncüsü de kurumsal gelişme hızı. Yani teknolojik gelişme gerçekleştikten sonra toplumsal yapının buna uyum gösterme süresi ve kurumsal yapının da işte hukuki zemini ya da normatif zemini diyelim oluşturabilmesi gerekiyor. Şimdi bu hızlar arasındaki hız farkları çok açıldı. Yani teknoloji üstel bir hızla ilerliyor. Otomasyon ve benzeri alanları da etkileyecek şekilde. Toplumsal gelişme hızı bunun çok arkasında kalmış durumda. Kurumsal gelişme ise toplumsal gelişmenin de çok çok arkasında kalmış durumda. Bütün bu gerilimler aslında buradan çıkıyor. Yani regülasyon diyoruz ama bu regülasyonu mesela değil mi? Üç tane şeyden bir tanesi buydu. Regülasyon, yeniden dağıtım ve baskı diye üç tane onun
2: Evet.
3: şeyi seçeneği ele
2: Redistribute.
3: alıyorlar. Ancak bu regülasyon demek aslında bakarsan kurumsal yapının teknolojiyle uyumlu bir hıza kavuşması demek. Ama bunun çok mümkün olmadığını görüyoruz. Yani ne bileyim bir özgür irade meselesi bile 10 yıllardır herhalde 10 yıldan fazla bir süredir değil mi bu arabaların otomatikleşmesiyle birlikte gündeme gelmiş durumda ama henüz ona bir çözüm bulabilecek yani hukuken bir çözüm bulabilecek bir aşamaya gelmedik. Dolayısıyla bunun için
2: Otonom araçlardan bahsediyorsun değil mi?
3: evet
2: Yani bir
3: otonom
2: kaza
3: araçlar.
2: yaparsa
3: Kim
2: hukuki
3: sorumlu olacak?
2: karşılığı kim sorumlu olacak? Evet.
3: Dolayısıyla bu üç hız arasındaki açıklık giderek büyüyor. Giderek büyüdükçe de bunun toplumsal olarak yaratacağı problemler de karmaşıklaşıyor ve etki alanı genişliyor. İşte asıl büyük problem zaten oradan kaynaklanıyor. Ama bu toplumsal gelişme hızının teknolojik gelişme hızına adaptasyonu da belki iki alt parçada ele almak lazım. Bu teknolojiyi elinde tutan ve geliştirenlerin hızı tabii ki çok kolay. Yani çok çok hemen hemen
2: Evet.
3: teknolojik gelişmeyle aynı hızda gidiyorlar. Değil mi? Hatta çok da kontrollü idi. İşte ne bileyim bir çipin geliştirilmesi birkaç yıl sürüyordu ama onun piyasaya çıkmasını geciktiriyorlardı falan kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde. Yani onlar zamanlar arası teknolojik gelişimde zamanlar arası denge düşüncesine sahip olabilecek kadar da etkili ve yetkililer. Ama bunlar bir avuç insandan bahsediyoruz. Bir avuç sermayedardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir eşitsizlik yaratıyor. Yani hem emek sermaye arasında hem de emek arasında yani ücretli çalışanlar arasında bir eşitsizliğin açılmasına yol açıyor. Neden? Çünkü bazı becerilere sahip olanlar sahip olan ücretli çalışanların özellikle bu işte karmaşık işlemleri yapabilecek ya da karmaşık görevleri yerine getirebilecek çalışanların ücretleri de buna bağlı olarak artıyor. Çünkü bunların verimliliklerini yükseltiyor bu otomasyon teknolojisindeki gelişme. Dolayısıyla oradan bir pay alabiliyorlar bireysel olarak. Ama geriye doğru baktığımızda bazı işleri çok standart hale getirdiğinde yani ne bileyim eskiden el becerisiyle yapılan işler artık bir makinenin yardımıyla yapılabilir hale geldiğinde hem çalışan sayısını azaltma imkanı oluyor hem de o işi daha basit bir hale düşürdüğü için yani karmaşıklık seviyesini azalttığı için herkesin yapabileceği bir iş haline dönüştürüyor. Bu da ücretlerin baskı altına alınması. Yani orada bir verimlilik artışı oluyor ama bu verimlilik artışıyla birlikte ücretler de aşağıya doğru bastırılmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir büyük ücret uçurumu ortaya çıkıyor.
2: Evet.
3: Bunun da haliyle toplumsal olarak dengesizlik yaratması kaçınılmaz bir şey. Sonra makalenin girişinde tabii bu saptamayı ya da bu tespitleri diyelim güçlendirecek bazı atıflar var. Bunların aslında ilginç atıflar olduğunda söylemediğim bir kısmını burada tartıştık biz zaten önceki programlarımızda. İşte pek çok iş dünyası liderinin daha fazla otomasyonun getireceği olanaklara büyük bir heyecanla kapıldıklarını ve ama bununla birlikte de bunun bir dizi siyasi risk yaratacağını da gördüklerini biliyoruz. Nereden görüyoruz? İşte bunu pek işte Google'un, Çin'in işte çeşitli alıntılar yapmışlar. O detaylara girmeyelim istersen. Otomasyondan kaynaklanan toplumsal çatışmaların önümüzdeki 30 yıl boyunca her türlü sektör ve yani iktisadi sektörlerde ve toplumsal yapı üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Kim bu işte Ali Baba'nın kurucusu Jack Ma. Ünlü teknoloji girişimcisi ve risk sermayedarı Nick Hanover, eğer doğru telaffuz ediyorsam, çok çarpıcı bir şekilde dile getirdi diye bunun alıntısını vermişler. Şu an geleceğimize dair ne görüyorum diye soru soruyor kendi kendine ve cevabını veriyor. Büyük savrulmalar ya da ayaklanma ve veya demek lazım. Ayaklanma lafını kullanmış yani bu 2014'te daha henüz böyle bir tespitte bulunmuş. Dolayısıyla bu meselenin bir de tabii meşhur Marx'ın Makinalar bölümüne bir atıf var. O alıntıyı biraz daha genişleterek belki ele almakta fayda var. Marx'ın şöyle bir tespiti var. Kapital'in işte 15. bölüm 5. kısım diye atıfta da bulunmuşlar zaten. Sermayedarla ücretli işçi arasındaki mücadele aslında sermayenin doğuşuna kadar uzanır. Yani manifaktür öncesi dönemlerde de bu mücadelenin olduğunu biliyoruz. Bu mücadele tüm manifaktür ya da sanayi devri boyunca da şiddetli bir şekilde devam etmiştir diyor Marx. Ancak işçinin emek aracının kendisiyle yani o makine kırıcıları herhalde değerlendirirken emek aracının kendisiyle yani sermayenin maddi somutlaşmış haliyle mücadele etmeye başlaması ancak makinelerin ortaya çıkmasından sonra gerçekleşmiştir. Dolayısıyla makinelerin ortaya çıkması daha henüz 18. yüzyıl, 19. yüzyılın ortalarında falan Marx tarafından bu emek sermaye çelişkisini derinleştiren bir unsur olarak görülüyor. İşçi kapitalist üretim tarzının maddi temeli olan bu özel üretim araçları biçimine karşı isyan etmektedir diyor. Yani o makine kırıcıların sonrasında tabii eleştiriyor falan onları ama bizatihi kendisinin çok nesnel bir dayanaktan hareket ettiğini, onun bir sosyolojik taban olarak bu makinelerin ortaya çıkmasının bu tür bir mücadeleyi de ortaya çıkarttığından bahsediyor. Dolayısıyla bu bir risk olarak ortaya çıkınca yani bir siyasi karışıklık yaratma ihtimalini de dikkate alınca o zaman bunu karışıklık yaratmaktan nasıl kaçınabiliriz diye düşünmeye de başlıyorlar tabii insanlar. Yani pek çok şey var. İşte bu meşhur Davos zirvesinde bizi vergilendirin diye bir öneride bulunmuştu ya 100 tane milyoner.
2: Ha, ilginç.
3: Onu
2: Evet,
3: tabii.
2: hatırlayalım.
3: Onu da konuşmuştuk burada. Ona
2: Evet.
3: da bir atıf var zaten. Bunlar daha uzun vadeli düşünebilenler. Bu
2: Ama
3: siyasi risk
2: yaygın olarak kabul görecek bir
3: yaygın
2: yaklaşım
3: olarak
2: değil mi?
3: kabul görmesinin ötesinde siyasi program olarak siyasi aktörler tarafından kabul edilmesi
2: Ama
3: çok.
2: sermayenin yani yaygın kısmı, büyük bir kısmı böyle bir şeyi kolay kolay kabul etmeyecektir. Vergiyi artırmayı, kendi vergilerini daha çok ödemeyi açıkçası.
3: Evet yani ama bu 100 tane milyoner de çok sıradan insanlar değil yani sonuçta Davos'a katılan hani etkili olduğunu düşündüğümüz
2: Evet.
3: milyonerler bir önemli bir kısmı da şeyde zaten teknoloji alanında yatırımları olan insanlar. Fakat tabii bununla birlikte epeyce farklı görüşlere sahip olanlar var. Kim bunlar? Hemen aklımıza gelebilir. Karp mesela değil mi? O yazdığı kitapta Karp'ın kitabı o da.
2: Palantir, Palantir
3: Palantir.
2: firmasının CEO'su.
3: Kurucu ortaklarından. Onun da bir takım şeylerine atıflar var. O bizim ele aldığımız kitaba bazı bölümlerine atıflar var. Bir iki makale ya da röportaja falan. Mesela Alex Karp'ın inişler ve çıkışları olacak bir devrim yaşanıyor çünkü. Bazı insanların kellesi gidecek gerçekten beklenmedik şeyler görmeyi ve kazanan tarafta olmayı bekliyoruz demiş. İşte o kitapta halk ayaklanma tehdidinden vazgeçmek karşılığında ne talep etmeli diye bir soru sorduktan sonra verdiği yanıt, yani kalp tarafından verilen yanıt, tercihleri sınırlama istekliliği, kolektif deneyimin, ortak amaç ve kimliğin, yurttaşlık ritüellerinin yeniden benimsenmesi, yani o
2: İnan,
3: ayar
2: inanç,
3: tekniği.
2: vatandaşlar inanç.
3: Evet, hatta şeye de ayar çekmişti ya, yeteri kadar devlete yardım etmiyorsunuz diye Silikon
2: Evet.
3: Vadisi'ndekileri. Kolluk kuvvetleri faaliyetlerinde de yazılım teknolojilerin kullanılması, yani o iyice askerleştirilmesi polisin
2: Ya ben
3: gibi.
2: şeye bağlamak istiyorum. Otoriteryen rejimlerin artışını bütün bu üretim aletleri sahipleri, yani sermaye sınıfının kolaylıkla destekleyeceği yönünde ve bunun da maliyetinin daha düşük olacağı onlar için yönünde bir çıkarımı var bu şeyin. Ben çok korktuğum kısım burası olduğu için bütün dünyada
3: Dolayısıyla
2: otoriter yönetimlerin destekleneceği.
3: evet. Dolayısıyla iki tane temel yaklaşım var. Bu da işte modelin en dayandığı temelleri oluşturuyor. Yani iki tane grup var. Bunlar bir tanesi işte uzun vadeli çıkarları düşünerek yeniden dağıtımın ön plana çıkartılarak bu işin halledilebileceğini düşünüyor. Öteki ise baskıyı arttırmayı düşünüyor. Tabii modelin çözümü senin altını çizdiğin mesele sor, ya da altını çizdiğin tespitin ya da sorunun diyelim yanıtını içeriyor. Yani acaba bunların hangisi baskın gelecek diye bir şey sorabilirsek model bize burada bir cevap veriyor.
2: Sevimsiz bir
3: Yani
2: cevap veriyor, değil mi?
3: sevimsiz bir cevap veriyor ama gerçekçi bir yaklaşımla
2: Evet,
3: böyle bir şey.
2: tabii.
3: Yani aslında ilk çözümü önerenlerin daha filantropik yaklaştıklarını, İkinci çözümü önerenlerin ise sermayenin özünü yansıttıklarını söyleyebiliriz burada.
2: Aslında otoriteryen yönetimlerin çözümünü sesli olarak öneren kimse olacağını da zannetmiyorum. Ama
3: Yok.
2: suyun akışı içerisinde burayı destekleyeceklerini çok öngörmek hiç zor değil. Kahinlik değil yani. Kısa vadeli düşünerek kar paylarını, kar marjlarını yukarıda tutmak, ki bu makalede deminden beri söylüyorum, baskıcı yönetimlerin, baskı uygulamanın maliyetinin de hesaplarını yapmışlar. Çok daha düşük olacağını ortaya koymuş. Böyle olduğu zaman daha düşük maliyetli, daha yüksek kar elde etme yolu bu dereden akıyorsa buraya yönelecektir zaten sermayenin büyük bir kısmı ve baskıcı yönetimlerin siyasi iktidar olarak başa gelmesini, sadece Amerika'da değil, dünyanın her tarafında baskıcı yönetimlerin gelmesini destekleyeceklerdir diye bir okuma
3: Evet,
2: yapıyorum ben.
3: oraya gelecek sonuçta çözümü, modelin çözümü. Ama burada şeyden de çekinmemek gerekiyor. Yani bunu açıkça dile getiriyorlar işte yani. Hiç öyle
2: Getiren de var dün
3: dolaylı
2: parlamentoda.
3: malaylı falan bir mesele değil. Bu daha böyle saldırgan, arkaik sermaye grupları, işte bu petrolcüler, ondan sonra şey, hatta yani bırak böyle toplumsal stabiliteyi sağlamak üzere baskı yapmayı, ekosistemi yıkmayı da göze alacak kadar ve bundan doğan şeyleri de, sonuçları da bastırmayı göze alacak kadar gözü dönmüş bir sermaye grubu da var. Ama sonuçta bu bizim, nasıl söyleyeyim, bir yargı cümlesi olarak dile getirdiğimiz bir şey. Fakat modelde bu yargıdan uzaklaşıyor. Yani model sonuçta bir takım burada temel grupları şey yapıyor, belirliyor. Ondan sonra o grupları herhangi bir yargı taşımadan, yargıdan bağımsız olarak davranışlarını modeliyor ve bu da işte iktisadın en temel ön kabulleri, işte akılcı düşünecekler efendim, hepsi kendi çıkarını optimize etmeye çalışacak falan gibi en temel iktisadi varsayımları kullanarak bir çözüm gerçekleştirdiklerinde o senin ürkütücü olarak adlandırdığın sonuçlar ortaya çıkıyor.
2: Şu anda
3: Yani
2: da
3: bu
2: bütün dünyadaki sermaye, yani genel yaygın olarak bakışları bu zaten. Çok uzun vadeli düşünmeyen insanlığı, insan türünü, doğayı, bütün türleri düşünmeyen, kârı önceleyen bir yaklaşım içinde oldukları için buranın olma ihtimalinin yüksek olduğu sonucuna herhalde ulaşıyor diye okuyorum ben makaleyi. Bunu bir risk, büyük bir risk olarak duyuruyor diye
3: evet.
2: okuyorum, anlıyorum.
3: Yani bu gidişat devam ederse böyle bir riskin olduğundan bahsediyor. Tabii ki bu işte bu makalenin yayınlanmasından sonra çıkan kitabında bir başka öneri, hani onun ayrıca tartışmak gerekecek ama ne kadar uygulanabilir olduğunu, gerçekçi olduğunu, benim bazı soru işaretlerim var. Bir öneri de sunuyor sonrasında. Tabii bu makalede değil ama bir öneri de sunuyor. Fakat gidişat değişmez ise eninde sonunda uzun vade, kısa vade gibi bir bizim yüklediğimiz anlamları dışarıda bırakacak olursak dahi, çünkü modelde öyle miyop davranırlar, bilmem ne yaparlar falan gibi bir şey yok. Ayrım yok yani. Uzun vade, kısa vade gibi bir bizim yüklediğimiz anlamları dışarıda bırakacak olursak dahi, çünkü modelde öyle miyop davranırlar, bilmem ne yaparlar falan gibi bir şey yok. Ayrım yok yani. Herkesin rasyonel ve kendi çıkarını en yükseğe

0: önümüzdeki hafta
1: Evet.
0: konuşalım.
1: Yani
0: Yani şu anda aslında sadece modelin altyapısını, hareket noktasını konuşmuş olduk.
1: evet.
0: Biraz daha detaya girdiğimizde nasıl çalıştığını ve bu sonuçların nasıl çıktığını değerlendirme imkanımız olacak.
1: Otomasyondan isyana.
0: Doğru.
1: Son bir cümlede yapay zeka ya özetlemesini istediğim de makaleyi bir de soru sordum. Yapay zeka bu işin neresinde duracak bu isyan ve otoriteryan yönetimlerini baskıcı yönetimler için gözetleme maliyetini, insanları gözetleme maliyetini düşüreceği için yapay zekanın desteği olacak diye makaleden alıntı yaparak ama bunu da belirtmiş.
0: Ama çıkarım herhalde. Makalede öyle bir şey görmedim çünkü ben. Yani
1: Bilmiyorum.
0: neyse.
1: Ben yapay zeka özetletleri vermiştim bir kısmı ya da birkaç soru sormuştum oradan aldım. Doğrudur. Evet. Deren Acemoğlu ve arkadaşların Haziran ayında çıkardıkları Otomasyon ve Baskı isimli makalesini konuştuk bugün. Haluk ve ben İsmail kayıttaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Apaçık Radyo çalışan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer. 26 yıllık birikimiyle dijital dönüşüme yön veren Netline Bilgi İşlem sundu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gökhan Sevinç ve Gülçin Sürmeli Sevinç'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
5: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada, Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necla İnan, Eylem Elçi Ekti, Demir Ekti ve Okan Ek diye teşekkür ederiz.
6: Dünyanın cazı.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.

Merhabalar, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı programındasınız. Ben Ceyhan. Masala Kuartet'ten A Creek in the Sunlight kaydıyla başladık. Bugün yine çok çok taze bir albüm var elimizde. Stalking for Impressions. Masala Kuartet'in bu yeni albümü, adından da anlaşılacağı gibi, biraz izlenimlerin peşine düşen, farklı coğrafi çağrışımlar arasında dolaşan bir albüm. Masala Kuartet'in genel olarak zaten müziğinde de caz öyle tek başına yürümüyor. Yanına işte ritimleri katıyor, küçük hikayeler, bazen masalsı, bazen daha groove'a yaslanan bir anlatı dünyası var diyelim. Biraz önce dinlediğimiz A Creek in the Sunlight da bu dünyaya iyi bir giriş örneği oldu diyebiliriz. Güneş ışığı, su, hareket, akış gibi imgeler en başta başlıktan itibaren zaten müziğin içine sızıyor. Şimdi yine yeni albümden bir kayıtla devam edelim. Dominicana. Bu kez Karayipler'e, daha ritmik, daha sıcak bir patikaya giriş yapıyoruz.

Masala Quartet'ten Dominicana kaydını dinledik. İlk iki kayıt yeni albüm Stalking for Impressions'dan geldi. Böylece albümün iki ayrı tarafını da aslında duymuş olduk. Bir yanda daha akışkan, izlenimci diyebileceğimiz A Creek in the Sunlight. Diğer yanda daha ritmik Dominicana. Şimdi biraz geriye grubun 2020 tarihli Stories from Masala albümüne de gidelim istiyorum. Eski albümlerinden de örnek bir kayıt dinlemiş olmak açısından. Bu albümde de adından anlaşılacağı gibi bir hikaye duygusu var. Parçalar sanki yalnızca yani çalınmıyor da işte küçük küçük anlatılar kuruyor gibi. öncelikle Fabulous Funk gelecek, ardından da uzun bir kayıt dinleyeceğiz. Ben We Are 90. Bu iki kayıt Masala Quartet'in yalnızca farklı ritimler ya da farklı coğrafi esintilerle ilgilenmediğini, aynı zamanda müziği bir anlatı alanı gibi de düşündüğünü gösteriyor. Dinliyoruz.

Masalı Kuartet'ten önce Fabulous Funk ve ardından da When We Are 90 kayıtlarını dinledik. İkisi de 2020 tarihli Stories From Masal albümünden geldi. Bu bölümde grubun daha masalsı, daha hikaye anlatan tarafına uğramış olduk. Özellikle When We Are 90 uzun süresiyle de öyle acele etmeyen, kendi içinde yürüyen yolda şekillenen bir kayıttı. Şimdi ama yeniden günün asıl albümüne, yani Stalking for Impressions'a dönelim. Albümün güzel tarafı şu denebilir. Başta da söylediğimiz gibi farklı coğrafi çağrışımlar var ama bunlar böyle birer süs gibi kullanılmamış. İşte Japonya, Karayipler, Orta Doğu ya da diğer yerler. Bütün bunlar öyle birer turistik hediyelik kartpostallar gibi değil de daha çok müziğin içinde beliren izlenimler gibi karşımıza çıkıyor. İşte bunun bir örneği yine var. Programın son bölümünde iki kayıt dinleyeceğiz. Öncelikle Japanese Dance'ı dinleyeceğiz mesela. İşte o bahsettiğimiz örnek olarak. Ve hemen ardından da Kaleidoscope gelecek. Böylece hem albümün ritmik ve coğrafi çağrışımları belirgin tarafında hem de adının hakkını veren, renk değiştiren, biçim değiştiren tarafını duymuş olacağız. Hem de işte o bahsettiğimiz yerlere uğrayan tarafını. Masala Kuartet de zaten adının hakkını veren bir grup. Tek bir, dediğimiz gibi daha önceki anonsta, tek bir caz çizgisinde ilerlemek yerine farklı tatları, ritimleri, küçük anlatıları ve coğrafi çağrışımları bir araya getiriyor. Şimdi iki kayıtla bunların birer örneğini dinliyoruz. Haftaya yeni programda görüşmek üzere.

足湯の渡り手に濁る春の水。梨の花月に踏み読む女あり。

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
3: It really isn't an exaggeration to say that the future of the human race is now at stake. The nature of the changes in climate and environment that we're living with threaten not only the well-being, but possibly the very being of our species and this planet in the long term and in the middle term.
4: İnsanların bu acil durumda kendilerini şiddet kullanmadan doğrudan eyleme şey yapmaları çok önemlidir diyor. Bunun farkına varmaları, yani insan ırkının, insanlığın davasını iktidardakilerin önüne koymak zorundadırlar demiş ve derin, yaygın ve derin bir desteğin kamuoyundan bu meseleyi tamamen siyasi liderlerin dikkatine sunmaları şarttır. Biz böylece demokratik değişimi herkesin yararına olarak dönüştürebileceğimizi göstermeliyiz diyor. Rowan Williams, Canterbury Başpiskoposu yaptığı açıklama.
5: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Mermercioğlu'na teşekkür ederiz.
7: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
8: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben Atlas Sarrafoğlu. Bugün İklim Kuşağı Konuşuyor programında geçtiğimiz hafta içinde dikkatimi çeken, birbirinden ayrı gibi görünen 3 haberi aslında aynı büyük hikayenin parçaları olarak ele alacağız. Bir yanda Avrupa'nın plastik atıklarını Türkiye'ye göndermeye devam etmesi, diğer yanda Pasifik'te rekor düzeyde güçlenen El Niño. Ve bütün bunların üzerinde dünyanın yaşam destek sistemlerinin zaten ciddi baskı altında olduğunu gösteren yeni gezegenin sağlık raporu, yani Planetary Health Check 2026 raporu var. Çünkü artık yalnızca tek tek çevre sorunlarından söz etmiyoruz. Atık, iklim, okyanuslar, su ve orman, hatta biyolojik çeşitlilik aynı sistemin içinde birbirine etkiliyor. Ve bu hafta çıkan veriler bu sistemin giderek daha kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Avrupa Birliği, Türkiye'deki plastik atık yönetimine ilişkin ciddi çevresel kaygılara rağmen Türkiye'ye atık ihracatını şimdilik sürdürecek. Avrupa Komisyonu'nun son değerlendirmesine göre yalnızca 2025 yılında AB'den Türkiye'ye yaklaşık 510 bin ton atık plastik gönderildi. Komisyon Türkiye'de plastik atıkların nasıl işlendiğine ilişkin veri eksikliği, yetersiz denetim ve çevre kirliliği risklerine dikkat çekiyor. Politico'nun aktardığı değerlendirmede Türkiye'de plastik atıkların yalnızca yaklaşık %10'unun geri dönüştürüldüğü, kalan bölümün ise depolama alanlarına gittiği, yanlış yönetildiği ya da çevreye karıştığı belirtiliyor. AB'nin yeni atık sevkiyatı tüzüğü kapsamında 21 Kasım 2026'dan itibaren OECD üyesi olmayan ülkelere plastik atık ihracatı yasaklanacak. Ancak Türkiye OECD üyesi olduğu için bu yasaktan otomatik olarak etkilenmeyecek. Avrupa Komisyonu ise çevresel koşulların karşılanmaması halinde Türkiye'ye atık ihracatının ileride askıya alınabileceğini söylüyor. Bu haber aslında daha büyük bir tablonun yalnızca bir parçası. Çünkü mesele yalnızca bir ülkenin diğerine çöp göndermesi değil, üretim, tüketim ve atık sistemlerinin gezegen üzerindeki toplam baskısı.

0: Tam da bu noktada dünya sistemi zaten tarihsel ölçekte giderek daha fazla baskı altındayken Pasifik'ten bir başka önemli haber geliyor. Bilim insanlarına göre gelişmekte olan El Niño kayıtlardaki en güçlü seviyelere ulaştı. Orta ve Doğu Pasifik'te takip edilen kritik bölgede deniz yüzeyi sıcaklığı 19 Eylül'de uzun dönem ortalamasının 3,05 derece üzerine çıktı ve 2015'teki çok güçlü El Niño sırasında kaydedilen önceki rekoru aştı. El Niño, Pasifik üzerindeki alize rüzgarlarının zayıflamasıyla sıcak suların doğuya doğru yayılması sonucu ortaya çıkan doğal bir iklim olayı. Ancak etkileri küresel olabiliyor. Okyanustaki ısının atmosfere aktarılması küresel sıcaklıkları yükseltebiliyor. Yağış, kuraklık ve fırtına düzenlerini değiştirebiliyor. Bilim insanları El Niño'nun henüz zirveye ulaşmadığını ve 2026'nın sonlarına doğru daha da güçlenebileceğini belirtiyor. Etkiler şimdiden bazı bölgelerde görülüyor. Hindistan'da muson yağışları normalin altında kalırken Brezilya, Avustralya ve Endonezya'da kuraklık ve orman yangını riski artıyor. Ekvador, Peru ve ABD'nin güney kıyılarında ise sel riskinin yükselmesi bekleniyor. Burada önemli olan şu: El Niño iklim değişikliğinin kendisi değil, doğal olarak tekrar eden bir iklim olayı. Ama bugün bu El Niño zaten hızla ısınmış, okyanusları zorlamış, biyolojik çeşitliliği gerilemiş ve su sistemleri baskı altında olan bir gezegenin üzerine geliyor. Ve tam da bu nedenle Planetary Health Check 2026 raporu da bu iki haberi çok daha büyük bir bağlama oturtuyor. 21 Eylül'de yayınlanan rapora göre dünyanın 9 gezegensel sınırından 7'si artık aşılmış durumda. Üstelik bu 7 sınırın tamamı şimdiye kadarki en yüksek aşım düzeyine ulaşmış bulunuyor. Aşılan sınırlar iklim değişikliği, biyosfer bütünlüğü, kara sistemi değişikliği, tatlı su sistemlerindeki bozulma, azot ve fosfor döngülerinin değişmesi, plastik ve sentetik kimyasallar gibi insan yapımı maddeler ve okyanusların asitlenmesi. Güvenli sınırlar içinde kalan iki başlık ise stratosferik ozon tabakası ve küresel ölçekte atmosferik aerosol yükü. Bu nedenle rekor düzeyde güçlenen El Niño'yu yalnızca tek başına bir hava olayı gibi okumak yetersiz kalıyor. Çünkü El Niño'nun taşıdığı sıcaklık, kuraklık, sel ve yangın riskleri artık daha kırılgan bir dünya sisteminin üzerine ekleniyor. Örneğin 2026 Planetary Health Check raporu karbon yutaklarının giderek zayıfladığını gösteriyor. Ormanlar, topraklar ve okyanuslar insan kaynaklı karbondioksitin önemli bir kısmını emerek atmosferdeki birikimini yavaşlatıyor. Ancak kuraklıklar, yangınlar, ormansızlaşma ve artan sıcaklıklar özellikle kara ekosistemlerinin karbon tutma kapasitesini daha kırılgan hale getiriyor. Okyanuslarda da benzer bir tablo var. Okyanus asitlenmesi sınırı 2025 yılında ilk kez aşılmıştı ve 2026 raporu bu aşımın devam ettiğini gösteriyor. Fosil yakıtlardan çıkan karbondioksitin önemli bir kısmı okyanuslar tarafından emiliyor. Ancak bunun sonucunda deniz suyunun kimyası değişiyor ve özellikle mercanlar ile kabuk oluşturan canlıların yaşam koşulları zorlaşıyor. Bütün bu sınırların birbirinden bağımsız olmadığını da unutmamak gerekiyor. Raporda 9 gezegensel sınır arasında 64 farklı etkileşim mekanizması tanımlanıyor. Örneğin iklim değişikliği biyolojik çeşitliliği zayıflatırken, biyolojik çeşitliliğin kaybı da karbon tutma kapasitesini azaltarak iklim değişikliğini daha da güçlendiriyor. Dolayısıyla bugün karşı karşıya olduğumuz tabloyu tek tek krizler halinde okumak giderek zorlaşıyor. Avrupa'nın plastik atıkları Türkiye'ye göndermesi bir atık yönetimi meselesi gibi görünüyor. El Niño bir iklim olayı gibi görünüyor. Okyanus asitlenmesi bir deniz bilimi konusu gibi görünüyor. Orman yangınları, kuraklıklar, biyolojik çeşitlilik kaybı ve aşırı sıcaklarda kendi başlarına ayrı sorunlar gibi görünüyor. Ama Planetary Health Check'in asıl söylediği şey şu: bunların hepsi aynı anda dünya sisteminin içinde birbirine bağlı ve belki de 2026'yı farklı kılan tam olarak bu. Gezegenin 7 temel sınırı zaten aşılmışken, karbon yutakları zayıflarken, okyanuslar ısınırken ve asitlenirken üzerine kayıtlarındaki en güçlü El Niño'lardan biri geliyor. Bu El Niño'nun gezegensel sınırların aşılmasına neden olduğu anlamına gelmiyor. Ancak zaten çok daha az hata payıyla çalışan bir dünya sisteminde güçlü bir El Niño'nun getireceği sıcaklık, kuraklık ve sel, yangınlar gibi etkiler daha ağır sonuçlar yaratabilir. Planetary Health Check 2026'nın en önemli mesajı da belki burada yatıyor. Sorun yalnızca 7 sınırın aşılmış olması değil. Bu 7 sınırın tamamında baskının hala artıyor olması. Yani gezegen bugün tek bir kriz yaşamıyor. İklim, okyanuslar, ormanlar, tatlı su, biyolojik çeşitlilik ve insan üretim sistemleri aynı anda baskı altında. Ve El Niño işte tam da bu gezegenin bu kadar kırılgan olduğu bir dönemde geliyor. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya Cuma yine Apaçık Radyo'da buluşana dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: İklim Kuşağı Konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melike Mermercioğlu'na teşekkür ederiz.
3: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
4: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Dıraz'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın son dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Kingfisher'dım yayını açan Ashaber'la birlikte Joe Armin Jones'un bir parçasını dinlettik sizlere. Açık Dergi'de dün akşamda yaptığımız gibi Joe Armin Jones'un parçaları sizlerle olacak. Bugün de hafta sonu İstanbul'da bir konseri var İngiliz müzisyenin. 36. Akbank Jazz Festivali'nin ilk gününde Karaköy'de Frankan'da dinleyicileriyle buluşacak. Son yıllarda İngiltere'den çıkmış en yetenekli müzisyenlerden biri olduğunu düşündüğümüz Joe Armin Jones. Dün de olduğu gibi bu arada bu kaydı, bu anonsları sizlere Radyo İLEF'ten iletiyorum. Ankara Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'nin 1982 yılında kurulan ve halen aktif olan radyosunun stüdyolarındayız. Apaçık Radyo olarak Alman ve Fransız radyocu dostlarımızla Radyo Durax ve Radyo Gron ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da iklim ve dezenformasyon eğitimleri verdiğimiz bir ufak mini turne sırasında İLEF stüdyolarına uğradık. Eğitimler arasında sizlere bu kaydı iletiyoruz Feyyaz Kabil ile birlikte. Evet, Joe Armin Jones açılışı yaptım. Onun müziğinden daha fazla parça olacak ama bugün bir de söyleşimiz var. Duyacağınız Alper Tolga Akkuş Açık Dergi'ye bağlanıyor bu akşam itibariyle ve yarın başlayacak 33. Adana Altın Koza Film Festivali'ni takip etmeye başlıyoruz. Türkiye'nin en heyecan verici film etkinliklerinden, sinema etkinliklerinden bir isim Altın Koza. Açılış söyleşimiz açılıştan, festivalin açılışından bir gün önce yayınlanacak şimdi. Esin Küçüktepe Pınar'la Alper Tolga Akkuş yan yana gelmiş. Ben mikrofonu onlara devredeceğim. Saat 6.30'a kadar geçecek sürede 33. edisyonuyla sinema severlerin karşısına çıkacak Altın Koza'nın detaylarını festivalin direktörüyle konuşma imkanını bulacağız. 6.30'dan sonra ise bu köşe kitap köşesi yayında. Yayıncılık dünyasında olup bitenleri sevgili Ceyhan Usanmaz bizlere aktarıyor her cuma akşamı olduğu gibi. 5'e sırada Joe Armin Jones'a ve onun 2025 yılında yayınladığı All the Quiet plaklarından parçalara döneceğiz. Hafta sonu açılışı gerçekleşecek 36. Akbank Jazz Festivali'ne hazırlık mahiyetinde bir liste sizleri beklemekte. Evet, böyle şimdi Adana'ya uzanacağız ama saat 7 itibariyle Açık Dergi'de Eser Miktarda ve Bağımsızlar Kuşaklarında yayında olacağını söyleyelim. Orada da iki söyleşimiz ard arda siz sevgili Açık Dergi dinleyicileriyle buluşacak. Dolayısıyla bugün söyleşilerle dolu bir yayın. Radyonuz açık kalsın. Altın Koza'yla Açık Dergi şimdi devam ediyor.
1: Açık Dergi.
2: Açık Dergi devam ediyor. 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül 4 Ekim arası düzenlenecek ve cumartesi günü başlıyor. Şu anda da konuğumuz festivalin program direktörü Esin Küçüktepe Pınar. Esin Hanım, bu seneki Altın Koza'da neler bizi bekliyor? Sizden alalım isterseniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar size. Valla çok şey var, nereden başlasak. Tabii ki ulusal sinemadan başlamak gerekiyor. Çok memnuniyet verici bir gelişme tabii ki. Her şeye rağmen, yani bütün bu ekonomik krizler, zorluklara rağmen üretim gerçekten bayağı fazla. Genç sinemacılar da var. Ulusal yarışmamız zaten Altın Koza merakla beklenen yarışmamız malum. 10 tane filmimiz var. Bunlardan 6 tanesi zaten ilk kez Türkiye'de. 4 tanesi uluslararası festivallerde zaten ödüllü gösterilmiş filmler. Tek tek isim vermeyeyim. Çok heyecan verici. Jürimiz bayağı bir sorun yaşayabilir tabii seçimde. Bu da güzel bir şey aslında. Jüri başkanımız biliyorsunuz Doğal Olcay ve hoş bir tesadüf var. Hiçbir Yerde adlı filmi Tayfun Püpüselimoğlu yönetmişti. Onun da 25. yılı. Zuhal Olcay'ı jüri başkanı olarak misafir ederken o filmini de bir hatırlayıp gösterimini yapmak Zuhal Olcay'la ve Tayfun Püpüselimoğlu'yla çok güzel olacak. Jürimizde iki tane oyuncumuz var. Her zamanki gibi yine Şebnem Bozoklu ve Salih Bademci, Erdem Töpeköz yönetmen. Senarist Nilgün Öneş var. Görüntü yönetmenimiz Gökhan Tiryaki. Sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi var. Bu 10 film arasından seçecekler. Belgesel de çok önemli tabii. Ulusal yarışma gibi tam da hal ve gidişatımıza çok tercüman olan filmler var. Yani her türlü sorunumuz burada. Çevresel sorunlar, sanat, ayakta durma, direnişe dair belgesellerimiz var. Ulusal yarışmada zaten tesadüf bu ya, iki tane Adanalı yönetmenin Banu Sıvacı. Ki iki genç yönetmenin filmi var ve bunlardan bir tanesi de gerçekten bu sene festivalin teması olan çevre kirliliği. Bu deniz özellikle biliyorsunuz Adana çok büyük, Adana ve Mersin büyük bir çöp, Avrupa'dan çöp atık imhası gerekçesiyle çöp oluyor ama maalesef bunların ne kadar denetleniyor. Dolayısıyla denizlerde bir mikroplastik kirlenme var. Eskiden böyle Mersin'den böyle yüzmeye giderken bile artık maalesef gidilemiyor. Ayrıca da mikro da değil artık makro dereceye ulaşan bir plastik kirlilik var. Dolayısıyla festivalin ana teması da bir Adanalı yönetmen için bambaşka bir şekilde konu olmuş yarışma filmlerimizden birisi de Ölü Köpekler. Isırmaz.
2: Ve evet, Nuri Cihan Özdoğan onun yönetmeni de. O da Adanalı. Ben de Adanalı olduğum için buna özellikle baktım zaten şeyden önce.
3: Ay süper.
2: Onur ödüllerine de geçelim. Orada da çok önemli isimlere veriliyor bu sene onur ödülleri, Esin Hanım.
3: Ay evet, tabii ki. Vahide Perçin ve tabii ki Ferzan Özpetek var. Çok mutluyuz. Ferzan Özpetek de geliyor Vahide. Onlara kitap da yapılıyor. Bence tabii çok özel isimler bunlar. Her sene seçilirken de dikkatle seçiliyor. Şeydir, Adana tabii çok kadim bir sinema kültürü var. Çok eski. Ben hep söylüyorum. Adana'da salonlar boş kalmaz. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yani isterseniz en adı duyulmamış bir belgesel, isterseniz ulusal yarışmada çok şey gösterişli bir film oyuncularıyla ama o salonlar klasiklere kadar dolar. Dolayısıyla Ferzan ve Vahide Perçin gibi isimleri de seçmek tabii ki böyle eskiye değer vermek ama gençleri de çok baş tacı etmek bence tabii ki çok çok önemli diye düşünüyorum.
2: Adana'ya değmişken Orhan Kemal Emek Ödülleri'ni de belki vurgulamak gerekiyor bu durumda.
3: Evet, tabii ki. Evet, bu yıl Suna Selen var, Aydın Sayman özellikle o da var onur ödüllerinde ve unutulmaz bir oyuncu, aktör ayrıca Macit Koper var. İşte gene aynı denge. Burada gerçekten sinemamızı sinema yapan isimleri baş tacı etmek. Çünkü zaten genç enerjiyi, yeni sinemacıları, gümbür gümbür gelen de böyle kısa filmciler de var. Onları da baş tacı etmek ama eskiyi de esas olarak onurlandırmak tekrar tekrar bence bu çok önemli.
2: Tabii kısa film yarışması, edebiyat yarlaması, uzun metraj senaryo yarışması gibi dalları da var Altın Kozan'ın. Onları da belki demek istersiniz siz.
3: Evet, çünkü yani yapay zeka kısa film yarışması ayrı bir şey. Herhalde Türkiye'de başka hiçbir büyük festivalde bu kadar kısa filmcilere yer ayıran başka bir yer ben tanımıyorum galiba. Öğrenci filmleri var, ulusal var, uluslararası var. Ve öğrenci filmleri arasında da ayrı ayrı dallara böyle çeşitlilik yapılmış durumda belgeselinden canlandırmaya kadar. Dolayısıyla inanılmaz bir kısa film seçkisi, bayağı geniş
2: Bu
3: bir
2: yapay
3: şekilde.
2: zeka kısa film diye bir bölüm mü olacak? O dikkatimi
3: Evet.
2: çekti.
3: Yapay zekaya da herhalde ilk yer veren büyük festival biziz. Evet, çok mutluyuz. Bu sene açılışı yapıyoruz. Yapay zeka yarışmamız da var kısa filmde. Evet, yani sinemayı hala sinema olarak büyük salonlarda izlenmesi gereken, yapay zekayla da tamamıyla çok işi olmaması gereken bir sanat olarak gördüğümü itiraf edeyim. Ama yapay zeka ile yapılan kısa filmler de ayrı bir şey. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla teknoloji ilerledikçe yaratıcılığa da katkıda bulunduğunu da bir gerçek. Dolayısıyla buna gözümüzü kapamayı hiç düşünmedik zaten
2: Şimdi Altın
3: yayınladığımızda.
2: Koz'da akademi 5. yılında diye ben bültende okudum. Ferzan Özpetek'in de master class'ı varmış. Akademiye dair de siz detay verin isterseniz.
3: Yani akademide çok öğrenciler, 20 ayrı üniversiteden öğrenciler gelecek ve inanılmaz tabii söyleşiler ve paneller var. Ve Ferzan Özpetek ustalık sınıfı yapacak. Diğer söyleşilerde işte hiçbir yerde gösterimi de olacak. Tayfun Püsselimoğlu zaten geliyor. SİAD, Sinema Eleştirmenleri Derneği'nden söz etmeden geçmeyelim çünkü biliyorsunuz artık eleştiri de muhteşem bir kültürdü. Sinemayla seyirci arasında bağ kurabilen, ufuk açan ama artık hangi değişimlerden geçiyor bu teknoloji çağında, sosyal medya çağında? Bunlar konuşuluyor son yıllarda ama biz tam da sinema eleştirmenleri olarak hem yeni kuşak eleştirmenleri hem de eski kuşak demesem de orta kuşaktan sinema yazarları SİAD'lı bir araya gelip biz nereye gidiyoruz gibi bir söyleşi panel olacak. Akademi bünyesinde yapacağız bunları da. Müthiş olacak yani
2: Şimdi
3: şekilde.
2: Altın Koza demişken tabii dünyadaki en son filmleri ilk gösteren festival idi. Ayvalık olana kadar, Ayvalık birkaç yıldır öncelik aldı ama Dünya Filmi Adana'da başlığı altında birçok film var büyük festivallerden. Onlara da değinelim isterseniz.
3: Tabii. Ya Ayvalık harika bir festival. Biz yani Azize Tan'la da el ele çalışıyoruz. Muhteşem bir iş başarıyor. Onu da özellikle belirteyim kendisine, dinleyicilerimize. Biz memnunuz. Tabii ki ortak filmlerimiz oluyor daha önceden. Bütün filmlerimiz en yeniyken. Ama olsun bu müthiş bir şey. Ayvalık burası. Ve onun haricinde evet şahane ilk kez Türkiye'de Adana'da gösterilecek. Altın Kozu'da gösterilecek filmlerimiz de var. İnanılmaz böyle bir Kolombiya, Meksika böyle o civarlardan çok ilginç filmler geliyor. Genç sinemacılar. Zaten
2: Şimdi
3: tarihi sinemacı
2: ben
3: geçiyor.
2: bakıyorum, Pedro Almodovar, Pavel Pavlikovski.
3: Ha, onlar bir de yeni filmler
2: Evet,
3: tabii.
2: onlar da
3: Bir
2: var.
3: de öyle yeni Skandan ödüllü filmler var. Fatherland'de Pavel Pavlikovski, Almodovar, Hamaguchi. Hamaguchi mesela ilk kez bizde gösterilecek, onu da söyleyeyim. Türkiye'de Altın Koza'da böyle filmlerimiz var. Evet, çok yani hepsinin ayrı ayrı şöyle bir şeye aslında ortak noktasını buluyorum ulusal filmlerle dünya sineması arasında. Herkesin aslında böyle bir ayağı yerden kayıyor maalesef. Dünya da birbirine benzemeye başlıyor. Sorunlar had safhada. Ama hani Almodóvar gibi kişisel konulardan ya da Saragoyan gibi çok benziyor birbirlerine. Böyle bir kişisel hesaplaşmalar, yönetmen, yaratıcılık ve hayat gibi konular olduğu gibi dünya işlerine de kafa yoran, yani gündelik şu anda olup bitenle ilgili bağ kuran filmlerimiz de çok var. Bir de klasiklerimiz var. Yani birazcık da böyle bir sinematik görevi yapalım istiyorum. Ben dünya sineması açısından tabii ki ödüllü yeni usta yönetmenler ya da genç yönetmenleri göstermek çok çok önemli. Bu iyi bir şey. Çünkü vizyonda asla bazıları şans bile bulamaz. Ama bir de klasikler var. Mesela Josine Saab var. Şu anda biliyorsunuz korkunç bir savaş çok yakın bir coğrafyamızda devam ediyor. Filistin işgal altında. Josine Saab 70'li yıllarda o ilk saldırılarda Beyrut'ta yaşananları kaydetmiş, şahane belgeseller yapmış bir sinemacı Beyrutlu. Maalesef kaybettik kendisini. Onun Beyrut üçlemesini göstereceğiz. Dolayısıyla çok çok oradan bakınca şimdiki günümüzdeki saldırıları Orta Doğu'nun en cesur kadın yönetmenlerinden birisi. Muhteşem, ona bakarak günümüzü çok daha iyi anlayabiliyoruz. Yani kaçıyorsunuz can korkusuyla ve ertesi gün döndüğünüzde eviniz yerinde yok. Yani bambaşka bir yas ve yok oluş ama direniş aynı zamanda da direniş olarak muhteşem bir yönetmendir. Onun filmlerini izlemeye davet ediyorum ben herkesi. Bir de Benatar biliyorsunuz muhteşem
0: Evet,
3: Macar
0: evet.
3: Usta. Onu kaybettik. Onun anısına Karanlık Harmoni'leri göstereceğiz. O da aynı şekilde yani maalesef baskı her zaman vardır. İktidarlar size baskı uygulayabilir ama bir arada olmak ve karşı çıkmak ama bunu çok güzel ve şahane bir sinemayla, alışmadığımız bir sinemayla yapar. Dolayısıyla o filmi gösteriyorum. Bir de gönlümden kopan başka bir şey var. İsyan filmi vardır, hatırlar mısınız? Pontecorvo'nun. Tam da böyle sömürgenin prensiplerini açıklayan Marlon Brando'nun da başrolde oynadığı böyle bir İngiliz subayı rolünde. Nasıl o Karayipler'deki adalardaki halkın, siyahların sömürüldüğünü, şeker kamışı tarlalarında çalıştırıldığını, Portekiz ve sonrasında İngiltere adına o muhteşem filmi göstereceğiz ama iki film birden kuşağa yaptık onu. Karşısına da şey koyacağız, koyduk. Pedro Costa muhteşem bir yönetmendir, Portekiz. Kan'da hep yarışır. Onun karşısında da Vitaly Vitelena'yı koyuyoruz ki o da tam da 50 yıl önce Pontecorvo'nun yaptığı filme benzer aynı Karayip'tekiler bu kez Lizbon'a gelirler. Yani sömürge ve şimdinin mülteciliği arasında bir bağ, bir ilişki kuran iki film birden kuşağımız var. Bunu da çok davet ediyorum. Arda arda konuşacağız. Hatta Tayfun Pirselimoğlu da İsyanın hayranları arasında bize de o film gösterimi öncesi gelip bir sunum yapacak kendisi.
2: Anladığım çok çok zengin bir program var. Çok sağ olun. Esin Küçükkitap'ın ardı konuğumuz Altın Koza Film Festivali'nin festival programı direktörü. Son sözlerinizi alalım ve izleyicilere bir çağrınız da varsa buradan yapın ve kolay gelsin diyorum size Esin Hanım şimdiden.
3: Yani çok teşekkür ederiz yer verdiğiniz için. Dediğim gibi Adana seyircisi muhteşem. Ben bütün salonların dolacağını biliyorum. Çok çok mutluyuz. Yani böyle bir program yapmak, eski yeni buluşması, herkesi davet ediyoruz. Çok güzel. Ya, bu arada Pink sinemalarına da çok teşekkür ediyoruz biz. Bize bu sinemaları sunduğu için. Salonlara bekliyoruz. Çok şahane. Bir arada olmak iyi gelecek herkese. Çünkü bayağı yalnız kaldık. Dünyada da burada da. O aynı ruhu, birlik ruhu bence çok önemli.
1: Açık Dergi.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Dıraz'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Bu köşe kitap köşesi.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
3: Merhabalar. Bu hafta kitap köşesine dünyadan bir ödül haberiyle başlayalım. Booker 2026 kısa listesi açıklandı. Bu yıl yine tanıdık ve güçlü isimler de var. Yeni sesler de yan yana geliyor. İşte Marlon James ve Douglas Stewart daha önce zaten Booker kazanmış iki yazar olarak yeniden listede yer alıyorlar. Elizabeth Strout da Amerikan edebiyatının önemli isimlerinden biri. Pulitzer ödülü var. Booker'da daha önce de karşımıza çıkmıştı. Ama liste yalnızca işte bu tanıdık yazarlar geri döndü diye okunacak bir listede değil. İşte John Harrison, Luke Kennard, Rebecca Perry gibi isimlerle de işte farklı türlere, farklı anlatım biçimlerine de açılan bir kısa liste o karşımıza çıkmış durumda. İngilizce edebiyat içinde işte türlerin, biçimlerin, aile hikayelerinin, politik arka planların bir arada olduğu bir kısa liste diyebiliriz. Kazanan 9 Kasım'da açıklanacak. Yani işte 9 Kasım'a kadar aslında bu kısa liste üzerinden iyi bir gündem bizi bekliyor. Kitaplarla ilgili eminim yazılıp çizilecektir. Türkiye'deki yayıncıların da bu anlamda ilgisini çekecektir bu kısa liste. Türkiye tarafına döndüğümüzde bir şiir ve edebiyat festivali bizi bekliyor. 17. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali 26-29 Eylül tarihleri arasında, yani yarın başlayacak, 29 Eylül'e kadar sürecek, Rami Kütüphanesi'nde yapılacak. Yine farklı ülkelerden şairleri İstanbul'da buluşturan bir etkinlik, uluslararası adını yansıtır şekilde. Danimarka'dan, Polonya'dan, Yunanistan'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Azerbaycan'dan isimler programda yer alıyor. Dediğimiz gibi Rami Kütüphanesi'nde olacak. Yarın başlıyor, 29 Ekim'e kadar sürüyor. Etkinliklerle ilgili ayrıntılar da var tabii ki ama şimdi onları burada tek tek sıralamayalım. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali yazdığımız zaman zaten internete önümüze bu festivalin ayrıntıları çıkıyor. Oradan gerekli ayrıntılı bilgileri edinmek mümkün. Ama şiir ve edebiyatın hayli içine girecek yoğun bir programın olduğunu da şimdiden söyleyelim. Yeni kitaplara baktığımızda son zamanlarda özellikle Türkiye'deki polisiye yazarlarının eserleri böyle bir ard arda yayınlanmaya başladı bu dönemde. Tam da Eylül'e girmişken aslında yeni sezonla birlikte. Ama polisiyenin bu anlamda bir göze çarpan bir tarafı var. Bir tarafta Alper Kaya'nın Offside'daki Müfettişi yayınlandı. Selim Bakın Pusu Oğlak Yayınları'ndan çıktı. Başkomiser Sağlam polisiyelerin ikinci kitabı olarak. Armağan Tunaboylu'nun Kapalı Çarşı'da Feci Bir Cinayet kitabından, romanından bahsetmiştik aslında geçen haftada. Şimdi onu da bu listeye dahil ettiğimiz zaman yine böyle bir polisiye konusunda bir atak var. Ve Ahmet Ümit'in de tabii ki bir kitabı yayınlanıyor. Onun haberini zaten çok daha önce almıştık. Bildiğim kadarıyla 30 Eylül 1 Ekim gibi görünüyor yayınlanması ama galiba şu sıralarda bir görünürlüğü kazanmış durumda. Tek tek bahsedersek belki şöyle söyleyebiliriz. Romanın 5 günü adını taşıyor Ahmet Ümit'in romanı. Yine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkacak. Bu roman Kayıp Tanrılar Ülkesi'nden tanıdığımız Yıldız Karasu ve Tobias Becker'i bu kez Roma'da bir araya getiriyor. İşte klasik müzikle, arkeolojiyle iç içe geçmiş bir suç hikayesi olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Selim Bakın kitabı Pus Oğlak Yayınları'ndan çıktı. Başkomiser Asya Sağlam polisiyelerinin ikinci kitabı olarak karşımıza çıktı. İlk kitabıyla ilgili burada kitap köşesinde aslında Selim Bak'ı konuk etmiştik daha önce, belki hatırlayanlar olacaktır. Ve dediğimiz gibi yakın bir zamanda Armağan Tunaboylu'yu da bu yeni kitabıyla ilgili konuk etmeyi düşünüyorum. Burada çünkü Komiser Berkun İstanbullu hikayesinin üçüncü kitabı Feci Bir Cinayet, Kapalı Çarşı'da Feci Bir Cinayet. Aslında Armağan Tunaboylu'yu Metin Çakır polisiyeleriyle tanımıştık. Fakat şimdi son üç kitapta farklı bir karaktere, Berkun İstanbullu karakterine döndü Armağan Tuna Boylu ve onun kitaplarını, onun maceralarını yazıyor. Aslında tam da bunu soracağım. Dolayısıyla onu şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bir tarafta da Alper Kaya'nın kitabı var, romanı var. Alper Kaya da Offside'daki müfettiş. Futbolun da işin içine karıştığı, adından da anlaşılacağı gibi bir roman ki Alper Kaya'yı aslında işte hem korku hem işte polisiye, edebiyat, sinema konusundaki yazılarıyla biliyoruz ama bir taraftan futbol yazıları yazdığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu romanın da bu iki ilgi alanını birleştirdiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Eylül ayı ile birlikte zaten yeni sezon açıldı, yeni kitaplar da başladı. Şimdi önümüz zaten kitap fuarlarıyla da devam edecek. Özellikle İstanbul kitap fuarına yaklaştıkça daha da çok kitabın yayınlandığına tanıklık edeceğiz. Elbette biz de buradan haberlerini size vereceğiz. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
2: Bu köşe kitap köşesi.
0: Hazırlayan ve sunan Ceyhan Usanmaz.
4: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu köşe kitap köşesine kulak verdik. Yayıncılık dünyasında olup bitenler bu şekildeydi. Şimdi müziğe geri dönüyoruz. İngiliz müzisyen, besteci ve prodüktör Joe Armin Jones kulaklarımızda olacak. Yarın akşam Karaköy'de Akbank Jazz Festivali'nin konu olarak Frank Anda dinleyicileriyle buluşacak. Joe Armin Jones Festivali'nde açılış gününde büyük bir müzikal buluşma. Bizce bu dünden beri, bu yüzden All the Quiet'da dahil pek çok plana kulak vermekteyiz İngiliz müzisyenin. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. 2025 yılında iki parça halinde yayınladığım epey uzun bir uzun çalarıydı Joe Armin Jones'un All the Quiet. Saat 7'ye kadar geçecek sürede İngiliz caz müziğinin bu çağdaş sesine kulak vererek Açık Dergi'yi sürdürüyoruz.

0: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyum. Joe Armin Jones kulaklarımızdaydı. All the Quiet albümüyle yarın akşam Akbank Jazz Festivali'nin açılış gününde İstanbul'da sahne alacak İngiliz müzisyen. Evet, bu şekilde sonlanıyor ilk bir saatimiz. Eser miktarda ve bağımsızlar kuşaklarıyla sürdüreceğiz saat 7 ile 8 arası yayınımızı. Söyleşiler bekliyor sizleri bu bölümlerde. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın. Ben şimdi bu saati kaparken Radyo İLEF ekibine bir kere daha teşekkür edeyim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin 40 yıllık radyosunun stüdyosunda gerçekleştiriyoruz bu kayıtları. Sizler de eksik olmasınlar. Bu sayede de haftanın son yayınında kültür ve sanat takibimizde sonlandırmış olduk. Söyleşilerle Açık Dergi devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
2: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is a live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Aytekin Yelseli ve Deniz Yelseli'ye teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürel.
4: Selam, ben Başak. Sizi uyarmak isterim. Yayınımız Eser Miktar'da sanat içermektedir. Eser Miktar'da programında her hafta çağdaş sanatın farklı üretim pratiklerine, kişisel yolculuklara ve Türkiye sanat ortamına kulak vereceğiz. Bugün İmalathane'nin kurucusu Bora Gürarda ile birlikteyiz. Bursa'da sanat alanı açmanın imkanlarını, sanatçı ilişkilerini ve Türkiye'deki güncel sanat ortamını konuşacağız. Hoş geldin Bora.
5: Hoş bulduk, merhaba.
4: Ne haber?
5: İyiyim gayet, teşekkürler. Sen nasılsın?
4: İyiyim ben de, çok teşekkürler. Öyleyse başlayalım ve en başa dönelim istiyorum. İmalathane'den önce Bora'nın sanatla ilişkisi nasıldı? Bir sanat izleyicisi ya da sanatsever olmaktan çıkıp ben bir sanat kurumu kuracağım dediğin eşik neydi? İmalathane biraz hayal miydi, ihtiyaç mıydı? Yoksa Bursa'da böyle bir yer olmalı diye başlayan bir şey miydi?
5: Aslında üniversitede başladı benim hani çağdaş sanata özellikle ilgim. Ondan önce ben çok felsefe okuyan biriydim. Üniversitede felsefenin akademinin dışında fazla yer alamayan bir alan olduğunu düşünmüştüm. Koç Üniversitesi'nde işletme okurken böyle sanat tarihiyle yan dal yapmaya başladım. Sevgi Ortaç vardı hocam. Onunla beraber çağdaş sanat alanıyla Türkiye'deki sanatçılarla tanışmaya başladım ve entelektüel tartışmaların döndüğü aktif ve güncel bir alan olduğunu düşünmüştüm.

0: Öyle başladı diyebilirim aslında. Yani herkes gibi.
1: Güzel güzel başlamış. Aslında bence herkes gibi değil. Çünkü baktığımız zaman biraz içi boş bir durumda söz konusu olabiliyor. Yani sırf bu işte para var deyip girmek isteyen de çok fazla kişi oluyor. Ama imalathane bağımsız bir sanat inisiyatifi. Değil mi? Bağımsız bir kurumsunuz.
0: Evet, yani bağımsız bir sanat alanı ne demek? Bunu biraz beraber düşünmek isterim. Bağımsızlık tamamen var olabilen, %100 olabilen bir şey değil, bir kavram değil. Özellikle kültür sanat alanında bu böyle. Ancak belirli derecelerde bağımsız olunabiliyor. Bağımsızlığın dereceleri var diyebiliriz.
1: Sınırlı
0: bence.
1: Bir bağımsızlıktan bahsediyoruz. Sınırlandırılmış.
0: Yani ilişki olduğu sürece, ötekiyle bir ilişkimiz olduğu sürece bir bağımlılığımız mutlaka var. Ama bağımsızlığı arttırma arayışı da bence bu bağımlılıkları işaret edebilmekten geçiyor. En azından böyle başlıyor. Ama kültür sanat alanında, kültür sanat tarihinde ki hani daha bağımsız örnekleri düşünebiliriz. Sanat tarihinde işte en çok verilen örnek belki Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla sanat alanlarının, sanat yönetiminin kısa bir dönem sanatçılara verilmesi mesela hep örnek verilir. Ya da avantgard tarihinde belirli dönemler, işte sürrealistler, situasyonistler, hı hı. Bunlar bağımsız örnekler verilir. Daha yakın bizim hani sadece araştırmalardan okumadığımız, gözlemleyebildiğimiz, dinleyebildiğimiz Türkiye sanat tarihinde ise bence en bağımsız örnekler sanatçı kolektifleri. 90'larda, 2000'lerin başında herkesin bildiği Hafriyat, Arada sanatçı kolektifi, Nancy Atakan'ların. Geçen sene burada Depo'da çok güzel bir sergiler açılmıştı.
1: Evet, evet.
0: Daha da yakında Kabahat sanatçı kolektifi vardır. Benim çok takip ettiğim zamanında. Artık İşler kolektifi vardır. Bunlar bağımsızlık kavramı düşünüldüğünde iyi örnekler olduğunu düşünüyorum. Şu anda ise güncelde Türkiye'de bağımsız alanlar neler diye düşündüğümde İmece Çarşısı'ndaki sanatçı atölyeleri alan mekanlarını açan, sergi programları yapan aklıma geliyor. Bizim de orada bir alanımız var. Bunun dışında Deneysel Film Festivali, İstanbul Deneysel Film Festivali bizim de geçen sene parçası olduğumuz, paralelinde bir sergi açtığımız bir festival. Oldukça gönüllü ve bağımsızlık hissini yaşadığımız bir festival. Her sene yapılmaya devam ediyor, ısrarla devam ediyor.
1: Peki sence imalathane ne kadar bağımsız? Bu bahsettiğimiz şeyler düşünüldüğünde.
0: Belirli derecelerde bağımsız olmaya çalışıyoruz ama tabii birçok bağımlılığımız var. Yani bir sanatçı, sanat oluşumu özellikle şartlara bağımlısınız. Yani belirli şartlar altında bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu şartlar ekonomik şartlar, sosyal şartlar, mekansal şartlar hatta.
1: Evet.
0: Hangi izleyiciye ne yapıyorsunuz? Nasıl bir bütçede hareket edebiliyorsunuz? Hangi ilişkiler ağının içinde hareket edebiliyorsunuz? Ne kadar bağımsızı, hani mutlak bir cevap veremem. Ama bunlar üzerine düşünmek, bunları işaretlemek bağımsızlık derecesini arttıran şeyler. Ve her kurumun, oluşumun yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz biz imalathane ekibi olarak.
1: Evet. Peki bu hikaye İstanbul'da değil de Bursa'da, üstelik organize sanayi bölgesinde başlatıyorsun. Bugün yeniden 2021'e dönsek yine aynı kararı verir miydin, yoksa İstanbul dışında olmanın sana sağladığı özgürlükler var mı? Keşke İstanbul'sa olsaydık dediğin anlar oluyor mu?
0: Bazen oluyor, bazen olmuyor ama Bursa'da başlamak, hani Bursa'da başlayacak bir şey yapacağız bir kararıyla olmadı tabii. Az önce söylediğim gibi bir mekanın orada olmasıyla Bursa'da başladı. Benim Bursalı olmamla başladı. Yani bir önceden verilmiş bir karar değildi bunlar. Şartlar öyleydi, öyle başladı. Biz Bursa'da olmayı keşfetmeye başladık bir sanat mekanı olarak. İmalathane 6 sene önce kuruldu ve Bursa'da olması korona sonrası bir döneme denk geliyordu ve İstanbul dışında alternatif bir sanat mekanı olması fikri birçok sanatçı için çok heyecan vericiydi ve o dönem önemli sanatçılarla, yani kariyeri çok eskiye dayanan sanatçılar, böyle bir mekanın var olması için bizle çok yakın iletişimde olmuştu. Sergi programlarını beraber yaptık, mekanı beraber kurguladık. Sanatçılarla iç içe bir başlangıç oldu diyebilirim. Hı hı.
1: Güzel, çok güzel. Ama sen aslen Bursalısın da. Ya yani biraz da Bursa'ya yakınlık da oradan.
0: Evet, ailem Bursalı. Benim ailem Bursa'da imalathanenin arkasında bir kağıt bobin fabrikası var. 15 sene önce kurulmuş bir fabrika bu. İmalathanenin imalathane oluşu da hem sanayi bölgesinde hem de bu fabrikaya eklenerek kurulmuş bir mekan olmasından geliyor ve İlk çevremizde olan, yani Bursa'da olmaktan önce sanayide olan bir tarafımız var ve bu her programımızda, her sergide çok ön planda olan bir şey oluyor. Malzemeyle kurulan sanatçıların ilişkisinde, sergilerin düşüncesinde, sanayi bölgesi önemli bir şey.
1: Aynen öyle, sanayi bölgeleri önemlidir. İmalathane adı da oradan geliyor anladığım kadarıyla, öyle mi?
0: Yani en basit anlamıyla evet, ama bunun dışında biz her sergiyi çok, hani, uzun süreçler yaratmaya çalışıyoruz. Her şeyin çok hızlı olduğu bir dönemde 2 senelik süreçler yaratmaya çalışıyoruz ortalama ve bu süreçlerde sergilerin prodüksiyonuna önem veriyoruz. Yeni eserlerin, yeni sergilerin kurulması, hem sadece materyal olarak, inşa anlamında değil, fikirsel olarak da bu süreçlere önem veriyoruz. Onun için bir imalat süreci var orada. Aynı sanayideki bir yapım süreci gibi. Ve bir prodüksiyonu imal ediyoruz. Hı hı. Buna da göndermesi olan bir isim.
1: Burada da biliyorsun sanayi bölgesinde, sanayide, sanayi mahallesinde oluşumlar oldu, sanat oluşumları. Onlar için ne düşünüyorsun peki?
0: Yani sanayi bölgeleri, sanat alanları, sanayi mekanları, sanat alanı olarak, bir sergi alanı olarak çok cazip mekanlar. Bu sadece yani Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde boşalan sanayi mekanlarına sanatçılar tarih boyunca hep, yani o büyük mekanlara yerleşmek, kendi işlerini, sergilerini orada tekrar var etmek istemişler. O büyüklük ölçek çok önemli bir konu oluyor. Bazen çok zor bir konu oluyor. Büyük bir mekanı, yani ölçek olarak büyük bir mekanı var etmek bir konu. Aynı zamanda da bir eksiklik de belki Türkiye'deki sanat alanında. Yani ana kurumlar dışında büyük bir mekanda sergi açma deneyimini sanatçılarla paylaşabilmeye iyi bir şey olarak bize geri dönüyor.
1: Evet. İMÇ'den bahsettin. İstanbul'a gelip İMÇ'de bir proje alanı açıyorsunuz aslında. Daha deneysel, işbirliğine açık bir program görüyoruz burada. Hatta bir serginize ben de gelmiştim. Fire ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bursa'daki imalathane ile İMÇ'nin karakterleri sence nasıl ayrılıyor? İMÇ biraz daha burada istediğimiz kadar deney yapabiliriz dediğiniz bir oyun alanı mı sizin için?
0: Ya ilk ayrımı, bir ölçek ayrımı var. Önce bahsettiğim gibi İMÇ'deki küçük bir alanımız var. İkinci ayrım, bir şehir ayrımı var. Ama İmalatane Bursa'da ilk başladığından beri İstanbul'da çok ilişkili bir halde başladı. Yani bunun birçok kökü var. En başta biz imalathane ekibinde şu an beraber her şeyi kurguladığımız 4 kişiyiz. Hepimiz İstanbul ve Bursa arasında gidip geliyoruz.
1: Mekik dokuyorsunuz.
0: Mekik dokuyoruz, evet. İmeçe de bizim için aslında tam anlamında bir uydu mekan dediğimiz. Yani İstanbul'daki bir uydumuz olarak adlandırdığımız bir mekan. Bize birçok avantajı oluyor. Yani 2 senelik programlar yapmak istediğinizde şöyle bir dezavantajı oluyor bunun. Yani biz senede 3 sergi açıyoruz. Bu dezavantaj birçok kurumda da olan bir şey. Yeni bir fikir, yeni bir diyalog geliştiğinde özellikle bir sergi kapsamında bir fikirle karşılaştığınızda söylemek zorunda kaldığınız tek şey programımız dolu oluyor. Onun için bir alternatif alanımızın olması ve o alanın programını da ısrarla boşluklu bırakıyoruz. Asla tamamen doldurmuyoruz.
1: Evet, kısa süreli de oluyor sergiler değil mi?
0: Daha kısa süreli oluyor İmece'de ve yeni bir fikirle karşılaştığımızda biri bir şey yapmak istediğinde sadece anahtarı verebildiğimiz bir mekan olarak da kurguluyoruz
1: orayı. Çok tatlı bu arada.
0: Bu bizi statik bir kurum bir yer olmaktan çıkaran bir etkisi oldu İmece'nin. Evet. Orada da 3 senedir programlar devam ediyor.
1: Fire sergisinden bahsetmek ister misin? Çok ilgi çekiciydi bende çünkü.
0: Kısaca bahsedebilirim. Fire Güney Kore'de Gwangju'daki bir sanatçı kolektifinin orada açtığı Gwangju Bienali'ne paralel bir sergiydi. Bu sanatçı kolektifi Kore'den bir fon aldı. Kore'de böyle devlet fonları çok fazla.
1: Bizim aksimize.
0: Ve sergilerini yurt dışına taşımak için almışlardı bu fonu ve İstanbul'a taşımak istiyorlardı. İmalathaneyi seçtiler ve bizim İmece'deki yerimizden bahsettik onlara. Orada da yani programımızda bir boşluk vardı ve öyle bir sergi alabildik. Sergi aynı olduğu halde taşınmamıştı. Sergiyi taşıma üzerine, yani Kore'de yapılmış eserlerin İstanbul'a taşınması üzerine ikinci bir edisyonu gibiydi sergi. Ve bu taşıma işlemi biliyorsun çok yani nakliyesi, maliyetli bütçesi, oluyor. Maliyetli. Evet. Kore'den Türkiye'ye bir şey taşımak.
1: İşe zarar gelebilir, maliyeti zaten çok büyük maliyetler. Nasıl yaptınız?
0: Sanatçılar taktik olarak eserlerini yakmışlardı mesela. Yani çok büyük ahşap heykellerini yerleştirdiklerini yakıp küllerinden yeniden bir heykel yapan sanatçılar vardı. Ya da orada yaptığı bir yerleştirmeyi taşınabilir olarak tekrar kurgulayan sanatçılar vardı. Bu anlamıyla bir sergi kurmanın altyapısını da sergileyen bir sergiydi.
1: İnteraktifti de aynı zamanda. Bir hamur yaptık.
0: Evet, buraya gelip yani sadece eserlerini gösterip gitmediler. 11 sanatçı vardı. Burada birçok kişiyle tanıştılar. Sergi boyunca burada kaldılar ve işte senin de katıldığın interaktif işler vardı.
1: Ve performans da vardı kesinlikle. Dudu.
0: Evet.
1: Tarkan'dan.
0: Evet. Heyan'dı. Sonra çok yakın arkadaş olduk. Bir Tarkan şarkısını ezberleyip İmece'de evet. Mikrofonla
1: İnanılmaz.
0: Onu seslendirmiş.
1: İnanılmaz keyifliydi. İmece şok tabii ki bu konuya.
0: İmece'de oldukça kalabalık bir şekilde bütün oradaki komşularımız da katılmıştı.
1: Evet.
0: Alkışlayarak dinlemişlerdi.
1: İmalathanenin sergilerine baktığımızda Ali Kazma'dan İnce Evinere, Tunca'dan Banu Cennetoğlu ve Aslı Çavuşoğlu'na uzanan çok farklı üretimlerle karşılaşıyoruz. Senin kişisel zevkin programı ne kadar etkiliyor? Ben bunu merak ediyorum. Elbette etkiliyordur tabii ki. Sevmediğin bir şeyi sergilemezsin.
0: Evet, etkiliyor. Ama benim karar verdiğim tek başıma bir şey olmuyor. İşte dediğim gibi 4 kişiyiz biz. Ben, Merve Karakoç, şu an Yavuz Parlar ve bu senenin programını yapan küratör Aslı Seven. Dördümüz beraber karar veriyor. Yani Aslı Seven'in bu sene mesela programını sergiliyoruz. Ama yer alacak seminer programlarına, atölye programlarına, önümüzdeki senenin sergilerine aslında 4 kişi bir fikir süreciyle karar veriyoruz. Ve bize gelen açıkçası teklifleri de her zaman dinliyoruz, değerlendiriyoruz ve onlar da etkiliyorlar bizi. Ve bir arkadaşlık ve iletişim kurmaya, açık olmaya çalışıyoruz olabildiğince.
1: Evet, ben henüz göremedim Serseri Dalga sergisini. Aslı Seven küratörlüğünde olan Fatma Belkıs'ın sergisi. Dostluk, mizah ve dayanışmayı kriz anlarında yön bulma biçimlerini olarak ele alan bir sergi. Ve içinde ambulans performansı da var. Bu serginin hikayesi nasıl başladı? Biraz onu açmak, anlatmak ister misin? Bir de biraz spoiler da istiyorum senden. Hem sergiyle ve hem de sonraki projelerinizle ilgili.
0: Serginin ana omurgasını dediğin gibi ambulans isimli performans oluşturuyor. Ama bu çok uzun bir performans. Neredeyse bir oyun, tiyatro oyunu kadar 1,5 saat süren bir performans. Sergi bir yol sergisi. Aynı bir yol filmi gibi diyebilirim. Ambulans bir, en başta bir taşıt ve performansta yer alan hikayede oyuncular bu ambulansta bir cenaze taşıyorlar. Ve her taşıt gibi...
1: Kurtarılmayı bekleyen bir hastayı değil de bir cenazeyi taşıyorlar, öyle mi?
0: Evet, aynen öyle. Ve her taşıt gibi bir yolda olan bir şey. Ve sergide gördüğümüz her yerleştirmede aslında bu yoldaki durakları simgeliyor.
1: Ölmüş birinin durakları mı?
0: Ölmüş birini taşıyan hayatta kimselerin hikayesi ve onların bu hikayeyi yaşadıkları duraklar.
1: Zaten geride bırakılanların devam ettiği için ölümden sonrası çok da şey değil diyorum. İmalathanenin sevdiğim taraflarından biri de bu. Çünkü bitmiş işleri duvara asıp kapıyı açmaktan ziyade sanatçılarla üretim sürecine de giriyorsunuz. Sanatçıya alan açmakla sanatçının alanına girmek arasında çok hassas bir sınır var bence. Bu sınırı nasıl koruyorsunuz? Korumuyoruz.
0: Yani sergi süreçlerinde sanatçılarla, küratörle, zaten küratör şu an bizim ekibimizde mesela, ama o kadar iletişim halinde ve diyalog halindeyiz ki her şeyi açık şekilde söylediğimiz, onları dinlediğimiz, tabii ki belirli bir şartların altında sanatçı kadar onun gerçekleştirmek istediği şeyi biz de gerçekleştirmek isteyerek yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunun birçok dinamiği var. Yani bağımsızlık konusuna tekrar dönebiliriz. Yani şartlardan bağımsız ne kadar sanatçı da bulunun, ne kadar ya kendi kendine bir şey yapsa bile biri ne kadar var edebilir.
1: Çok ama zor bir konu ya, yani bağımsızlık ve özgürlük.
0: Evet, evet, ama işte ilk söyleyebileceğim şey dereceleri olan bir konu ve üzerine düşünmeye aktif devam etmemiz gereken bir
1: peki
0: konu.
1: Nasıl bir
0: özellikle
1: derece?
0: Bu dönemde.
1: Evet, bu dönemde kesinlikle buna katılıyorum. Peki neden özellikle bu dönemde dedim? Başka konulara evrilecekmişiz gibi hissettim çünkü.
0: Biraz kısır bir dönem yaşıyoruz bence. Eğer ortak bir sanat alanını düşünüyorsak Türkiye coğrafyasında belirli, senin de bildiğin, öncelik konuştuğumuz belirli şeyler atlattık. Yani bir sanat alanı yok, birçok sanat alanı
1: belirli
0: var.
1: Belirli kötü şeyler atlattık.
0: Ama bir sanat ortamından bahsedeceksek benim sorduğum ilk soru ortak neleri var bu sanat ortamının dediğimde şu an aklıma gelen şeyler ortak travmalarımız oluyor bence.
1: Evet.
0: Geçen sene bu dönemlerde mesela bir ifşa dalgaları atlattık.
1: Evet. Ve atlattık gerçekten çünkü herkes unutmuş gibi.
0: Yani aslında atlatmadık.
1: Atlatmadık ama atlatılmış gibi yapılan
0: yani
1: bir durum var.
0: Yani bir dönem bu bir gündemdi. Sonra birden kesildi ve böyle sindirilemeyen olaylar tam anlamıyla bir travma oluyor. Bunun ikinci bir örneği bence en büyük yapımız, hepimizin heyecanla beklediği ve bir iletişim kurmak istediği en geçmişi olan güncel sanat yapısı İstanbul Bienali. İki kere üst üste iptal edilmiş bir Bienal'den bahsediyoruz. Ve bunun da üzerine tabii ki hani tekil yazılmalar, çizilmeler oldu ama bu da devamlı bence sindirilemeyen bir olay olarak kaldı. Bu anlamıyla da travma tanımına uyuyor bence. Daha tekil travmalarda yaşamaya devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Onun için bu dönemi biraz denden için
1: altını, aynen altını çizdin. Katılıyorum. Peki bana spoiler vermedin. Sonraki projeleriniz hakkında.
0: Aslı'nın programında bir sergi daha devam edecek. Özgür Atlaga'nın bir kişisel sergisi olacak. Özgür de Belkıs'ta Kabahat sanatçı kolektifinin üyeleriydi. Şu anda aktif olmayan bir kolektif ama böyle bir ortak noktaları var. Onu da Ocak sonunda açacağız. Sergi hakkında çok bilgi vermeyeyim, seni bekliyoruz.
1: Tamam, geleceğim. Öyleyse son soruya geçiyorum. Biraz da ayırdım vakit çünkü konuşacaklarımız var gibi hissediyorum. Bugünün Türkiye sanat ortamını içeriden biri olarak nasıl görüyorsun?
0: Sanat ortamının işte bahsettik. Ama şöyle görüyorum, yani bir arayış içinde, bir başlangıç içinde, bir emekleme halinde görüyorum. Bunun dışında bir sanat ortamının dışında tekil olarak farklı şeyler oluyor. İstanbul merkezin dışında çeperlerde küçük, orta ölçekli farklı şeyler oluyor. Tek tek isimlerini sayamayacağım kadar fazla olmaya başladı. Bunlar iyi şeyler olarak değerlendiriyorum.
1: Emeklemek dedin. Emekleyen birisi yürür, sonrasında da koşar. Bu şekilde.
0: Evet, ama şu anda
1: olumlu
0: bence
1: olumlu bir bakış açısında mısın?
0: Emekleme biraz sürecek gibi. Yani ne demek? Bir sanat ortamının bir ortak değerler ve bir ruh kazanacağı bir aşamaya, işte tarihteki belirli örnekleri gibi gelmeye biraz var gibi düşünüyorum. Şu anda herkes kendi tekilliğinde var olmaya devam ediyor.
1: Anladım. Çok da umut verici değil diyorsun o zaman.
0: Yok, umut her zaman vardır.
1: Evet. Daha ama süremiz var diye düşünüyorum. Biraz daha.
0: Sorularım bitti.
1: Sorularımız bitti. Konuşmalım. Sen de soruyu çok hızlı yanıtladın açıkçası.
0: Yani şeyden bahsedebilirim. Bu şu anda neler oluyor işte sanat ortamında? İstanbul dışında olan şeyler özellikle.
1: Evet, çünkü saplanıp kaldık İstanbul'a. Ben de bunu hissediyorum.
0: Biraz böyle İstanbul'dakiler belki İstanbul'a saplanıp kalmış olabilir, ama İstanbul'daki varlığını İstanbul dışıyla çok aktif sürdüren birçok insan var. Birçok oluşum var. Şu anda mesela sanatçılar bir taktik olarak bence kendi ellerindeki mekanları, işte ailesinin bir evini, bir sayfiye evini, evet, rezidans programlarına dönüştürüyorlar. Birçok sanatçı arkadaşım var bunu yapan. Bunun dışında bazı bienaller, şehir dışındaki iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Çanakkale Bienali var mesela.
1: Çok gidecek misin?
0: Gideceğim. Uzun süredir residency'ler yapan Garp Sessions var mesela. Montag Residency var Balıkesir'de. Ve İstanbul
1: bunlar kıymetli.
0: Kıymetli olmaktan çıkıp çok aslında yaygın olmaya da başladı ve bu heyecan verici. Yani bir merkeze senin dediğin gibi saplanmaktansa farklı yerlerde nefes alabilme alanları yaratmak olarak görüyorum.
1: Bu zaten bence üretimlerine de sanatçıların pozitif bir şekilde yansıyor. Çünkü burada belli bir süre kaldıktan sonra tamamen satış odaklı işler gerçekleşiyor. Ve bu da ilhamı bir kenara bırakıyor, daha tekrar eden işlere yol açıyor. Ama bu şekilde rezidans programlarıyla farklı bir bakış açıları da kazanmalarına ve yeni aslında kendi içlerinden gelen o sanatçı ruhlarını da yansıtmalarını sağlıyor bence.
0: Yani evet, satış odaklılık ya da işte sanatsal üretimin, kültürel üretimin bağımsızlığını engelleyen her türlü pratik kaygı diyebiliriz bunlara. Birçok sanatçı sanat oluşumu kendi taktiklerini, kendi tekil taktiklerini geliştiriyorlar, otonomilerini korumak için. Ve bu tekillikleri incelemek bence her şeyin özelliğinde farklı şeyler bulabiliyorsunuz. Ama sanat piyasası de bunun hani tamamen dışında da değerlendirilebilecek bir şey bu otonomi arayışının. Birçok tanıdığım sanatçı bu otonomiyi sağlamak için tamamen piyasadan kendini koparıp farklı yerlerden hayatını kazanmayı da deniyor aynı zamanda. Hatta yani çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım bir sözü var, yani bir şeyleri sanatsal pratik üzerinden araştırmak istiyorsan bir sanatçı kariyeri oluşturmak bunun önünde engel oluyor.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Ben de bunun örneğini birçok kişide, birçok arkadaşımda görüyorum.
1: Hangi sanatçı? İsmini
0: yakın bir arkadaşım.
1: İsmini veremediğimiz bir sanatçı.
0: Sanatçı kariyerini başlıyor.
1: Aynen. Aynen, çok doğru. Çok teşekkür ederim geldiğin için. İyi ki geldin.
0: Ben teşekkür ederim çağırdığın için.
1: Öyleyse dinleyin, dinletin. Bu bölümü özellikle dinliyorsunuz. Sonrasında yayından görüşmek üzere.
0: Peki.
2: Eser miktarda. Güncel sanatın izinde.
3: Hazırlayan ve sunan Başak Bürer. Açık Dergi. Apaçık Radyo.
4: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Bağımsızlar.
2: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
3: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Merhabalar, Apaçık Radyo'yu dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Biliyorsunuz Bağımsızlar, Türkiye'de devlet ve özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı ve bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Apaçık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir, info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Bağımsızlar ekibinden Ulaş Bayraktar. Bu bölümde Bağımsızların merkezi ekibinden, merkezi aktörlerinden birisi Ekmen Ertan'ı ağırlıyoruz. Yani aslında bağımsızlar.org Bağımsızlar.org'u ağırlıyor. Çünkü çok heyecan verici bir gelişme var. Belki zaten bir kısmınızın malumudur. Ama artık Bağımsızlar.org başka bir düzeye geldi. Bu başta saydığımız amaçlara çok daha ileri düzeyde hizmet eder bir yapıya kavuştu. Ekmen, hoş geldin. Böyle seni şey yapmadan heyecanla
1: Merhaba,
0: konuya girdim.
1: merhaba. Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim diye başlayayım.
0: Ev sahibi konuk, böyle bir değişik bir programa başlıyoruz. Ekmen, ilk önce bu bağımsızlar.org'un belki de şu, çok kısaca, zaten çok uzun zamandır devam ediyor ama belki bir hafıza tazelemek için şu geldiğimiz noktadaki bu yeni uygulamaya gelmeden bu girişte bahsettiğimiz meramın nasıl ortaya çıktığını ve şimdiye kadar neler yaptığımızı ve şu anda konuşacağımız şeyin bu merama nasıl bir katkı sağlayacağını dinleyebilir miyiz senden?
1: Tamam, tabii bağımsızlar.org'u işte biliyorsun ki bir bağımsızlar adına bir tür savunuculuk zemini yaratmak için yola çıkarak kurduk, oluşturduk. Bu 2020'den başlayarak bugüne kadar geldi. Bağımsızlar.org aslında şu anda 168 kadar bağımsızın kayıtlı olduğu, yani bilgilerinden oluşan bir içeriğe sahip. Bu aslında birkaç bölümden oluşuyor bağımsızlar.org web sitesi. Şunu söylemek lazım belki. Önce girer, yani kaydolan her organizasyonun, inisiyatifin bir formda bir temel bilgilerini alıyoruz. Bu bilgiler aslında bağımsızlar.org'un da temel verilerini oluşturuyor. Sonra bu verilerin çeşitli biçimlerde görselleştirildiği ve bağımsızlar.org sitesine giriyorsunuz. Orada mekansal bir gösterim var. Yani harita üzerinde, bağımsızların Türkiye haritası üzerinde nerelerde olduğunu, nerelerde yoğunlaştığını, tabii 168 kadar kayıtlı bağımsızdan söz ediyorum. Görebiliyorsunuz. Yan tarafta da bir listesi var bütün bağımsızların. Üzerine tıkladığınızda bu başta kaydedilen verileri görebiliyorsunuz. Sonra bu verileri değerlendirdiğimiz menülerde ilişkisel bir gösterim var. Bunlar bağımsızların aralarındaki ilişkileri gösteren bir tür graf. Bu, yani mesela hangi bağımsızlar diyelim ki kendilerini sanat üretim topluluğu olarak tanımlıyor. Hangileri kendilerini dans kumpanyası olarak tanımlıyor. Hangileri yayın evi vesaire. Yani herhangi bir öbeğin etrafında nasıl dağıldığını görebiliyorsunuz. Bunlar da işte çalıştığı alana göre, finansal durumuna, ilişkilerine göre, legal statüsüne göre, kaynaklarına göre farklı farklı görselleştirmeler var. İlişkisel anlamda zamansal çizelgemiz var. Burada hangi bağımsızın hangi zamanda kurulduğunu görebiliyorsunuz, tarihlerini. Dolayısıyla bu da aslında bize yani Türkiye'nin demokrasisi hakkında ya da ekonomisi hakkında bir fikir veriyor olsa gerektir diye düşünerek bunu koyduk. Çünkü belli zamanlarda bunlar yoğunlaşıyor, bağımsızların ortaya çıkışı. Belli zamanlarda kapanışları yoğunlaşıyor. Bunları görmek de Türkiye'de ne olup bittiğine dair aslında bir bilgi veriyor. Öte yandan da sayısal pay chartlardan oluşan bir şeyimiz var. İşte bu bağımsızların, 168 bağımsızın kaç tanesi diyelim ki legal durumuna göre, kaç tanesi dernek, kaç tanesi kolektif, kaç tanesi şirket, kaç tanesi vakıf vesaire. Bunu türüne göre, kendini tanımlamasına göre, çalışma alanına göre, aktivitelerine göre, finansal durumuna göre ve sahip olduğu mekan, servis ve ekipmana göre sınıflayan bir yapı var. Bu mekan servis ve ekipmanı biz özellikle başta şeyi düşünerek bu bir paylaşma zemini yaratmak, yani bir paylaşma mekanizması yaratmak için özellikle istemiştik. Ki aslında herhangi bir, yani diyelim ki Diyarbakır'da ya da işte Mersin'de bir dans sahnesi arıyorsunuz ya da dans provası yapabileceğiniz bir yer arıyorsunuz. Buradan girip hangi bağımsızda böyle bir şey olduğunu görmeniz mümkün. Ya da işte bir ekipman arıyorsunuz. Kimde var, kimden isteyebilirsiniz, görmeniz mümkün. Böyle bir değiş tokuş ekonomisi yaratabilmek için kurguladığımız bir şeydi. Ne kadar çalışıyor onu bilemiyorum. Bunun dışında daha sonra eklenen bir hub var. Bu hub'da bağımsızların kendileri hakkında ya da bağımsızlık hakkında, bağımsızlıkla ilgili meseleler hakkında yazdıkları yazılardan oluşan bir blog var. Sonra biliyorsun 2021'den beri Açık Radyo'da bir program yürütüyoruz. Bağımsızlar programı. Şu anda 230 küsura geldi kayıt. Her hafta saat Cuma günleri saat 7.30'da yayınlanıyor. Bu programda ya bir bağımsızı konuk ediyoruz ya bağımsızlar ve bağımsızlık hakkında konuşuyoruz. Ya da işte yaklaşık kaç ay oldu bilmiyorum 6 ay ya da 1 sene önce sizin başladığınız apaçık kültür var. Apaçık kültür, apaçi diye kısalttığımız sizin Ezgi'yle senin yaptığın program var. Bu yine çeşitli kültür ve bağımsızlık üzerine çeşitli meselelerin tartışıldığı bir program. Dolayısıyla bu böyle gidiyor ve bütün bunların kayıtlarının tutulduğu bir podcast var bağımsızlar.org'da. Bu podcast'te tıklarsanız işte ilkinden bugüne kadar hepsinin posterlerini, afişlerini, başlığını, kiminle konuşma yapıldığını görüyorsunuz. Tıklarsanız bu konuşmayı dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada bir kayıt arşivi de var. Sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Yine her bir kaydın transkripsiyonu var. Yanında yani tıklayıp metin olarak da okuyabiliyorsunuz ve bunlar her hafta ekleniyor. Yani her hafta biz bu programı yaptıkça işte bir yazılım onu takip ediyor. Açık Radyo'nun arşivinden yayını çekiyor. Onu yine yapay zeka marifetiyle transkripsiyonunu yapıyor. Bir metin oluşturuyor. Onu buraya koyuyor ve bu listeyi her hafta otomatik olarak geliştirerek devam ediyor, ekleyerek devam ediyor. Şu ana kadarki yapı buydu. Bu zaten aşağı yukarı işte başından beri çalışan yapı. Yavaş yani parça parça
0: Evet.
1: gelişmeler, zaman zaman eklenenlerle böyle oldu.
0: Muazzam bir veri seti bu aslında. Yani bu kültür, Türkiye'deki kültür sadece bağımsız kültür alanında değil, genel olarak kültürel alanda ne yapıldığını ve İstanbul'un dışında çok daha Türkiye genelinde işte bu kültür ekosistemi diye bir rapor kaleme almıştım ya, bu aslında orada yerel kültür ekosistemi diyorduk ama bağımsızlar.org bütün Türkiye'nin kültür ekosistemini bağımsızlar üzerinden gözler önüne seren müthiş zengin bir platform. Çünkü bir tarafıyla çok nesnel verilerden oluşuyor. İlk katman o işte harita, o ekipmanlar, coğrafi konum, mekansal özellikler. İkinci şeyde daha öznel bir, aslında böyle hani mülakat yapılır gibi kendiliğini anlattığın bir yer var. Orada da böyle bir öznel. Üçüncü şey canlı ve gündelik, yani çünkü o bahsettiğin yüzlerce kaydın içinde bazı örgütler birden fazla kez yer alıyorlar. Çünkü yeni bir gelişme oluyor, yeni bir proje oluyor, yeni bir alana dönüşüyor. Dolayısıyla böyle bir güncelleme imkanı da var. Ve bütün bunlar bir transkripsiyona dökülerek aslında yazıya, yani o uçan söz artık yazılı olarak kalıcı hale gelmiş durumda. Buraya kadarki hali bile muazzam, çok zengin bir veri kaynağı. Yani burada sadece senin de bahsettiğin gibi bu bağımsızların kendilerini, başkalarını bilmede işbirliği ve dayanışma örüntüleri kurmanın ötesinde bu alanı araştırmak isteyenler, bu alanın fotoğrafını, analizi yapmak isteyenler için de müthiş bir kaynak bence. Yani inanılmaz bir emek ve çok çok muhteşem bir hazine bu. Ellerine sağlık.
1: Hepimizin ellerine sağlık.
0: Ve şimdi de artık başka bir boyuta geçiyor. Onu da sözünü kestim. Tamamladıktan sonra belki ondan da bahsedebiliriz.
1: Bağımsızların hakkında bölümünde aslında buranın hakikaten akademisyenler için, araştırmacılar için bir kaynak oluşturmaya çalıştığını Ve bağımsızlar üzerine daha fazla uğraşılması, yazılması, çizilmesi, incelenmesi, bakılması gereğini ve bunun altyapısını sunan bir kaynak dediğin gibi. Öte yandan bir de bibliografyamız var. Onu da eklemek lazım. Tıkladığınız zaman bugüne kadar bağımsızlar hakkında yazılmış bütün yazıları, makaleleri, araştırmaları, tezleri, hatta ses kayıtlarını bulabiliyorsunuz. Yani orada ayrıca geriye dönük başka bir arşiv daha var. Bu arşivin de aslında gelişmesi, tamamlanması için her zaman takip edenlere açık. Buraya da dair, yani buraya eklenebilecek yeni bir kaynak, orada olmayan bir kaynak fark ettiğinizde bize gönderirlerse eğer, onu da ekliyoruz. Böylelikle bu kaynağı da bir yandan tamamlamaya çalışıyoruz. Ama bir tane küçük bir eleştiri bağımsızlara yapayım. Yani burada 165 tane bağımsız var. Keşke 1065 tane olsa. Yani o zaman gerçekten çok daha büyük bir aralıkta tanımlanmış olacak bütün bu bilgiler. Bir bu yanı var. İkincisi, mesela bağımsızlar hakikaten o kadar zor ki aslında bağımsızların yapmaya çalıştığı şey. Yani işte bu bağımsızların emeği üzerine geçen haftalarda bir şey yazmaya çalıştım. Orada nasıl bir emek, yani ne tür bir emek harcıyorlar, ne yapıyorlar, nedir bu? Bu iş midir bağımsızlık, o bağımsız mekanı yürütmek? Bununla uğraşırken aslında hakikaten o kadar çok şeyle uğraşılıyor ki dönüp mesela bu formdaki eksikleri tamamlamak bağımsızlara zor geliyor. Dolayısıyla aslında şöyle bir handikapımız var. Buradaki formdaki bilgiler %100 tamam değil. Yani bazı bağımsızların sadece adı var, telefonu var ama işte legal statüsü, şu su, bu su gibi bilgiler eksik. Bunların tamamlanması için de yine otomatik bir sistem yazdım ve bu tamamlanmadıkça her hafta bir mail gidiyor. Rahatsız eden bir mail gidiyor tamamlansın diye. Ama bunun tamamlanması önemli. Yani bunu dinleyen bizim ekipten, bu bağımsızlar içerisindeki bireylerden tekrar rica ediyoruz ki, bağımsızlar adına ediyorum ki, şu bilgileri tamamlayalım arkadaşlar. Yani tam ve doğru bir kaynak haline gelsin bağımsızlar bu anlamda.
0: Ya evet, işte bunu da hani o sen de bahsettin bundan, birazcık bu eleştirinin bir hani bir bağımsız olarak düşünüyorum. Yani ip cambazı gibi bir hikaye ya bu. Böyle
1: Evet.
0: durmadan bir yetişme hali, bir şeyleri yetiştirme, bir şeyleri bulma ve aslında bu sadece arşiv değil, yani kendi belleğimizi tutmakta, kendi bir örgütün, bir mekanın belleğini tutmakta bile vakit ayrılamıyor. Yani genel olarak zaten öyle bir arşiv ve bellek geleneğinden gelmiyoruz ya, kültürel olarak da.
1: Evet.
0: Ve
1: Evet.
0: bu telaşenin içinde de onu şey yapmıyor. Hep böyle bugünü kurtarmak, yarını bir şekilde yapmak, ondan sonra sıra düne gelmiyor ya da hani bu geçmişe gelmiyor. Bu da çok önemli aslında. Belki de bir yandan da hem bazı oluşumların görece daha kısa ömürlü olması veya hepimizin aynı sorunları tek tek yaşıyor olmamızın sebebi de o. Birbirimizin geçmiş tecrübelerinden faydalanamıyoruz ve o yüzden kendi uzun vadede kendi işimizi de zora sokuyoruz aslında.
1: Evet, son eklediğimiz şey, söylediğim sorunun başında o vardı senin. Son eklediğimiz şey de bir bağımsızlar arşiv asistanı diye bir şey ekledik. Bu da aslında bu 230 konuşmadan oluşan bir şeyimiz var, bir arşivimiz var. Orada herhangi bir şey bulmak için o 230 konuşmayı dinlemek mümkün değil. 230 konuşmanın transkripsiyonu var. Çok büyük bir metin var. Oradan da okuyup bir şeyleri seçmek. Çünkü tek tek gireceksiniz falan yani. Hayır, bununla mı ilgilidir, bu burada mıdır? Bütün bu konuşmaları sohbet olarak çok güzel ama veri değil bunlar. Bunları bir veriye çevirmek, bir bilgiye, erişilebilir bir bilgiye çevirmek için ne yapabiliriz diye düşünürken işte bu yine yapay zeka marifetiyle RAG denilen bir yapı var. Bu RAG, yani RAG'den oluşuyor. Retrieval Augmented Generation bunun açılımı. İşte Türkçe'ye de yani erişimle arttırılmış üretim falan gibi Türkçesi var. Kısaca aslında belli bir bilgiyi, yani bizim örneğimizde söz konusu olan şey bu radyo kayıtlarının metinlerini bir kaynak olarak yapay zeka, yani LLM büyük dil modeline veriyoruz ve diyoruz ki soracağımız soruları buradan cevapla. Yani genel bilgini, genel yapını kullan ama özel olarak bu soruyu önce burada ara, cevapları buradan bul, ondan sonra da işte bunların ifade edeceğin cümleleri kur. Yani birincil kaynak haline geliyor bu kayıtlar,
0: Belki
1: bu dil
0: aşina
1: modeli.
0: olanlar için bu notebook Google'ı çok kullanıyoruz ya biz akademisyenler şeyler. Yani notebook Google'ın bağımsızlar versiyonu gibi. Yani orada o veriyi sadece bağımsızların kendi ürettiği, kendi paylaştığı veri üzerinden bağımsızlara dair sorulara cevap verme imkanı getiriyor bu.
1: Yani ChatGPT ya da işte Gemini ya da Claude gibi bir arayüz var. Yani bir soru soruyorsunuz. O sorduğunuz soruya bir cevap geliyor. Yani bu şu anda BAA linki web sitemizde. Dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabını öncelikli olarak bu 238 küsur konuşmanın içerisinden, yani bağımsızların kendi sözlerinden üretiyor. Ve bağımsızlara sorduğunuz bir soruyu bağımsızlar cevaplamış oluyor bir anlamda. Dolayısıyla bir yandan da bütün bu kaynağı okunulabilir ve erişilebilir bir hale getiriyoruz. Yani bu yine yapay zeka sayesinde.
0: Evet ve de orada örnek olarak verdiğin sorular da var. Onun haricinde hani kuruluş aşamasında ne gibi zorluklar yaşandı, finansman imkanları, lojistik sorunlar, işte bütün toplumsal cinsiyet çalışmaları, onların hepsini tematik olarak süzme imkanı veriyor. Yani böyle büyük bir bu kadar büyük bir yekün külliyat diyelim, çok hızlı bir şekilde çok sentetik bir hale getirilebiliyor. Bu muazzam bir imkan yani.
1: Evet, şu anda iki modu var. Bir hızlı cevap veriyor, bir de daha derin bir araştırma yapıyor. Aslında bu, yani teknik olarak bu yapı şöyle bir şey. Bu bütün bu metinler, yani bütün konuşmaların transkripsiyondan oluşan büyük metin çok küçük paragraflara bölünüyor. Bu paragraflar chunking deniyor bu işleme. Böyle 500 bin karakterlik gruplar haline geliyor. Sonra bu gruplar vektörleştiriliyor. Buna da embedding deniyor. Bu embedding modelleri var. Çeşitli OpenAI'ın ya da hangisini kullanıyorsanız. Gemini, ben Gemini'ninkini kullandım burada mesela. Ya da Hugging Face'i kullandım, pardon. Bu vektörleştirme, yani o paragrafın anlamsal adresini oluşturuyor. Bir sözcü ya da her bir sözcüğün ilişkilerine göre o uzayda bir vektör, sayısal bir model oluşturuyor. Sonra sizin sorduğunuz herhangi bir soruyu da aynı vektöre çevirerek bu vektörleri karşılaştırıyor ve en yakın vektörleri bularak o uzayın içerisinde bu soruya dair metin bloğunu buluyor işte. Bunları birleştiriyor. Sonra bunları el eleme vererek işte bunların içerisinden cevap ver bu soruya diyor.
0: Evet,
1: Bu
0: yani aslında sen bütün bu külliyatın bir önce indeksi çıkıyor. Çünkü
1: evet.
0: cevapladığında sana direkt böyle bir anonimleştirmiş bir cevaptan önce kullandığı alıntıların referansını veriyor. Yani şu söyleşide şurada bu konuşuldu diye. Yani direkt sen kaynağın özüne de gidip kendin de
1: Evet.
0: o analizi yapıp tekrar o ilgili bölümleri sen de okuyabiliyorsun. Altta da dediğin gibi kendi sentezinde
1: Linklerini
0: veriyor
1: veriyor.
0: zaten.
1: Evet, onu özellikle öyle yaptık. Çünkü yani aslında birileri bir şey söylüyor. Yani bu genelleştirme birileri adına konuşmak ama asıl aktörleri mention etmemek, referans vermemek gibi olacaktı. Sadece o cümleleri alsaydık. Halbuki burada o aldığı kaynağı da gösteriyor. Dolayısıyla bunu kim söylemiş? Onu da yazıyor. Bunu da şey de yani bu isimleri verelim, versek mi vermesek mi diye de düşündük. Ama sonunda bunlar zaten açık kaynak olarak web sitesinde, yani podcastlerde zaten ulaşılabilir şeyler ve public olarak söylenmiş şeyler. Dolayısıyla vermekte bir sakınca olmadığını düşündüm. Tam tersine dediğim gibi referans vermek bu, yani birisi bunu söylemişti. İşte kaynağı da bu diyoruz. Dolayısıyla hem veriyi daha dayanaklı hale getiriyor söylenen sözü, hem de sahibine işaret ediyor. Tabii ama burada verdiği cevap tamamen sentetik aslında. Yani o okuduğu şeylerden anladığı üzerine cevap veriyor. Yani bazı paragraf tırnak içerisinde bazı cümleleri aynen alarak nokta nokta dedi diyor. Ama genel olarak ürettiği şey metin, sentetik bir metin. Yani birinin söylediği şeyin birebir aynen orada bulmuyorsunuz. Ama onun verdiği linke tıkladığınızda o konuşmada, ki o da web sitesinde podcast alanında mevcut zaten. Yani podcast'te nasıl kayıtlıysa verdiği link de o. Dolayısıyla oradan bulup dediğin gibi gerçeğine ulaşmak da mümkün.
0: Bu birkaç açıdan beni çok heyecanlandırıyor. Birincisi, yani bu bağımsızların kendisi bir takım sorulara sorunlarla karşılaştığında bunların diğer bağımsızların da benzer deneyimlerden geçip geçmediğini bulma şansı var. Yani bu Amerika'yı yeniden nasıl Amerika'yı keşfetmenin yolunu görebilir. Bu birincisi, yani bağımsızların kendisine olan bir destek. Gerçekten yaşamsal bir hızlandırma, yol açma. İkincisi, bu hikaye birazcık da bu konu üzerinde çalışma yapacak. Yani ben şu anda bir yüksek lisans doktora öğrencisi olsam atlardım buna. Yani düşünsene, bütün alan çalışması, bütün Türkiye'yi kapsayan yüzlerce bağımsızla yapılmış temel bilgileri içeren bir kaynak senin hiçbir bir masandan kalkmadan erişimine açılıyor. Müthiş bir kaynak yani bu. Yani binlerce şeye tekabül eder, ankete, söyleşiye. Dolayısıyla bunun bir dışarıdan bir bakış analizi için şey. Üçüncüsü de bence bu. Yani yapay zeka üzerine şu anda çok tartışmalar oluyor. Yani böyle biz artık müthiş bir tembelleşme mi yapacak, bambaşka bir dünyaya mı evriliyoruz? Bu yapay zekanın nasıl işleri kolaylaştırabileceğine, nasıl buradan faydalanıp hız kazanabileceğimize bence muhteşem bir örnek. O yüzden bu uygulamada yapay zekayı eğitmesi ve onun kullanımına dair de bence çok iyi bir örnek gibi geliyor.
1: Ayrıca da yapay zekanın bilgi dağarcığına bağımsızların sözlerini ekliyoruz. Yani bağımsızlar orada da temsil edilmiş oluyor. Çünkü yapay zeka eninde sonunda o modellerin neyi okuduğu, neyle beslendiği ile ilgili. Dolayısıyla bazı şeyler, ne bileyim işte Amazon'daki kabilelerin bilgisi yok ya orada. Direkt doğrudan bilgisi yok ya onun gibi. Bağımsızların da şimdi direkt doğrudan kendi sözleriyle oluşturulmuş bir bilgi dağarcığı var. Yani boyutları ne olursa olsun var.
0: Evet, bu çok haklısın. Yani bu hep benim kafamı da kurcalayan, çünkü yapay zekanın şöyle bir sıkıntısı var. Yeni tür bir emperyalizm tehlikesi var, çünkü ağırlıklı olarak İngilizce kaynaklardan besleniyor. Yani Wikipedia'sı, gazeteleri, şusu busu. Dolayısıyla Türkçe yazılı bu tür database'lerin azlığı yapay zekanın tarafgirliğine yol açıyor. Buna dair de bir çelme, buna dair de bir şey olması bakımından bağımsızların ötesine geçen bir anlam da taşıyor bu. Gerçekten muazzam bir şey. Daha bunun üzerine çok konuşabiliriz ama sürenin sonuna doğru gelmeye başladık. Seninle başka konuşacaklarımız da var. Bu aralar üzerine çalıştığın bir takım konuları da senden dinlemek istiyoruz. Ama böyle yavaş yavaş senin de bağımsızlara konuk olma alışkanlığını kazanmanın ilk adımı diyelim. Çünkü hepimiz konuk olmuştuk ama yanılmıyorsam sen hiç konuk olmamıştın bağımsızlar.org'a.
1: Evet, konuk olmadım. Hep ortak
0: Evet.
1: yapımcılardan birisi oldum.
0: Evet. Bu senin sözünün, senin bilginin, analizlerinin de katılmasının siftahı diyelim. Ve bu daha başlangıç diye tamamlıyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Bir bağımsızsanız gelin buraya kaydolun. Bu 168'i dediğim gibi 1068 yapalım. Daha gerçekçi bir veri oluştursun bu bağımsızlar kendi adına.
0: Evet, yani bir böyle bir kısa şimdi radyosunu açmış olanlar için bir davette bulunalım. Bir bağımsızsanız gelin kaydolun. Kaydolduysanız eksiklerinizi lütfen tamamlayın. Yoksa ekmelin tacizleri bitmeyecek. Onu da bir kez daha
1: Onu da
0: uyarmış
1: otomatiğe
0: olalım.
1: bağladım. Artık ben
0: Evet,
1: taciz
0: otomatizasyona
1: etmiyorum.
0: karşınızda yapay zekayı ve bilişim sistemlerini çok iyi kullanan bir editör ve yapımcı olduğu için kaçamayacaksınız. Pes edin ve eksikleri Doldurun. Çünkü bu eksikliklerin dolmasıyla Türkiye'nin geneline dair bağımsız kültür oluşumlarının nesnel verisini bir yerde toplamış oluyoruz. Mekanları, yerleri, faaliyetleri gibi. Daha sonrasında buradaki sizin girdiğiniz bilgilerle kendi deneyiminiz, kendi sözünüz de bu platformda yerini alabiliyor. Zaten kayıtlarla bunu ifade etmiş oluyorsunuz. Transkripsiyonlarla bu uçan sözler artık uçamıyorlar, kalıcı hale geliyorlar. Bibliografya, yeni bir yayınınız varsa, yeni bir şeye tekabül ettiyseniz ona da oradan da başvurabiliyorsunuz. Ve en sonunda da yeni hizmeti bağımsızlar.org'un BAA RAG'ı artık bütün bu sorunları, bütün bu deneyimleri analiz ve sentez yapabilir bir hale gelmiş durumda. Bu da hepimize uğurlu olsun. Ve
1: Evet.
0: tekrar eline, emeğine, aklına sağlık. Müthiş bir kolaylık. Katkılarla daha da gelişecektir diye umalım.
1: Çok teşekkürler. Hepimizin eline sağlık, herkesin eline sağlık. Bütün bu kaynağı oluşturan bütün bağımsızların eline, emeğine sağlık.
0: Apaçık Radyo dinleyicilerine, Açık Gazete'ye selam yollayalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Sevgiler, hoşça kalın, iyi akşamlar.
2: Bağımsızlar.
3: Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü.
2: Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günseli Baki, Emel Gülşah Akın, Ezgi Bakçay ve Saliha Yavuz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bağımsızlarla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz pazartesi akşamı saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün sözü.
2: Silah harcamalarını arttırarak kendimizi güvende hissedeceğimizi sanıyoruz. Oysa en büyük tehdit kapımızda. İklim krizi. Şunu asla unutmayın. Gelecekte yaşayacak bir dünya bırakılmadıktan sonra korumaya çalıştığınız devletlerin de yaptığınız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır. Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır. Çalıştığınız devletlerin de yaptığınız askeri yatırımların da hiçbir anlamı kalmayacak. Devletlerin asıl savunma hattı sınır boyları değil, doğamız ve iklimimiz olmalıdır. Savunmaya ayrılan her kuruş bu gezegenin can suyuna da ayrılmalıdır. COP31 Başkanı ve

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aytekin Yaseli ve Deniz Yaseli'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
2: Reklamlar bitti.
11: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Müge Gürsoy Sökmen ve İdil Güralp'e teşekkür ederiz.
12: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

Herkese merhabalar. Apaçık Radyo Koyu Mavi'de ben Meral Akman'la birliktesiniz. Bu gece Koyu Mavi'de biraz tuhaf bir yolculuğa çıkacağız. Dinleyeceğimiz şarkıların çoğunda söylenenleri anlamayacaksınız. Üstelik bunun nedeni yabancı dil bilmeniz değil. Çünkü bazıları gerçekten hiçbir dilde yazılmamış şarkılar. Kimi tamamen uydurulmuş bir dil kullanacak, kimi anlamı olmayan hecelerle konuşacak, kimi de insan sesini bir enstrümana dönüştürecek parçalar dinleyeceğiz. Bu akşam programın adı Olmayan Dillerde Şarkılar ve kuralımız çok basit. Az laf, çok saçmalık. Dinleyeceğimiz ilk iki parçada şarkı söylemek için kelimelere ihtiyaç olmadığını hissedeceksiniz. Önce Özkan Uğur'un kendi uydurduğu Özkanca dilinde bir parça dinleyeceğiz, Sude. Hemen arkasından John Baez ve Joni Mitchell'ın yalnızca birkaç heceyle kurduğu büyüleyici bir düet dinleyeceğiz, Dida. Aynı fikirde iki bambaşka dünyadan parça dinleyeceğiz.

Çok fazla sözcük kullanmadan çok şey anlatan iki parça dinledik. Mazhar Fuat Özkan'dan Sude, arkasından John Baez ve Joni Mitchell'dan Dida. Şimdi biraz daha eğlenceli parçalar dinleyelim. Adriano Celentano, İngilizce bilmeyen bir İtalyana İngilizcenin nasıl duyulduğunu taklit ederek tarihin en meşhur saçma şarkılarından birini yazdı. İtiraf edeyim, Celentano'nun söylediği bu şarkının adını telaffuz edemeyeceğim. Sosyal medya paylaşımlarınızdan bakıp telaffuz etmeyi deneyebilirsiniz. Bu parçanın arkasından Talking Heads dinleyeceğiz.

Enya dinledik. Water Shows the Hidden Heart, arkasından Dune Arrakis. Bu akşam Koyu Mavi'de sözlerin az, seslerin çok olduğu parçalar seçtim. Geceyi bu türün en güzel örneklerinden biriyle kapatmak istiyorum. Sigur Rós'un parantez içinde albümünde Johnson'in kullandığı Bonsnenska ya da Hoplandik sözlüğü, grameri hatta anlamı olmayan bir dil. Dinleyeceğiniz şarkının ne anlattığını da kelimelerle değil, hissettikleriyle anlayacaksınız. Dinleyeceğimiz parça Untitled No. 8. Parçaya geçmeden önce değerli destekçilerimize, sevgili teknik ekibimize ve dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu akşam olmayan diller arasında dolaştık. Kalanını size Sigur Rós anlatacak. Herkese iyi akşamlar.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerini
4: Apaçık Radyo.
9: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinan Erdem Özer'e teşekkür ederiz.
10: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
11: İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Aşağı Mahalle'ye hoş geldiniz.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz. Bildiğiniz gibi bu hafta caz severler için çok özel bir hafta. Çünkü iki gün önce 23 Eylül tarihinde kısa ömründe caz tarihinin yönünü sonsuza kadar değiştiren bir devin 100. doğum yıl dönümüydü. 23 Eylül 1926 tarihinde doğan John Coltrane'in 100 yıllık mirasını bu hafta çok çeşitli programlarda konuştuk ve dinledik. Coltrane'in önemini tabii anlatmak çok kolay değil. Caz tarihinde çok az müzisyen kısa zaman diliminde bu denli büyük bir müzikal dönüşüm sığdırabilmiş. Miles Davis'in Kind of Blue albümündeki modal caz yaklaşımlarından, armoni sınırlarını zorladığı, armonik dizilimde devrim yaptığı az önce dinlediğimiz Giant Steps dönemine, ardından müziği manevi bir ibadete dönüştürdüğü A Love Supreme başyapıtından hayatının son dönemindeki avantgarde ve free jazz patlamalarına kadar Coltrane hiçbir zaman ulaştığı noktayla yetinmedi. Enstrümanı aracılığıyla her an hakikati ve mutlak müziği arayan sonsuz bir gezgindi. 1967 yılında henüz 40 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı ama ektiği tohumlar bugün hala yeşermeye devam ediyor. Pharoah Sanders, Archie Shepp'ten McCoy Tyner'a, günümüzde David Murray, Kamasi Washington, Shabaka Hutchins ve Tyshawn Sorey gibi isimlere kadar geniş bir yelpazede Coltrane'in arayışçı ruhu ve kompozisyon vizyonu canlılığını koruyor. Bu akşam biz de bu 100. doğum yılı şerefine Coltrane'in müziğini David Murray ve 8 kişilik grubundan dinleyeceğiz. Kayıtları 1999 tarihinde tamamlanan ve 2000 yılında yayınlanan Octet Plays Train başlıklı albümden az önce efsanevi Coltrane parçası Giant Steps'i dinledik. Albümde 5 Coltrane bir de David Murray bestesi yer alıyor. Biz bu akşam sadece Coltrane bestelerinin 4'ünü dinleyebileceğiz. Sırada India adlı çalışmanın yorumu olacak. Mistik ve ürkütücü bir atmosfer yaratmış David Murray bu coverda. Parça Coltrane'in orijinal halinden ziyade Miles Davis'in elektrikli döneminin akustik bir yorumuna dönüşmüş adeta. Ve biz de bu parçayı dinleyelim, ardından sizlere gruptaki 8 kişilik muhteşem kadroyu tanıtacağım.

Efsanevi müzisyen John Coltrane'in 100. doğum günü anısına bu hafta çok çeşitli programlarda John Coltrane ve müziğinin yorumlarını dinliyoruz. Aşağı Mahallede de bu akşam David Murray'in 8 kişilik grubuyla çıkardığı Octet Plays Train adlı albümden çalışmalar yer alıyor. Bu grupta David Murray, albümün lideri ve aranjörü, tenor saksafon ve bas klarnet çalıyor. Trombonda Murray'in tarihi Sweet Basil döneminden bu yana kadroda kalan tek isim olan Craig Harris var. Alto saksafon, flüt, bas flüt ve alto flütte Ferva Sanders, Sun Ra, Max Roach gibi Coltrane çağdaşlarıyla bizzat çalmış James Spalding yer alıyor. Trompetlerde Resul Siddik, Ravi Best ve Hugh Reagan'i duyuyoruz. Piyanoda Dilly Jackson, kontrbasta Caribou Şahit, davul, tabla ve doğu perküsyonlarında da Mark Johnson yer alıyor David Murray'in 8 kişilik ekibinde. Bu ekipten az önce India'yı dinledik. John Coltrane'in ilginç bestesinin mistik ve ürkütücü bir yorumuydu. Sırada bop ve hard bop geleneklerine daha sadık kalınmış bir John Coltrane yorumu gelecek. Lazy Bird.

Apaçık Radyo'da Aşağı Mahalledesiniz ve bu akşam sizlerle birlikte bu hafta birçok programda olduğu gibi John Coltrane'in müziğini dinliyoruz. Zira efsane sanatçının 100. doğum yıl dönümüydü 2 gün önce. Günümüzün usta saksafoncularından David Murray 8 kişilik grubuyla Octet Plays Train başlıklı bir albüm kaydetmişti 2000 yılında ve biz de bu albümden az önce Lazy Bird adlı John Coltrane bestesinin yorumunu dinledik. Programın sonuna kadar bir başka efsanevi John Coltrane bestesinin yorumunu dinleyeceğiz. A Love Supreme albümünün açılış parçası Acknowledgement.

0: Aşağı Mahallede bu akşam sizlerle birlikte 23 Eylül 1926 tarihinde doğan, 40 yaşında çok genç bir yaşta hayata veda eden ama bu 40 yıllık hayatı süresince caz dünyasında belki de gelmiş geçmiş en büyük etkiyi bırakan isimlerden bir tanesinin John Coltrane'in 100. doğum yıl dönümünde Coltrane bestelerinin yorumlarını dinledik. David Murray ve Sekizli grubundan. Son olarak dinlediğimiz A Love Supreme adlı albümün açılış parçası olan Acknowledgement'la birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Eğer program hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Instagram ya da Twitter'daki Asagi Mahalle hesaplarını takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sinan Erdem Özer'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz
4: için...
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz

0: Duyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Mint.
3: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula, Demert Emcan.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Mint başladı. Ben Efkan Kula.
1: Ben Mertem Can. DJ Shadow'la başladık. İki şarkının birleşimi Stem ve Long Stem. Elbette 96 tarihli olağanüstü ve gerçekten de hani sınırları yıkan albümü Introducing'den çaldığımız bir parçaydı. Bu hafta bir kez daha 96 yılına, yani ne oluyor? 30 yıl evveline. Ne oluyor? Evet, 30 yıl evveline dönüyoruz. Daha önce yine o yıl çıkan işte R.E.M.'in, Nick Cave'in vesairenin albümlerine yer vermiştik. Bu hafta biraz daha işin elektronik tarafına, biraz daha hip hop tarafına değineceğiz. Evet, DJ Shadow ilk albümü Introducing 96 yılında yayınlanmıştı. Ve gerçekten de enstrümantal hip hop'un öncüsü denilebilecek bir albüm ortaya çıkmıştı. Ve sadece hani hip hop tarafında değil, tüm müzikseverler tarafından da yere göre konulamamıştı ki bence de haklı bir tavırdır bu. Gerçekten de ilk çıktığı andan itibaren hani farklılığıyla, zenginliğiyle, DJ'lik becerileriyle gerçekten de çok ayrı bir yer kazandı popüler müzik tarihi içerisinde. Hala gelmiş geçmiş en iyi albümler listesinde adı sıkça geçer. Daha önce de hani DJ Shadow'a yer vermiştik ama madem 96, bir kez daha yer mi bir nedeni yok.
0: Çok doğru. Böyle devrimci bir albüm, senin de izah ettiğin gibi. Ve hem DJ'lik mesleğini işte alanını böyle yüceltmek, yükseltmek, daha çok saygınlık kazandırmakla beraber yani büyük bir ustalık barındırıyor aslında. Yani bu müzisyenliğin de prodüksiyon tarafına doğru giden ayrı bir şeyi, yani onunla beraber düşünebileceğimiz ayrı bir boyutu. Yani tamamen sample'lardan oluşan bir albümden bahsediyoruz. Ya yani bunları bu şekilde ara ara insanların ya o yıllarda sıklıkla, daha sonraki yıllarda da ya dur şuna bir bakayım yeniden DJ'yi, müthiş bir o bahsettiğin zenginliğe kavuşturmak gerçekten ustalık istiyor. Zaten birçok ilki barındırıyor değil mi? Yani bu yönüyle aslında albüm kendi içinde. Dolayısıyla hem saygınlığını hala koruyan, ondan sonra ilham vermeye de devam eden bir albüm.
1: Kesinlikle öyle. Yani dediğin gibi içinde ustalık barındırıyor ama aynı zamanda titizlik barındırıyor ve inanılmaz bir emek barındırıyor.
0: Tabii.
1: Yani bu hani çok farklı janrlardaki kayıtları alıp hani buradan bambaşka bir estetik ortaya koymak da gerçek bir emek gerektiriyor.
0: Çok büyük.
1: Söz gelimi mesela albümün hikayesinde ağırlıklı olarak kullanılmış sepet, daha doğrusu indirim sepetinden topladığı plaklardan ve sadece plaklardan yapılan bir şey bu. Dolayısıyla hani Mint programı için de çok özel
0: Doğru.
1: bir albüm. Çünkü buradaki sample'ların hepsi plaklardan edinilmiş sample'lar. Mesela söz gelimi şimdi çaldığımız parça Stem Long Stem, Nirvana'nın bir şarkısından alıntı. Şimdi Nirvana deyince ne alaka diyeceksiniz? O Nirvana değil. Çünkü 60'larda İrlanda'dan çıkan bir psychedelic folk grubu vardı Nirvana diye. Hatta sonrasında bizim bildiğimiz Nirvana popüler olunca aralarında bir dava konusunda olmuş. Sonrasında kendi aralarında anlaşmışlardı isim telifi ile ilgili. Mesela onların Love Sweet diye bir şarkısının sample'ı. Ve hani Nirvana o anlamda çok iyi bilinen bir grup değildir. Hani nereden bulmuş, nereden etmiş falan, inanılmaz bir hikaye. Tabii ki bu hani plak üzerine yapılan hikayenin en güzel taraflarından biri de nedir Efkan? Elbette albümün kapağı.
0: Evet. Bir plak dükkanında yapılan bir işte plak araştırması, yani alışverişi, keyfini gösteren, o tabii müthiş bir şey var, arka plan var. O da zaten aslında senin bu gayet iyi şekilde anlattığın albümün o şeyini, yapısını albümün kaynağını direkt işaret eden bir kapak. O yüzden iyi düşünülmüş de bir kapak.
1: Evet.
0: Bu arada zaten abinin 60 binden fazla plağı varmış. Tabii
1: Evet,
0: bu
1: o yani.
0: o zaman bir zamanlar yazılmış bir şey tabii sayı. Bilmiyorum ondan sonra neler olmuştur. Bu yönüyle de hani dünyanın sayılı plak koleksiyoncularından bir tanesi. Herhalde yani ilk sıralarda olanlardan bir tanesidir diye tahmin
1: Olabilir.
0: ediyorum. İşte
1: 60 bin çok acayip bir
0: tüm
1: rakam.
0: bunlardan çok acayip. Tüm bunlardan böyle böyle müziği katman katman katman katman bir araya getirip o harika bir estetikle ustalık eseri böyle bir albüm yaratmak yani gerçekten de yepyeni bir şey insan şeye müzikseverlere sanat dünyasına bir öneri sunmak, yenilik sunmak bir adeta aslında müziği de değiştirmek, müziğin popüler müziğin normal akışını değiştirme konusunda da bir meydan okuma gibi bir şey. Bunun altından da kalkmış başarıyla. Bundan sonra da zaten hani büyükle bir diğer elektronik müzik yani DJ'lere de ilham
1: Tabii ki.
0: olmayı sürdürdü, kaynağı olmayı sürdürdü.
1: Ki hala da oluyor. Yani özellikle de teknolojinin gelişmesiyle birlikte hani bu imkanlar da elbette daha çoğaldı, daha kolaylaştı. Hala da o ilhamı vermeye devam ediyor. Albümün hani arka kapağı da şeydir. Yani günün sonunda o plak dükkanının panoramik resmidir. Arka kapağında da plakların üzerinde bir kedi oturur. Mesela o da çok güzel bir detay.
0: O da sıklıkla
1: O da, ve yani
0: sadece
1: şey hani
0: dükkanlarda değil evlerde de olan bir şey.
1: aynen hayır bir de yani aslında şey hani plak dükkanındaki profilleri değiştirsen çünkü içinde mesela siyah insanlar var vesaire falan hani İstanbul'daki bir plak dükkanı olduğunu da düşünebilirsin özellikle kedi detayıyla de şey yaparsan
0: Evet.
1: dolayısıyla da bize yani biz Türk plak severlere de böyle bir şey de var aslında artı bir ısınma hareketi de var.
0: Doğru, çok iyi bir detay aktardın, haklısın. Yani Türkiye'de sahafların ve plak dükkanlarının kedileri
1: Baş
0: her zaman
1: dekorları.
0: olmuştur. Tabii tabii
1: Aynen.
0: baş, aynen öyle.
1: Evet.
0: Vardır yani şaşırtmaz.
1: Yani kendi kişisel hayatımda da bu albümün öyle bir şeyi var bana, katkısı ve ilhamı var. Ben de mesela herhalde beni bu indirim sepetlerine sürekli bakmayı sevk eden albüm olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar o anlamda bir DJ değilim. Hani sample yapmıyorum, etmiyorum vesaire çünkü öyle bir beceriye sahip değilim. Ama her zaman o hani ilhamla o indirim sepetlerine sürekli bakarım. Enteresan hiç duymadığım şeyler varsa mesela çünkü çok ucuz olur işte 10 lira, 10 lira, 20 lira, 30 lira o durumlarda alırım hiç bilmesem bile. Hani sonra dinlerim dinlemem o da ayrı bir konudur tabii ki ama mesela o anlamda da bana ilham kişisel olarak ilham kaynağı olmuştur gerçekten
0: Evet.
1: de. Çok öyle şey vardır. Absürt plaklarım vardır mesela. Ne olduğunu bile bilmediğim, etmediğim. İşte kimileri böyle sözlü, kimileri enstrümantal, kimileri sadece konuşmalı falan vesaire. Dolayısıyla o anlamda şey gerçekten çok öncü ve önemli, değerli bir albümdür. Evet, bu hafta 96'nın biraz daha ne derler elektronik vesaire tarafına bakacağız. Şimdi çünkü o dönemde aslında o tarafta baya bir kaynayan kazan var. Hele ki tekno, hele ki drum and bass, hele ki trip hop tarafında. Trip hop tarafında pardon. Rave kültüründen gelen ve onun açtığı yolda inanılmaz çalışmalar yapıldı. Onlardan biri de hala da hani kulaklara aynı yakınlıkta gelen The Prodigy'dir mesela. 90'ları kasıp kavurmuştu. Lynn Howlett ve özellikle de o Keith Flint karakteri başroldeki grubun vokalisti ve aynı zamanda dansçısı. Gerçekten de beynimize kazındı o dönemlerde. Ve hala 90'lar deyince hani o imge çok net karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Hani ilk aklıma
0: Evet.
1: gelen şeylerden biridir mesela The Prodigy 90'lara dair.
0: Doğru.
1: Onların da yani iyice şey yaptıkları ne derler kabuklarını yırttıkları dönem 96 oldu. 96'da çıkardıkları iki single. Özellikle Britanya'da hani ikisi de bir numaraya yükseldi. Klipleri de çok ilginç çekiciydi. Ve onu takip eden albümleri de Fat of the Land'de gerçekten onların kariyerlerinin zirve noktası oldu. Sonrasında devam ettiler ama tabii ki Keith Flint bundan yaklaşık ne 7-8 önce intihar ederek hayatına veda etti. Ondan sonra biraz daha hani durulama var ama yine de devam ediyorlar. Mesela Prag'a geliyorlar yakında. The Prodigy olarak.
0: İstanbul'a da bu yıl geldiler. Hatta şimdi bakıyorum, onu düşünüyordum bir yandan sen anlatırken. Ya sanki böyle bir şey vardı diye. Ben hani yaz dönemini İstanbul'da değil Eskişehir'de geçirdiğim için sadece işte hani gideceğimden değil tabii yine konsere de. ama daha böyle uzaktan tabii takip ediyorsun. 7 Ağustos'ta tabii ya bir haberini görmüştüm. 7 Ağustos'ta İstanbul'da da Prodigy konseri oldu. Bu arada hani o da yakın bir zamanda gerçekleşti.
1: Nasıl geçti acaba?
0: Acaba yani Türkiye'de her zaman karşılığı olan bir grup oldu Prodigy. Çok sevildi. Yani buradaki hani burada kayda değer bir şey elektronik müzik işte o rave kültürünün yansıması sayılacak. Akım yani İstanbul'da özellikle hani diğer şehirleri o kadar iyi bilmediğimiz için yoğun bir şekilde yaşandı. Hani kulüpler açıldı. Burada konserler
1: Evet,
0: oldu,
1: doğru.
0: DJ performansları oldu falan. Yani baya baya bir şey o kültür derinlemesine yaşandı diyebiliriz yani. Bir dönem bu şehir bunun hakkını verdi. Güzel işler de oldu. Prodigy de tabii bunun daha büyük yani bu işi stadyumlara taşıyan bir gruptan tabii bahsediyoruz yani bu şeyde aslında o müziğin liderlerinden bir tanesiydi ve Türkiye'de her zaman karşılığı oldu. Belki bahsettiğim video klipleri bunda şey olabilir.
1: Etkin
0: Önemli
1: olabilir.
0: itici bir
1: Doğru.
0: güç olmuş olabilir yani çünkü çok sık görürdük. Yani çok sık duyardık. Radyoda da çok sık duyardık ama video klibinde çok özellikle Firestarter'ın
1: Değil mi?
0: video klibini tabii çok sık yayınladılar. Onun da etkisi olmuş olabilir
1: Evet.
0: gibi.
1: Efkan istersen iki şarkı üst üste çalalım. Hani çünkü
0: Tamam.
1: biraz çeneyi düşürdük yine. Şimdi şey Fat of the Land dedik o 97 yılında yayınlanmıştı ama iki single Firestarter ve Breathe 96 yılında yayınlandı. Dolayısıyla 96'nın ürünleri. Bende de Firestarter'ın çok güzel bir 12. single'ı var.
0: Çok iyi.
1: Hem işte şey radyo editi var ki ona yer vereceğiz. Aynı zamanda bir enstrümantal tarafı var, bir remix var. Bir de hiçbir albümde yer almayan Molotov Beach var. Bir enstrümantal o da. Dolayısıyla da iki şarkı üst üste çalalım. Önce efsanevi Firestarter gelsin. Sonra da Molotov Beach. Minte Plaklar 96 için dönüyor. The Prodigy.

0: The Prodigy. Önce efsanevi Firestarter'ı çaldık. Sonra da Firestarter 12 inç single versiyonunda yer alan ama albümlerde yer almayan Molotov Beach'e yer verdik. The Prodigy gerçekten de 90'ları böyle kasıp kavurmuştu. Beni de gerçekten çok etkilemişti. Yani çünkü bir yandan hani rave şeyini görüyorsun ilhamını. Ve bir yandan çok elektronik dans yoğun bir hikaye olduğunu da görüyorsun. Ama mesela ben hani kişisel olarak 90'larda böyle teknocu falan değildim. Hani kulüplere giderdik ederdik çünkü popüler bir şeydi o. Hani isterse isterse sevme müziği özellikle. Ama gidilirdi.
1: Buluşma noktaları haline gelmişlerdi yani o
0: Aynen
1: yüzden de.
0: aynen. Mesela şey o zamanlar işte ben de yeni çalışmaya başladığım dönemlerde falan hani kurumsal hayatta iş çıkışı gidilirdi mesela. Böyle takım elbiselerle falan kulübe gider. Böyle tekno dans ederdik mesela. Biraz saçma tabii ama olurdu. ama şey The Prodigy'ye geri dönmek
1: Grantlar.
0: gerekirse hani beni orada çeken yani cazibesi biraz daha punk estetiğine de yakın olması. Hatta Liam Howlett hani bu hani, drum and bass bilmem ne falan tanımlamalarına karşı elektronik punk olduğunu iddia eder. The Prodigy'nin. Bana da öyle gelir. Dolayısıyla o punk estetiği de ki özellikle Keith Flint'in karakterinde ve imgesinde de bu şey can bulur mutlaka. O bana biraz daha şey gelmişti, yakın gelmişti diğerlerine göre. Mesela öyle de bir şeyim vardır. O yüzden de The Prodigy'yi böyle takip etmişliğim vardı o dönemlerde. Ki işte single'ları da var. Hiçbir albüm yok. Ama bir albüm grubu olarak da tanımlanacak bir şey değildir herhalde The Prodigy, bilmiyorum yani.
1: Bence de. Bende CD'leri var. O da ya belki gazetecilik yaptığım dönemde müzik şirketlerinden gelmiş de olabilir. Emin değilim. Ben mi aldım falan. Evde nerede olduklarını da bilmiyorum da hatırlıyorum yani. Ya benim şey şöyle, ben mesela Prodigy'yi yani ilgiyle işte aslında takip etmekle beraber mesela her zaman belki senin bahsettiğin o punk detayından kaynaklanan bir sertliği de var ya. Yani böyle bir aslında biraz kirli, ondan sonra sert ve yoğun bir şey müzik. Ya yani bir kompozisyon türü artık müzikte ne dersek diyelim. O bana mesela ilginç gelmiştir. Ben her zaman hani şey elektronik müziğin daha çok böyle trip hop falan taraflarına yakın birisi olduğum için bu hani dansla falan da alakam olmadığından belki o çok fazla mesela benim ilgimi yani şey çünkü onu dans ederek içinde tamamlayabileceğim bir şey. Hani o
0: Doğru.
1: müziği o öyle bir şey.
0: Öyle
1: Ben
0: bir
1: de
0: kafa
1: bu
0: gerektiriyor.
1: öyle bir kafa gerektiriyor. Ben de o yüzden hep bir yanı eksiktir.
0: Anladım.
1: Fakat oradaki emeğe, oradaki işte yenilikçiye falan da her zaman bir hayran olmuşumdur. Fakat bir yere kadar böyle benim şeyde o müzik dinleme şeyimde, yolculuğumda yer edinmiştir. Onu söyleyebilirim yani. Prodigy ve o şey, onun yarattığı o sert, o kirli, o işte farklı dans müziği akımın öyle diyebilirim yani.
0: O zaman şey ileride çok fazla Prodigy'ye yer vermeyelim diye mesaj veriyorsun diye
1: Ya işte
0: anlıyorum.
1: hani böyle bendeki yerini bilmiyorum doğru ifade edebildim mi ama
0: Evet.
1: hem takdir etme hem de aslında bir şekilde onu özümseyememe gibi bir şey yani.
0: Uzak durma.
1: Evet.
0: Peki, o zaman The Prodigy'yi geçelim madem öyle diyorsun Efkan. O dönem başka bir hitine gelelim. Bu da gerçekten hani enteresan bir kayıttı. Apollo 440, Liverpool'lu bir elektronik grup. Özellikle dub ama aynı zamanda drum and bass ağırlıklı bir grup. Onlar da bayağı bir işler yaptılar ama bir single çıkardıkiler, öyle bir single çıkardılar ki gerçekten yer yerinden oynadı. O da aslında bir Van Halen şarkısının alınmış. Onun gitar şeyinden alınmış. Sample'lanmış. Enteresan bir drum and bass şarkısı. Ain't Talking About Dub. O da 96 yılının sonlarında doğru çıkmıştı. Kimi yerlerde 97 başı diye görünüyor. Kimi yerlerde 96 sonu gibi görünüyor. Bendeki kopya 96 sonu. Ve şey çift 12 inç single bu arada. Öyle de bir enteresanlığı var.
1: Enteresan,
0: Ve
1: öyle her zaman denk gelmeyecek bir şey.
0: aynen. Ve söyle adını, farklı farklı şeyleri var. Remixleri var. Neyse ki son şeyi de orijinal de koymuşlar. Ama mesela bir tane Escape from New York remix vardır. Çok çok beğenirim ben onu. Şarkıyı bambaşka bir yere almışlardır. O gitar şeyi falan çok yoktu, çok az vardı. Onu enteresan bir yere almışlar mesela. Onu enteresan bulmuştum. Ama biz bu program için yine orijinaline sabit kalalım dedim. O halde Apollo 440'dan gelsin. Ain't nothing but dub.
2: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

0: Nothing But Dub, Apollo 440, 96 senesinin de çıkmış. 97'de özellikle ortalığı kavurmuş. Enteresan bir drum and bass hitiydi. Bunlar da böyleydi.
1: Onlar da öyleydi. Yani dediğin gibi bayağı bir rüzgar estirmişti. Hala da o ilginçliğini koruyor. Van Halen'ı bilmeyen belki dönemin
0: Tabii,
1: ya da ne
0: aynen.
1: bileyim az bilenlere de aslında grubu tanıttı. Öyle bir şey de oldu yeniden gündeme getirme konusunda. Mesela o şey öyle bir tartışmada var. Oh al oradan şeyi gitar girişini kullan hadi bak. Ya sadece öyle değil işte yani
0: Öyle değil,
1: aslında
0: aynen
1: sen
0: yani.
1: ya oradan başka bir şey yaratıyorsun. Hem o beslendiğin kültürü de aslında yeniden farklı biçimde inşa etmeye çalışıp yeni bir dinleyici profiline onu da aslında yeni bir şeye, jenerasyona aktarmış oluyorsun. O yüzden çok zenginleştirici bir şey yani. Bir de çok beceriyle yapılmış bir oradan hani sample'lama işi diyebiliriz zaten.
0: Tabii
1: Hani biraz
0: tabii.
1: sesin karakteri falan da değişiyor. Gayet başarılı.
0: Öyle yani şey değil bunları ne derler işte almış onu koymuş birleştirmiş şarkı yapmış. Oh ne güzel de öyle bir şey yok yani ciddi bir emek var, ciddi bir uğraş var, ciddi bir eşleştirme var, ciddi bir uyumlandırma var, farklı bir şey yaratma var. Oradan farklı bir kitleye bir şeyi gösterme var. Dolayısıyla gerçekten de azımsanacak bir hikaye değil gerçekten de. Evet, şimdi yine 96'da çıkan ve 96'nın belki en büyük hitlerinden bir parçayı çalacağız ama biraz farklı bir versiyonunu çalacağız. Babylon Zoo'dan bahsedeceğiz şimdi. Babylon Zoo herhalde işte o dönemin en büyük one hit wonderlarından biri. Tek bir şarkıyla acayip büyük bir hit oldular. Hatta en hızlı satan single şeyini de aldılar o dönemde. Spaceman'le birlikte. Sonra da tarih sayfalarından aynı hızla yok oldular. Bir şey yapmaya çalıştılar ama yani o kadar şey oldu ki insanlar beğenmedi ki yani gerçekten de yok olma durumunda kaldılar. Spaceman'ın hikayesi tabii ilginç. O dönem çok meşhur bir kot markası sürekli böyle müzikleri, popüler müzikleri alıp onlardan reklam yaparlardı ve o
1: Ne yani?
0: aldıkları şarkıların hepsi hit olurdu.
1: Evet.
0: Ve bu da onlardan biri. Bir DJ bu şarkının bir promosunu eline geçiriyor. Çalıyor. Orada Manchester'da bu kot markası için çalışan bir reklam ajansında çalışan birisi bunu duyuyor. Diyor ki bizim konseptimize acayip iyi uyabilir. Alıyorlar şarkıyı koyuyorlar ve acayip bir hit oluyor. Sonra da single olarak çıkıyor ve yer yerinden yakılıyor. Ancak reklamda yer alan kısmıyla şarkının genel karakteri arasında en ufak bir alaka yok bu arada. Yani o reklamdaki kısım sadece 10 saniyelik bir kısım ve geri kalan şarkı işte 4 küsür dakikalık şarkı hiç oralarda değil mesela. O yüzden de insanlarda mesela kızgınlık da yaratıyor bu. Hani bunu mu aldık diye.
1: Bunu mu aldık biz? Evet.
0: Ama yine de enteresan bir şarkıdır. Tabii ki orijinal versiyonu daha enteresandır. Biraz bayağı bir David Bowie kokar. Bayağı bir uzay rock kokar. Ama bir yandan da hani bir dans şarkısı olarak da hani tarihte yerini almıştır. Şey bu arada o kot markasının o dönemde çıkan yani o, reklamda yer alıp çıkan ve bir numaraya çıkan 6. şarkısı olmuş Spaceman. Yani o reklam serisinin başarısını düşün bile.
1: Doğru.
0: Ki işte ne vardı? Nina Simone vardı galiba hatırlıyorum. Şey vardı.
1: Sam Cooke mu olması lazım?
0: Sam Cooke vardı doğru. What a Wonderful World.
1: Duvarlarından falan galiba.
0: Clash vardı. Should I Stay or
1: Tabii.
0: Should I Go? Gibi gibi. Neyse biz şarkıya geçelim ama dediğim gibi yine 12 inç bir single olduğu için bu sefer farklı bir versiyon çalacağız. Spaceman Arthur Meets the Spaceman Mix Babylon Zoo.

0: Babylon Zoo'dan geldi. Spaceman Arthur Meets'i Spaceman Mix ve programın sonuna geldik. Programı DJ Shadow ile başlatmıştık. Tekrar onunla kapamayı bence uygundur. Sen ne dersin Efe?
1: Evet. Hikayeyi aşma ve kapama konusunda gayet uygun olacak.
0: Aynen. Şimdi bu sefer de T70'lerden Jeremy Storch diye aslında ismi cismi çok da bilinmeyen ama enteresan piyano enstrümantalleri olan bir abinin sample ile yaratılmış muhteşem bir çalışma, muhteşem bir eser ki daha önce de çalmıştık Mint'te. Building Steam with a Grain of Salt ile programımızı kapatıyoruz. Ben Mert Emcan.
1: Ben Efkan Kula. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Producing.

0: Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Kainatın tüm seslerine. Ay. Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'da Grounded başladı. 25 Eylül Cuma takvimler Duygu Radyolarınızda gece yarısına kadar her hafta olduğu gibi. Bu hafta Grounded'da geçtiğimiz haftalardakinden farklı bir seçki var. Açıkçası son haftalarda özellikle hardcore ve post hardcore ağırlık verdiğimi ben de farkındayım. O yüzden bu haftayı biraz daha punk eksenine çekmek istedim. Ramones'un gölgesinde büyümüş ama o gölgeden sıyrılmayı başarmış gruplardan derlenen bir seçki bekliyor bize. Biraz garaj, biraz pop punk, bol enerji, bol melodi. Personal and the Pizzas'la açılışı yapan Diet, Crime and Delicacy 2011 tarihli aynı adlı albümden. Oops Baby Records'dan çıkmıştı bu albüm. New Jersey'den 3 kişilik bir ekip onlar. Kendi tanımlarıyla bir Stooges riffi, bir Ramones şarkısı. Gerçekten aptal sözler. Özellikle başlangıcıyla programın açılışı için de uygun olacağını düşündüm. Umarım beğendiniz. Sırada şimdi 3 şarkı var. Önce Chicago'dan Screech and Weasels dinleyeceğiz. Thing Bad, Bugada Bugada Bugada albümünden. Aralık 1988'de Roadkill Records'dan yayınlanmıştı bu albüm. Grubun da en çok satan albümü ve pop punk'ın da en önemli referans kaynaklarından biri. Ardından Philadelphia'dan Dark Thoughts, Identity Crisis dinleyeceğiz. 2016 tarihli Dark Thoughts albümünden. Ramones seven bir ekip ve bunun müziklerine nasıl yansıdığını dinlediğiniz an görebiliyorsunuz. Albüm 12 şarkı 20 dakikanın altında başladığı gibi bitiyor. Son olarak Portland'dan Mean Gene's dinleyeceğiz. Born on a Saturday Night 2009 tarihli Are You Serious albümünden. Grup Portland'a taşınmadan önce Washington DC'de C-Rex adıyla rap yapan Billie Jeans'in projesi olarak başladı. Pitchfork onların müziklerini tanımlamak için Ramones ve bir tutam John Jett demişti albümleri çıktığında. Dirt Nap Records'ın kurucusu Kent Miller grubun ilk uzun çalarını çıkarmayı kabul ettiğinde grup henüz sadece birkaç aylıktı. İşte o albümden bir şarkı dinleyeceğiz. Grounded başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Mean Jeans, Born on a Saturday Night dinledik. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada 3 şarkı var şimdi. Nashville başlangıçlı Chicago'da son bulan Teen Idols, Pucker Up dinleyeceğiz aynı adlı albümden. Albümün prodüksiyonu Matt Yonker'a ait. Bu gecenin ilerleyen bölümlerinde Raging Nathans'ın da yapımcılığını üstlenen bir isim kendisi. Ardından La Spezia İtalya'dan The Mangels dinleyeceğiz Another Day, 2006 tarihli Go Down albümünden. 1993'ten bu yana Ramones çizgisinde duran bu grup, Queers'le split yaptı, CJ Ramon'la sahne aldı. Biraz önce duyduğumuz Screeching Weasels'a bir şarkılarını coverladı. Son olarak Sydney'den TV Repairman dinleyeceğiz. 2023 tarihli What's on TV albümündeyiz. Ishka Admetis'in solo projesi bu. Kendisinin birçok farklı projesi daha bulunuyor. Kendi oturma odasında Aralık 2021, Mart 2022 tarihleri arasında kaydettiği bir albüm bu. Bir müzik eleştirmeni tarafından şöyle tanımlanıyor: banal, kötü zamanların ve beklemenin müziği ama bu bekleyişin içinde kırılmaz bir neşe var. Total Punk Records'dan bu albüm 5 baskı yaptı ve her biri tükendi. İşte bu albümden Bus Stop radyolarınızda yerini alacak. We

TV Repairman, Bus Stop dinledik. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada yine 3 şarkı var. Şimdi dümeni biraz post-hardcore'a kırıyoruz ama bir ayağımız hala Garage Punk'ta. Önce San Diego'dan Hot Snakes, LAX 2002 tarihli Suicide Invoice albümünden, Swami Records'dan yayınlanmıştı bu albüm. John Reis ve Rick Froberg'in grubu bu. İkisi daha önce de Drive Like Yehuda'da birlikte çalmıştı biliyorsunuz. Albüm San Diego'daki Drag Races stüdyoda John Reis, Garwood ve Ben Moore tarafından kaydedildi. Benim de 2018'de canlı izleme fırsatı bulduğum ve çok etkilendiğim bir grup olmuştu kesinlikle. Özellikle Froberg'in 2023'te hayatını kaybettiğini düşününce bu kayıtlar aslında onun en önemli mirası. Ardından Texas'tan The Markman dinleyeceğiz, Fix My Brain. Hudson X'in plak şirketi Swami Records'tan 2006 yılında yayınlanmıştı bu albüm. Jeff Burke ve Mark Ryan iki ayrı gitarist ve vokalist olarak tüm şarkıları dönüştürdükleri bir kulübede kendileri kaydetti ve ortaya bu albüm çıktı. Son olarak The Spits, Spring dinleyeceğiz. 2002 tarihli The Spits albümünden. Seattle ve Michigan arasında büyüyen Wardwell kardeşlerin grubu bu. Kimliğini her zaman bulanık tuttu, yüzlerini maskelerle gizledi ve röportaj vermedi. Ama ses hiç değişmedi. Devo, Ramones ve Garage Punk'ın en kirli kesişimi. Bu kendi adlarını verdikleri albümde onların en çok referans alınan kaydı.

The Spits dinledik. Bring radyolarınızdaydı. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada yine 3 şarkı var. İlk olarak bu akşam İtalya'dan ağırlayacağımız ikinci grubu dinleyeceğiz. Sardunya ve Türkiye'den üyelerin kurduğu Gentle Sky, Morning Regret'le radyolarınızda olacak. Bu yılın başında yayınlanan Dream albümünden bir şarkı bu. Claudio Zucca gitarda, Simone Murad davulda, Andrea Pleri bas ve vokalde, Yaprak Kırdök ise vokalde. Cagliari'de 2025'te kaydettiler bu albümü. Louder Than War bu albümü tanımlamak için hem 1985 hem 2026 demişti. Ardından San Francisco'dan Hunks and His Punks dinleyeceğiz. You Think You're Tough 2013 tarihli Street Punk albümünden. Seth Bogart'ın kurduğu bu grupta Shannon Shaw'un vokali en az Bogart'ınki kadar belirleyici. Yine kısa bir solukta biten bir albüm bu. 12 şarkı 20 dakika. Son olarak Philadelphia'dan Sheer Mac, What You Want dinleyeceğiz. Grubun 2014-16 arasında kaydettiği 3 EP'sinden derlenen toplam albümden. Tina Halliday'in sesi bu grubun merkezinde. Sheer Mac hiçbir zaman büyük bir plak şirketine ait olmadı. Third Man Records'la anlaşılana kadar tamamen kendi plak şirketlerinden çıkarttılar albümlerini.

Here Meg, What You Want dinledik. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada yine 3 şarkı var. İlk olarak Minneapolis'ten Dillinger Four dinleyeceğiz. Double Whiskey Coconut Eyes. Midwestern Songs of America's albümünden 1998 yılında Hopeless Records'tan yayınlanmıştı bu albüm. The Holstead'den tanıdığımız Craig Finn bu albümden doğrudan etkilendiğini söylemiş bir röportajında. Son olarak Wyoming'den The Lillingtons, Black Hole in My Mind yerini alacak 1999 tarihli Death by Television albümündeyiz. Sci-fi temalı şarkılar, Mass Giorgione prodüksiyonu ve Panic Button etiketiyle yayınlanan bir albüm bu. Bu şirket Ben Weasel ve John Jacket'in kurduğu bir plak şirketi. Bu gece Screeching Weasel bağlantısını bir kez daha karşımıza çıkarıyor yani. Fat Records bu albümü çıkarmayı teklif etmiş grubu ama grup daha önce Panic Button'a söz verdiği için kendilerini reddetmiş.

The Lillingtons, Black Hole in My Mind dinledik. Sona yaklaşıyoruz yavaşça. Sırada iki şarkı var şimdi. San Francisco'dan Dead to Me, I Wanna Die in Los Angeles dinleyeceğiz ilk olarak. Fat Wreck Chords'tan 2016 yılında çıkan bir EP bu. 2011'den bu yana ilk kayıt 3 şarkı 8 dakika. Sonrası malum yine sessizlik. Ardından Montreal'den Betonarme'yi ağırlıyoruz. 2025 tarihli Renaissance albümünü karıştırıyoruz yine. Daha önce de yer verdiğim bir gruptu onlar. İtalyan ve Fransız oy sahnesini Kuzey Amerika Hardcore ile harmanlayan 4 kişi. 2018'de kuruldular ama ilk albümlerini çıkarmak için tam 7 sene beklediler. Grounded devam ediyor.

Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Betonarme'yi duydunuz. Sırada yine iki şarkı var. Ohio'dan The Raging Nathans yerini alıyor ilk olarak. 2020 tarihli Oppositional Defiance albümünden Where You Been dinleyeceğiz. Matt Yonker prodüksiyonu, Less Than Jake ve Teen Idols'ın da yapımcılığını üstlendiğini gecenin başında söylemiştim. Ardından Kaliforniya'dan Face to Face'i ağırlıyoruz. No Way Out But True albümüne adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. 2021'de Pet Records'tan yayınlanmıştı bu albümde. Aslında 1991'de kurulan, 90'larda Epitaph ve AMN'e geçen, defalarca dağılıp bir araya gelen bu grup, orijinal kadrosuyla yeniden bir araya geldi bu albümde. Trevor Keith vokalde, Scott Shiflett de gitar ve basta. Allmusic.com'a göre bu albüm son 10 yılın en iyi melodik punk albümlerinden biri.

Face to Face, No Way Out But True radyolarınızdaydım. Apaçık Radyo'da, Grounded'da gecenin son şarkısına geliyoruz şimdi. Fransa Lille'den Short Days geceye noktayı koyacak. Grup kurulduktan sonra ilk albümlerini 2017'de yayınlamıştı. Direction Nowhere adlı ikinci albümleri içinse tam 7 yıl beklediler. O albümden Brainsucker bu hafta Grounded'ı noktalayan şarkı olacak. Kapatmadan yine ufak bir hatırlatma. Soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilir. Çalma listeleri ve kayıtlar için de areyougrounded.com ve Grounded'ın Apple Podcast kanalını ziyaret edebilirsiniz. Ben Duygu, Grounded bitti. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Can Keder'e teşekkür ederiz.
3: Caz Türbülans.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Can Keder'e teşekkür ederiz.
3: Caz Türbülans.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

Üçlerin, beşlerin, gerçek ellerin ve şehitlerin yüzü suyu hürmetine, akşamlar hayrola, şerler defola, yiğitler saf ola, yardımcımız halk ola, varlığımıza, birliğimize, bir olmamıza merhaba!

Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukara halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz.

Ezgili yürek, hangi taşı kaldırsam anamla babam, hangi dala uzansam hısım akrabam, ne güzel bir dünya bu, iyi ki geldim. Süt dolu bir torbayla şöylece çıka geldim. Kime elimi verdimse, döndürüp yüzümü baktımsa, kısmet kapıyı çaldı, kör pınara su geldi. Ben şakıyıp durdukça öyle gülün kokusu geldi. Bebesi olmayana, bunalıp da kalmışa, acılarla yüklü dargın yüreklere yetiştim geldim. İyi ki geldim.

Irmak. Ağaç demiş ki baltaya, sen beni kesemezdin ama ne yapayım ki sapan benden. Bak şu ağacın bilincine sen, ölen ben, öldüren benden. Bunca analar ağlayıp durur da akıp gider gelinciklerden. Kör müdür, sağır mıdır bu ırmak, ölen ben, öldüren benden. Her yerde böyle olmuş bu. Önce dağa taşa, ağaca söyletmiş halk. Sonunda sabahın bir yerinden uyanıp kalkmış ayağa ırmak. Ölen ben, öldüren benden.

Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır. Acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan kara sapanlar gibi çizer kadınların yüzünü. Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların, göllerde ışıyan seher vakitleri gibi.

Yazı masada olurdu. Ama bizi yeni sulara götürecek akıntı durdu. Uskumru'nun arkasından gidiyorduk. Sürünün içinde ben de vardım. Sırtımda bir zıpkın yarası. Mutlu olmasına mutluydum. Nedense gitmiyordu kulağımdan bir türlü o ağlar sesleri. Deniz kızı girmiş düşünceme ben iflah olmam. Dalyanları birbirine katmak orkinosların harcı. Dolanınca ağa çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni. Bu kadar ağır olmasa. Beni böyle koşturan yaşama sevinci. Kanal boyunca bir o yana bir bu yana. Siz yok musunuz siz derya kuzular? Kestim kılıcımla karanlığını dibin, yakamoz içinde bıraktım suları. Ah aysız gecelerde olur ne olursa, sırtımda bir zıpkın yarası. Atın beni mor kuşaklı bir takaya götürün, iri gözlerimde keder kılıcımda hüzün.

Çınarla ben bir de kedi, suda suretimiz çıkıyor. Çınarla benim bir de kedinin, suyun şavkı vuruyor bize. Çınarla bana bir de kediye,

Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarım benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su baş...

Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin, çınar ulu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavku vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze.

Dostlarım, kardeşlerim, canlarım, kaldırın başlarınızı. Suçlular gibi yüzümüz yerde, özümüz darda durup dururuz. Kaldırın başlarınızı yukarı. Bize göz verildi gözleyin diye, dil verildi söyleyin diye, kulak verildi dinleyin diye. El gövdede kaşınan yeri bilir, dert bizde, derman ellerimizdedir. Ararsan bulursun, verirsen alırsın, inanmazsan gelir görürsün.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

for nightlife and whiskey wreck my life, but that's all right.

acılar için.

çıkarlar yok etmeden dünyayı soyun sandralarından. Burada herkes herkese ait, herkes herkese sahip. Brezilya'da isyan, silah akla ziyan. Harvardlılar da sokakta, bu böyle gitmez inan.